Değil. Onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk bulaştığı sürece. Sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa, bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E de hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar.
problemi var mı diye soruyor kardeşine. Herkes, acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz, nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek, hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir, beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır, sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları
ben onlardan üstünüm mesajlarıyla, yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse
deneyin. Siz başkalarını mutlu etmeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözlerinde size sevgiyle bakan fırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o fırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi fırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi fırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sana sırata müstakim, sırata lezzine en'amte aleyhim gayrim mağdubi aleyhim ve leddâillin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu bir mutluluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlerle baş başa olmak, sizlerle Allah'ın bir güzelliğini paylaşmak, mutluluğunu paylaşmak, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bugünkü konumuz başkalarının mutluluğu için yaşamak. Öyleyse başkalarının mutluluğunun bizimle alakası nedir? Çünkü biz başkalarının mutluluğu için yaşarsak asıl biz mutlu oluruz. Bir insanın mutluluğu başkalarına vereceği mutluluğa bağlıdır. Ne kadar mutluluk verebilirsek onun iki katını biz yaşarız. Aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatır. Aynı miktardaki mutluluğu ruhumuzda, nefsimizde yaşatır. Biz bir mutluluk veririz, iki mutluluk geri alırız. İşte insanların bütün boyutlarıyla ters bildiği bir husus çıkıyor karşımıza. İnsanlar zannediyorlar ki nefslerinin afetleri doğrultusunda bir şeylere sahip oldukları zaman mutlu olacaklardır. Hayır, sadece mutsuz olurlar. Ne zaman bir insan kendisi için yaşarsa, kendi egosu için yaşarsa, nefsinin afetlerini tatmin etmek için yaşarsa, o kişi sadece mutsuz bir insandır ve arkasından da başkalarını da mutsuz edeceği için bir defa daha mutsuz olacaktır. Yani bir insanın kendi egosu için yaşaması ne demek? Başkalarını mutsuz etmek pahasına kendi egosunu tatmin, başkalarının duyacağı mutsuzluğun iki katını kendinin yaşamasına sebebiyet verecektir. Dikkat edin, biz ne zaman başka birine haddini bildirsek, başka insanların mutsuz olmasına sebebiyet versek, onlar hangi anlamda, hangi ölçüde mutsuzluğu yaşamışlarsa bizim yüzümüzden Allah bize o mutsuzluğu yaşatır. Arkadan da ruhumuz nefsimize yaşatır. Onların yaşadığı mutsuzluğun iki katını yaşarız. Öyleyse dikkat edin sözlerimize sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sizden yana. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama siz şu doğru muhakemeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ne kadar mutluluk verebilirsiniz, o kadar mutluluk geri alabilirsiniz. Onun iki katı kadar. Öyleyse sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmanın zevkini paylaştığımız şu anlarda daha güzele ulaşmanız söz konusu. Her yeni dizaynda siz olacaksınız. Sizin mutluluğunuz var olacak. Allah için olacaksınız. İnsanlar var, zengin olmak isterler, mutlu olmak için. Zengin oldular diyelim. 100 tane daireleri var. Ne ya sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün bakalım. Bu kişi ancak bir dairede oturur. Hadi bir de yazlığı olsun, 2. Ya geri kalan 98 daire, onların hepsinin kiraya verilmesi, kiracıların yaptığı tahribatın tamiri, ödenmeyen alacakların takibi, mahkemelerle uğraşmak, avukatlarla uğraşmak,
daha neler neler. Size bir sorum var. Nerede bunun zevk? Daha ötesi de var. Bu kişi bu parayı ya helal kazanmıştır ya da haram kazanmıştır. Her neyse, ama hesabı, 100 dairenin hesabı, 100 daire için kazandığı paranın hesabı ondan sorulacaktır. Ama o dairelerin içinde oturanlar kullanabilecektir. Kendisi asla kullanamayacaktır. Öyleyse bütün kazançlarının hesabını Allah'a veren bu kişi, bunun sorumluluğunu taşırken onun verdiği dairedekiler, oturanlar sorumsuzca onu diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Tamir etmek mi? Sahibinin işi. Alacakları takip etmek mi? Sahibinin işi. Mahkemelerde uğraşmak mı? Sahibinin işi. Öyleyse bu bir dert değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bir defa, 100 tane apartmanınız var, 98 tane de kiracınız. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Mutlu mu olacaksınız zannediyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Ah, Allah Teala isterdim hepinize versin de görün bakalım neler olduğunu. Şu en zengin insanlara, doruktakilere dikkatle bakın. Mutlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir yaklaşın bakalım iş dünyalarına, aile hayatlarına. Ne göreceksiniz? Biraz kısın şu telefonu sesini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin egosunu tatmin etmek konusundaki bütün gayretleriniz sizi mutsuzluk çukurlarının daima bir başkasına atacaktır sadece. Ama hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Nefsinin istikametinde insanlar. Nefs ne ister? Sayılmak ister. Başkaları tarafından itibar görmek ister. İnsanlar zengin olmak isterler. Eğlence yerlerine giderler. Garsonlara çok fazla bahşiş verirler ki onlar kendilerine saygılı davransınlar diye. Parayla kazanılan bir saygı. Sevgili kardeşlerim, bunlar mutluluk mu Allah rızası için? Yani bir düşünün. Egonuz için çalışıyorsunuz. Sizin için sadece nefsinizin afetlerinin tatmini var. Zannediyor musunuz ki onları bir defa tatmin ettikten sonra yeniden azmayacaklar? Hayır. Her seferinde daha azgın bir nefsle karşılaşacaksınız. İşte psikolojinin açmazı burada sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Başta Freudizm olmak üzere psikanalizin ve psikiyatrinin temel faktörlerinde bütün hedefler nefsin afetlerinin tatminine dönüktür. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı hatalı bir davranış biçimleri dizisi. Sizi sadece şeytana esir kılan, nefsinizin afetlerine esir kılan bir zavallı davranışlar bütünlüğü. Ve de bütün psikoloji buna göre düzenlenmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor dünya üzerinde. Biliyor musunuz? Streslerin çözümünü insanlar yogada, streslerin çözümünü insanlar transandantal meditasyonda arıyorlar. Ve bütün ilim bu saçmalığı kabul etmiş durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar yaşamadıkları için bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ama düşünün, psikolojinin de, psikiyatrinin de bütün temel dönüşümleri sadece insanların nefslerinin afetlerini tatmin etmekten geçiyor. Her tatmin yeni bir tatminsizliğin başlangıcıdır. Bilmem anlatabildim mi? Sadece bir tek yolunuz var. Nefsinizdeki afetleri yok etmek. O zaman nefsiniz için değil, ruhunuz için ve Allah için yaşamaya başlarsınız. Allah'ın bütün emirleri sizin için vazgeçilmez emirler olur. Allah'ın bütün yasakları
sizin için asla çiğnenmemesi gereken mukaddes emirler olur. Ve ne yaparsınız? Hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki, daimi zikirden evvel bu işin bir yolu yok mu? Var. İşte bugünkü dersimizin konusu o. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Kendinizi, hayatınızı başkalarına adamak. Hayatınızı başkalarına vakfetmek. İşte o zaman mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmasanız da başkaları için yaşadığınız müddetçe zikirdesiniz. Zikretmeseniz de başkaları için yaşadığınız sebeple zikirde sayılıyorsunuz. Bunun sayısal zikrinize bir fizik tesiri yok tabii. Ama mutluluk mu? Zikirle aynı. Öyleyse ne olur? Siz başka insanlar için kendinizi vakfetmek kararı aldınız. Ve bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere düşünmeye başladınız. Ben falancaya acaba nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Acaba ne yaparım da onu memnun ederim? Acaba hangi davranışım ona mutluluk verir? Bir hediye mi alayım ona? Gideyim ziyaretin, bir ziyaret mi edeyim? Hastaymış bugünlerde. Yoksa hangi tarzda bir davranış biçimi, neye ihtiyacı var, nasıl bir çözüm getirebilirim? Sevgili kardeşlerim, hayır, sahip olduklarınızın dışında başka şeylere ihtiyacınız yok başkalarına mutluluk verebilmek için. Allah-u Teala sizlere şu anda ne vermişse Allah'ın verdikleri sizin için full yeterlidir. Onlar sizin için yeterlidir. Sizi mutlu etmek için, sizi saadete ulaştırmak için. Yani başkalarına mutluluk vererek saadete ulaşmanız için sizde olanlar yeterlidir. Hangi noktadaysanız biliniz ki sahip olduğunuz şeyler sizin için yeterlidir. Peki bunun arkasında ne var? Bakınız arkasında ne var? Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, vücudunuzu, düşüncenizi, iradenizi, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başkasına hizmet etmek için kullanıyorsunuz, seferber ediyorsunuz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk vermek üzere varsınız. İşte bu Allah için yeterlidir. Siz o anda kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Başkalarına kendinizi vakfettiğiniz andan itibaren kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Allah size ne vermişse her şeyinizle kendinizi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği bütün değerleri kendiniz için, kör nefsiniz için değil, bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorsunuz. Siz bu noktada bir kölesiniz. Başkasının mutluluğunun anahtarısınız. Başkalarının mutluluğuna açılan bir kapısınız. Bir ışıksınız, bir renksiniz, bir güzelliksiniz. Başkaları için yaşayan bir insan. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu sadece başkaları için yaşayan insanlar bilirler. O büyük saadeti onlar yaşarlar. Öyleyse bu başkaları için yaşamak ne demek? Oradan başlayalım. Evvela dünyalardan bahsedelim. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var. Burası sıfır noktası. Sıfır noktasının aşağısındaki rakamlar eksi birden başlayarak eksi iki, eksi üç diye sonsuza kadar uzanan negatif değerler. İşte absis ekseninin altındaki bütün alem şeytana aittir. Negatif alem. Bütün değerler negatiftir. Bütün dalga boyları negatiftir.
bütün sistemler mutsuzluğa dönüktür. Ve bu absis ekseninin üst tarafı yatay eksenin üst tarafı pozitif alemdir. Bütün dalga boyları pozitiftir. Orası Allah'ın ülkesidir. Aşağıdaki alemin şeytanın ülkesi olmasına karşılık yukarısı Allah'ın ülkesidir. Öyleyse hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sorun bakalım kendinize. Şu anda sorun. Dün ne yaptınız? Kaç kişinin mutluluğuna sebebiyet verdiniz? Ya da kaç kişiyi mutsuz ettiniz acaba? Bu suallerin başlangıcında kendinize bir sual sormanız lazım. Dün ben mutlu muydum? İkinci sual, dün başkaları için, yani Allah için ne yaptım? Defterimiz hep boş sayfalar gösteriyorsa, siz boşuna yaşayan bir insansınız. Hedefi olmayan, kendisini Allah yolunda zanneden ama Allah yolunda olmayan bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar birbirine muhtaçtır. Etrafınızda şu anda kim varsa hepsi sizden sevgi besliyor, bekliyor. Hepsi sizden ilgi bekliyor. Ne olur onlara bir gülücük gösterseniz, birkaç kelime söyleseniz, gönüllerini alsanız, gülümsemenizle onların gönüllerini fethetseniz ve size onlarla ilgilendiğiniz için sempati duysunlar. Mümkün değil mi? Bir düşünün bakalım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sormayacaksınız hiç kendinize neden ben mutsuzum diye. Arkasında ne yattığınızı biliyorsunuz. Sadece sizin negatif davranışlarınız. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. Onlara dikkatle bakın. Size nasıl davranıyorlar? Sizden kaçıyorlar mı? Onların size güler

sizin aynanızdır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü herkes sizin davranışlarınızdan başka bir açıdan etkilenir. En çok etkilenme alanı bütün insanlarda mutlaka farklılıklar gösterir. Sadece 19 tane afetiniz değil, 19 tane afetiniz binlerce parçaya bölünmüştür. Her afetinizin her sayfası, her safhası, her cephesi mutluluğu veya mutsuzluğu aksettiren bir aynadır. Öyleyse etrafında 100 insan varsa, 100 insan da kendi nefslerinin afetleri doğrultusunda en hakim unsurları itibariyle ayrı ayrı unsurlardan üzüntü duymaktadırlar. Bunların bileşkesi sizin onlara topyekun gösterdiğiniz davranış biçiminin kesin ölçüsüdür. Size kötü mü davranıyorlar? Arkasında hiç hak etmediğiniz halde size böyle davrandıklarını zannettiğiniz sürece düzelemeyen, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Sözlerime dikkat edin. İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Çünkü siz içeriden kapıyı Allah'a kapatmışsınız. Size yardım etmesine mani oluyorsunuz. Kapının arka kapıyı şeytana açmışsınız. Şeytan size bütün davranışlarınızda sizi mutluluğa ulaştıracak değil, mutsuzluğa ulaştıracak ne kadar nokta varsa hepsinin üzerinde ayrı ayrı duyup durup devamlı sizi işler. Devamlı daha çok, daha çok mutsuz olursunuz. Daha çok mutsuz oldukça etrafınıza karşı onları daha çok mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Bir karanlık dünyanın içinde kaybolup gidersiniz. Ve tasavvufu yaşadığınızı zannedenler de, tasavvufu yaşamadığınızı zannedenler de, hepinize birden sesleniyorum. Mutsuzsanız, tasavvufu yaşadığınız zannetmeniz bir, sadece bir oyalanmadır. Gerçekten bahsetmiyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Tasavvuf, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane çözümdür kainat üzerinde. Sadece bizim bu zavallı dünyamızda değil, sadece bizim aramızda değil, bütün kainatta geçerlidir. Yaratan Allah, yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standartlarda dizayn eden Allah, yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah. Diyor ki size, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı nasıl davranıyorsanız size onu reflekte ederler. Her biri de başka bir cepheden reflekte eder. Ne kadar çok insan sizin yüzünüzden mutsuzsa o kadar çok cepheniz hastadır. Çözümü yoktur. Siz çözüme ulaşmadığınız sürece. Madde 1. Başkalarını suçlamayacaksınız. Bileceksiniz ki başkalarının size yaptığı her kötü davranışın, her ters davranışın, her beğenmediğiniz davranışın arkasında mutlaka siz varsınız. Onu hak ettiğiniz için size öyle davranılmaktadır. Öyleyse Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ve iblis size hep sizi bu standartlarda tutabilmek için sizin hatalarınızı gizleyerek başkalarının size karşı davranışlarındaki sizi üzen muhtevayı gösterecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Allah bize bunları sizi mutlu etmemiz için öğretiyor. Siz

kendinizi mutlu veya mutsuz edebilecek olan kainatın, sizin kainatınızın merkezindeki kişisiniz. Sadece kendi davranışlarınız sizi ya mutluluğa ya da mutsuzluğa getirecektir. Geri kalanlar mı, bütün insanlar mı? Birer figüran. Birer ayna. Sizin pozitif davranışlarınızın aynası. Sizin negatif davranışlarınızın aynası. Bilmiyorum bunları size ne zaman anlatmayı başaracağım. Ne zaman idrak edeceksiniz? Hataların etrafınızdaki insanlarda olmadığını, hataların sizde olduğunu, size bağımlı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Biliniz ki başkalarının size karşı yaptığı her davranış sizin ona veya başka birisine daha evvel yaptığınız bir davranışın karşılığıdır. Hesaplar tamı tamına ödenir. Elde kalan daima sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Dışınızdaki bütün insanları sizinle onlar arasında, bütün insanlar ve siz terazinin iki ayrı kefesini teşkil ediyorsunuz. Ne verirseniz onu geriye alırsınız. Onlar size ne verirlerse onlar da aynı şeyi sizden geriye alırlar. Öyleyse bir eşitlik var ki kainatın temel dengesini oluşturuyor. Verilenler ve alınanlar her zaman sayısal olarak birbirine eşittir. Öyleyse insanlar var, mutsuzum diyor, çok mutsuzum diyor. Bana falanca böyle davranıyor, feşmekan böyle davranıyor. Ben bu davranışlara dayanamıyorum. Çok güzel, harika. Peki, acaba siz başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi boşuna müdafaa etmeye kalkmayın. Allah her şeyi biliyor. Neleri sakladığınızı, neleri başkalarına göstermek istemediğinizi, iç dünyanızdaki her şeyi Allah Teala biliyor. Allah'a göre o eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Her zaman netice sıfırdır. Ama sizin başkalarına gösterdiğiniz terazide hep sizin tarafınız ağırlıkta. Ben ona şöyle davrandım ama o bana bunun cevabını çok ağır bir şekilde ödedi. Şöyle şöyle şöyle yaptı. Çok güzel. Şimdi bir tarafta etrafınızdaki herkese karşı yaptığınız davranışları hesap edeceksiniz. Öbür tarafta da etrafınızdaki herkesten size geri dönen karşılıkları hayretle bakacaksınız ki sonuç sıfırdır. Öyleyse ne demek istiyorum? Tabiatta bozulması mümkün olmayan bir muhteşem denge var. Bileşik kaplar kanunu. Hani bir sistemle birbirine bağlanmış olan iki tane su deposu, bir engel yoksa hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar suyun yüksekliği birbirine eşittir. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir tarafındaki sizsiniz, öbür taraftaki sizin dışınızdaki bütün insanlar. Ama eşitlik hiç bozulmaz. Sizin davranışlarınızla onların size davranışınızın bileşkesi bu paralelliği oluşturur. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Ne zaman siz başkalarına huzursuzluk veren bir davranışın içindeyseniz, bir toplumun içinde yaşıyorsanız, onun dışında yaşıyormuş gibi davranıyorsanız, etrafınızdaki insanları hiçe sayıyorsanız, özellikle tasavvufun içinde bunu yapıyorsanız, o zaman kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Nasıl tasavvufu yaşayacaksınız? Göreviniz davranışlarınızla başkalarına huzursuzluk vermek değildir. Göreviniz bunu yaparak başkalarından da aynı yıldırımları üzerinize çekip mutsuz olmak değildir. Göreviniz başka insanlara
her an mutluluk dağıtabilecek olan bir dilekle hareket etmenizdir. Bunun tabii sonucu olarak siz etrafınızdakilere mutluluk vermeye başlarsınız. O zaman hayretle görürsünüz ki dünya değişmiştir. O size sert davranan insanlar, size göre yanlış davranışlarda bulunan insanlar, size karşı sizin değişen çevrenizin gereğini tam olarak aksettirmektedirler. Daha iyi olabilirseniz daha iyi sonuçlara ulaşırsınız. Bunu hiç unutmayın. Ne verirseniz onu geriye alacaksınız. Öyleyse boşuna başkalarını suçlamayın. Buradan bir neticeye varamazsınız. Bir çıkmaz sokağın içinde hiçbir zaman çıkış bulamazsınız. Başkalarına bakmayacaksınız. Onların yanlışlarıyla kendinizi ferahlatmaya çalışmayacaksınız. Hatalarınızı arayacaksınız. Bakış alanınız kendi dünyanız olacak. Acaba ben nerede, etrafındaki insanlardan hangilerine ne yaptım ki bana hiçbir şey yapmadım halde falanca böyle bir davranışta bulunuyor. Muhatabınız sadece o kişi değil. Etrafınızda kimler yaşıyorsa hepsi. Dikkat edin sözlerime. Dizaynı bütünleştirin. Siz etrafınızdaki bütün insanlarla beraber iki kanat temsil edersiniz. Birinde sadece siz varsınız. Kainatın merkezinde siz varsınız. Etrafınızda bulunan, sizin tesir sahanızda, sizin tesir alabileceğiniz veya sizin tesir edebileceğiniz ne kadar insan varsa onların hepsi diğer tarafı teşkil ederler. Aranızda Allah'ın kanunlarına göre değişmesi mümkün olmayan bir eşitlik vardır. Hiç bozulmaz. Ne verirseniz onu alırsınız, ne alırsanız onu verirsiniz. Vermek mi evvel almak mı, bu hesaplanması gereken bir husus değil. Ama aldıklarınızla verdikleriniz daima birbirine eşittir. Hiç kendinize bu olay falanca tarafından şöyle başlatıldı meselesini dert etmeyin. Sonuç önemli. Sonuçta etrafınızda ne kadar insan yaşıyorsa onların size karşı olan toplam davranışları, sizin onların hepsine karşı, onların dışındaki diğer insanlara karşı da davranışlarınızın bütününü temsil eder. İki esas davranış biçimlerinin reel kesimi ve bunun reaksiyonu daima birbirine eşittir. Davranış biçimi size ait. Sizin etrafınızda bulunan bütün insanlara verebildiğiniz, ulaştırabildiğiniz şeyler. Reaksiyon onların cephesi. Aynı eşitlikte size ulaştırmışlardır. Öyleyse şikayet ettiğiniz zaman şunu bilin evvela. Kendinizden şikayet ediyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız şeylerle şikayet unsurunuz tamamlanıyor. Bütünü Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. İblis sizi sadece aldatır. İblisin şu dünya üzerinde yapabileceği tek şey sadece aldatmaktır. Dikkat edin. Sizin düşüncenizi taklit eder. Kendi düşüncenizden edersiniz. Oysa ki o iblistir. Gayreti hiçbir zaman sizi mutlu etmek istikametinde değildir. Sadece mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Hiç kimse şeytana dost olamaz. Şeytan hiç kimseye dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber
o acımasız dünyasında cehenneme götürebilmek. Ne kadar çok insan götürebilirse o kadar memnun olur. Kötülükten, eziyetten, işkenceden zevk alan bir yaratık. Ve size kendinizi hep başka türlü göstermeye çalışır. Size kendinizi haklı göstermeye çalışır. İsterseniz açıklayın bize size neler söylediklerini, hepsinin cevaplarını birer birer verelim. O ancak bir gazoz ağacıdır. Allah'ın ilim öğrettiklerinin yanında. Ama ilim öğrenmeyen o kadar çok insan var ki onların hepsini mutsuz etmek onun temel görevi. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyicilerim, sakın kendinizi aldatmayın. Açık bir sayfa olarak bakın hayatınıza. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olun. Kendiniz hakkında karar verin. Birinci sualiniz, mutlu muyum? Hayır, mutsuzsunuz. Öyleyse ikinci sualiniz neden? İşte burada araştırmaya başlayacaksınız. Hayır, başkalarının size yaptığı kötü davranışları düşünmeyeceksiniz. Siz onlara ne yaptınız? Ne yaptınız ki onlar size böyle bir davranış biçimini sergilediler? Böyle bir iç dünya mahkemesini başarabilirseniz, kendinize acımazsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi hakla yargılayabilirseniz, yanlışlıklarınızı birer birer yakalayacaksınız. Ben insanlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar düşüncesi Allah'ın kanunlarına yüz üzerinden yüzle ters düşen bir zavallı düşüncedir. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hayalin içinde yaşayan zavallıların bütün ömürleri hüsranla geçer. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. Ama kim? Ben eğer başkalarına verebildiğim kadar mutluluğun iki katını yaşayacaksam, o zaman ben neden başkalarına kötü davranayım ki? Bu kanunu bilen, kendisine pelesenk edinen kişi, şu dizaynın içerisinde olacak. Ben başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsam, onlardan bana gelen tepki aynı miktardaki mutluluktur. Ama ilavesiyle Allah'ın verdiği yeni bir mutlulukla birlikte. Öyleyse araya Allah girdiği için denge bozulmuş gibi görünüyor. Ama negatif dengede de bozukluk var. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun geri dönüşünde şeytan da size ayrıca mutsuzluk verecektir. Öyleyse netice 0-0. Gene elde var 0. Şimdi açık konuşalım. Mutsuz musunuz? Bunun müsebbibi sadece sizsiniz. Boşuna suçlu aramayın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Dilerseniz Allah'ın hedeflerini yerine getirmek üzere hareket edeceksiniz. Hep Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Ne demek Allah'ın ülkesinde yaşamak? Ne zaman başkalarına mutluluk vermeyi düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü size ait olan her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, enerjinizi, iradenizi, paranızı, her şeyinizi başka bir insana veya insanlara mutluluk vermek üzere
onları mutlu kılmak üzere harcamaya başlamışsınız. Harcama başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Yani sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemdesiniz. Bu alemde bütün insanlar bu alemde oldukları sürece bir mutluluk üçgeninin içinde yaşarlar. Bir kenarını Allah'ın, ikinci kenarını ruhunuzun hasletlerinin, ki ruhunuz deyince zaten ruhunuzun hasletleri anlaşılır çünkü değişmesi mümkün değildir. Üçüncü kenarında böyle davrandığınız için aksiyonların bedeli olan pozitif derecelerin oluşturduğu bir üçgen. Dikkat edin, bu üçgen dörtgen olabilir, kare olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü o zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz teşkil edecek gene, üçüncü kenarını gene kazandığınız dereceler teşkil edecek, ama bir de dördüncü kenar oluşacak nefsiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü nefsinizin içindeki bütün afetler de yok olmuş olacak ve onun yerine nefsinizin hasletlerle dolu olan, ruhunuzun hasletlerle dolu olan kalbinin eşidi olan nefsinizin kalbi oluşacak. Hasletlerle değil ama faziletlerle dolu. İkisi de davranış biçimleri itibariyle %100 birbirine eşittir. Ama isimleri nefsinizin kalbinde afetlerin yerine afetleri değiştirerek girip yerleşenler fazıllardır, fazilet adına alırlar. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle doludur. İkisinin de davranış biçimleri %100 birbirine eşittir. Ama birisi ruhunuzun içindedir, öbürü Allah'ın katından gelmektedir. Öyleyse böyle bir değer yargısına vardığınız zaman şu dünyaya dikkatle bakın. Bu kadar mutsuz insanların mutsuzluğu, huzursuzluğu, bunca harfler hep insanların egosu yüzünden oluşuyor. Ne zaman dünya bu güzellikleri yaşamaya başlarsa, ki yakında yaşamaya başlayacak, o zaman yeni bir asr-ı saadet yaşanacak dünya üzerinde. Bu anlattığım standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu anlattığım standartlarda. Öyleyse Allah'ın ülkesinde üçgen, dörtgen olabilir mi, kare olabilir mi? Olabilir. Daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz, üçüncü kenarını kazandığınız dereceler, dördüncü kenarını da nefsinizin faziletleri. Ve bir üçgende yaşayacak, bir dörtgende yaşayacaksınız. Şeytanın ülkesinde nefsiniz, nefsinizdeki afetler, şeytan ve kaybettiğiniz dereceler, dördüncü kenar hiçbir zaman alışamayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ülkesindesiniz. Başka birine mutluluk götürmeyi dilediniz. Düşünmeye başladınız, ben ona bu saadeti, bu mutluluğu, onu memnun edecek olan bir mutluluk ögesini, vasıtasını nasıl ulaştırabilirim? Düşünmeye başladığınız andan itibaren her şeyinizi başka birine mutluluk vermek üzere seferber ettiniz. Allah sizinle beraberdir. Size derhal mutluluğu yaşatmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki bu düşünce sisteminiz sizi o kişiye mutluluğu sağladığınız yere ulaştırabilsin. O noktaya kadar Allah sizi devamlı mutlu edecektir. Başkalarının mutluluğu için çalıştığınız cihetler. Peki sonra? Mutluluk vasıtasını ona ulaştırdınız. Sizin düşündüğünüz standartlarda onu mutlu etmek için son hamleyi yaptınız, ona ulaştınız. Sizin ölçülerinizde onu mutlu edecek olan hususları ona vasıl ettiniz. Buraya kadar Allah'ın size verdiği mutluluk söz konusuydu.
Şimdi yeni bir aşamadasınız. Başka bir iradeyle karşı karşıyasınız. Karşınızda artık Allah yok. Bir insan var. Öyleyse buradan size mutluluk da ulaşabilir, mutsuzluk da. Mesela o kişiyi mutlu etmek için seçtiğiniz vasıta yanlış. Kişi ondan mutluluk duymadı. Olabilir mi? Olur. İşte bunun için böyle bir sonuç oluşmasın diye eğer başkasına vasıtalı bir mutluluk ulaştıracaksanız, bir hediyeye dayalı, bir dünya nimetine dayalı, o zaman araştırın birazcık. O kişiyi gerçek anlamda ne mutlu edebilir? Onu temin etmeye çalışın. Ama yapamadığınızı kabul ediyorum. Öyle de olsa, onu mutlu etmeyecek bir şey de olsa, siz o mutluluğu ona ulaştırana kadar Allah-u Teala size mutlaka mutluluğu yaşatır. Ne kadar saat, kaç saat sürerse bu düşünce standartlarınız, onu temin etmeniz, ona ulaştırmanız o kadar süreç içerisinde siz mutlaka saadeti yaşarsınız Allah'ın ülkesinde. Eğer böyle bir sürprizi yaşamak istemiyorsanız o zaman daha dikkatli olacaksınız. Daha dikkatle seçeceksiniz başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimini. Ben kendim düşünürüm, onu şu mutlu edecektir der, harekete geçerim. Mutluluğu yaşarım, Allah Teala bana yaşatır. O kişi ister mutlu olsun, ister mutsuz olsun, beni alakadar etmez demeyin sakın. Onu biraz daha mutlu etmenin yolu, onu gerçekten memnun edecek olan bir hediyeyi ona ulaştırmanız. Davranış biçimini ona ulaştırmanız. Sizden beklediği bir şey olmalı bu. Bunu yaparsanız gene mutluluğu bir defa daha yaşayacak olan sizsiniz. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun ötesinde ona mutluluğu ulaştırdığınızda o sizin verdiğiniz şeyden ona ulaştırdığınızdan mutluluk duyarsa aynı mutluluğu iki kat daha yaşayacaksınız. Öyleyse gene her şey sizin için. O kişiye mutluluk ulaştırmak dilediğiniz süre içerisinde Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşadınız. Ona mutluluğu ulaştırdığınızda eğer o kişiyi gerçekten mutlu ettiyse ulaştırdığınız şey onun o anda duyduğu mutluluğun iki katını birisi Allah size yaşatacak, birincisi ruhunuz nefsinize yaşatacak, ikincisi iki kat yaşayacaksınız. Neyse doğru bir seçim, daha biraz dikkatli olur. Sizi daha çok mutlu etmeyecek mi? Öyleyse ben düşünürüm. O kişiyi mutlu edecek olan şeyi kendim seçerim. Çok da dikkat etmeye gerek görmem bunun için. Çünkü ben onu temin edene kadar, onu sağlayana kadar geçirdiğim süreç içerisinde Allah'ın bana verdiği mutluluk yeter. Dikkat edin, bu bir tuzak. Şeytan burada sizi aldatıyor. Bununla demek istiyorsunuz ki ben tevazu sahibiyim. Bu kadar mutluluk da bana yeter. Hayır değil. İblis sizin o kişiyi de mutlu ederek mutluluğa ulaşmanızı istemiyor. O kişiyi mutlu etmeyerek sizin de mutsuz olmanızı istiyor ikinci safhada. Öyleyse sakın aldanmayın. Bu bir aldanıştır. Öyleyse eğer seçiminizi dikkatle yapmışsanız, ulaştırdığınız şey o kişiyi gerçek anlamda mutlu etmişse onun yaşadığı mutluluğun da iki katını gene siz yaşayacaksınız. Şimdi buradan hareketle ikinci kişiye ulaşalım. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutluluğu yaşadınız. Üçüncü bir kişi düşünelim. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutlu yaşadınız. Akşama kadar birçok insan var. Her birisi için veya toplum için, insanların mutluluğu için, insanların mutluluğunu sağlamak için yaptığınız bütün gayretlerin bedeli size eksiksiz olarak Allah-u Teala tarafından mutlaka ödenir, ruhunuz tarafından da mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluklar, verilen mutluluklar, alınan mutluluklara davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve nefsiniz size bu söylediklerimizin her zaman aksini söyleyecektir.
bir sen mi kaldın bu dünya üzerinde? Enayi diyeceklerdir size. O zaman onlara deyin ki, bizim başımızda enayilerin en enayisi var. Ve mutlu. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı size vakfettik. Ve Allah-u Teala bize saf bunun için sonsuz bir mutluluk dizaynı hediye etti. Onun için zamanımızı sizlere harcamak bizim için doyulmaz bir zevktir, mutluluktur. Her şeyimizle kendimizi sizlerin, insanların mutluluğuna vakfetmeyi Allah bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Başkalarına çile gibi görünen şeyler bize hiç çile gibi görünmez. Her an, sizinle konuştuğumuz an, daha neler sağlayabiliriz diye düşündüğümüz an, sizler için yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uyduya sahip olmak konusunda hazırlıklar sona ermek üzere. Çok başarılı sonuçlara ulaştı kardeşlerimiz. Öyleyse zamanıdır. Artık fedakarlıklara hazır olalım. Allah için yaşamanın fedakarlıklarına ve inşallah uyduya ulaşmanın Allah-u Teala bizi sahibi kılsın. Unutmayın, artık fedakarlık zamanıdır. Bütün dünyaya ulaşacak olan bir sistemi bilgisayarlar aracılığıyla hamdolsun ki kurduk. Şimdi pahalı bir vasıta olan bilgisayarlar yerine onları zaten kullanmaya ömrümüz oldukça devam edeceğiz. Bilgisayardan sizlere ulaşmayı. Ama onun dışında da diğer insanlara bilgisayarların ötesinde televizyonlardan da ulaşmayı Allah Teala bize yakın bir gelecekte inşallah nasip edecek. Pozitif noktalara da ulaşmış durumdayız. Öyleyse artık zamanıdır. Birçok kardeşimiz fedakarlıkları konusunda sorular sordular bize. Bekleyin diye cevaplar verdik onlara. Bekleme süresi bitmiştir. Öyleyse Allah için el ele, gönül gönüle yeni bir aşamaya geldik. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olması için, bütün hedeflere en güzel standartlarda ulaşmak için gönlümüzce hizmet verebilmek için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yeni bir kapı açılmak üzere. Şu anda dünyanın her tarafına bilgisayarlarla ulaşmış olmanın bahtlılığını yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sizlere sadece bilgisayarlarla değil, televizyonlarla da çanak antenlerle ulaşmak imkanını yakalamak üzereyiz. Sizlerin sonsuz fedakarlıklarıyla şu anda bu noktadayız. Daha ötede bir noktada olmanın son aşamasındayız. Allah-u Teala'nın huzurunda bütün fedakar kardeşlerimizi selamlıyoruz, tebrik ediyoruz ve Allah-u Teala'nın bizi bir uyduya ulaştırması dualarımızı devam ettirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir aşamada, yeniden bir dizaynın içinde olacağız. Birçok kötü niyetli insanlar zannediyorlar ki biz bir uyduya ulaştığımız zaman başka bir çehremiz varmış da o çehreyi ortaya koyacakmışız.
yakın bir gelecekte bunun inşallah sahibi olacağız. O zaman hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Biz hep Allah'ın yolunda, Allah için sizleri birbirinize en iyi davranışlar içinde mutlu insanlar yapmak üzere varız. Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği emir budur. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de bizlere ulaştırdığı emir budur. Allah Teala bu istikamette her şeyi en güzel şekilde hamdolsun ki dizayn etmiş. Allah Teala'nın hepinize bu mesaj doğrultusunda sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, saadetlerin en büyüğüne sizi layık kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı nizam-ı alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın medarı iftarıydı Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ola geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüryan eder. Yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ü Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte Ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir Ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezelinde beraber de yapalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah-u Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yesecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun.
Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak nefsinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah Teala imanı yazmasaydı, Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin mutevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın, Allah Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım.
İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarımız, saygıya davranışlarımız, size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız, onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşit onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşit olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, fizik vücudunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl mürşit kimdir? Her devirde altın kapının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit mürşitleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik, imamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları?
yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin, hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mürted kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. Yedi kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresi'nin 24. ayet 20'sine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zamanın halifesi ise o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili tayinatıyla verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. Lenma saberu, sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri dahil zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazilet adıyla getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi.
İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp yüzünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını, kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri

Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın razı olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanlar Allah Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazlı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Burada tabi bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Enbiya'dır. Nebilerin sunucusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir. Nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Hazretleri, Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diye. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Varsın diyor Mevlana. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz? Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Allah getir diyor, hemen. Mevlana gidiyor, çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap der diyor, kimseye de söyleme diyor.

Mevlana saklamış şeyi cübbesinin içine, farklı sokaklardan gelirken o sırada şişe kayıp düşüyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor. Kokuyu bir an Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz, rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar adamın diyorlar şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır koku yok. Benim diyor şarap renkli olur. Bu diyor bembeyaz renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar kokluyorlar. İçiyorlar. Hayır şarap değil su. Mevlana Celaleddin Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırın ekran ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şey oluyor. Molla'nın birisi Mevlana Celaleddin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevlana Celaleddin Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki, öyle demiş, geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman, hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Zâfiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki: Habibim, onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın, bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100.000 kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. Yüz binlerce insan ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkatle bakın, ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıdan için biz ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefislerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacak. Allah kalplerin mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah Teala. Sonra
konumuzun yer alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet hastası bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Şöyle bakın. Kalbin görme hastasının adı Basar. Basar'ın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki Basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden olmuş olan insan, o kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar Basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır çalışmaz. Ne zaman Basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah Teala alırsa o zaman o kişinin kalbindeki Basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzeredir? Basiret üzeredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala Habibim de ki onlara, ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evelallah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah-u Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama
Belki sizinle rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp dökerler. Ondan sonra oh derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah-u Teala acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah-u Teala'nın bir evliyası bir uçurumun kenarından geçerken bakmış, uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Yahu biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı, tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzunuzu. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de birbirine öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah-u Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zammı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zammı sure konusunda, sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan, daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın, nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam, Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş, şu demiş dizime başını daya da demiş bitlerini ayıklayayım senin, kırayım demiş bütün bitlerini, seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş, ulan demiş ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da bitlerini kırayım senin diyor, diyorum demiş. Demiş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya, böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş, madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah Teala demiş ki, neden demiş müdahale ettin? Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git, bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş, bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var, her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var, namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolunda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırsı onundur diyor.
Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzelim. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah Teala ona da fısıldıyor. İşte o Üveys el-Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostların üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Üveys el-Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Peygamber Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya, daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmen yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Niye anlattım size? İlmen yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp gözünüzü açmış Allah Teala. Kalp kulağınızı açmış. Daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah Teala, ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız, onun son noktası halifenin dergahıdır. O 4 metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı, üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burası da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulu'l-elbab seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynel yakin hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde ulu'l-elbab makamı söz konusudur. Ulu'l-elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Yalnız zemin katı görebilir. Aynel yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır.
fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9'da yok olur. Ve kişiye halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihutline hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin 6. makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. 7 basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve 2 trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir 2 trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir Sırat-ı Müstakim'in başlangıcında, bir de dikey Sırat-ı Müstakim'in bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası için geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve Sedret'in mitayı aşıncaya kadar hep aynen yakinin hikmetin 2. kademesindesiniz. Aynen yakin ikiye ayrılıyor demek ki. 1. bölümünde, hikmetin 1. bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ullelbap makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin 1.'si aynen yakinin 1. kademesi. Hikmetin 2.'si aynen yakinin 2. ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Sizin mütahaya kadar geldiyseniz Allah-u Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'ta Rabbimizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'un sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da türlü olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala salah sahiplerinin başlarındaki nurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah-u Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için, gözlere işitmek için, kulağa, konuşmak için, ağza, hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için
en güzele ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası hak bir yakındır. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılmış sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşid odur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer müşriklerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün müşrikler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburiyetindedirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Suratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sıratımız hekim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası sarı kımız hekimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden sarı kımız hekim diyebilirsiniz. İkisine birden sıratımız hekim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadan edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Yollarınız dağılır ve kendinize yıldık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki bütün güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu bir devrede o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili
uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızdan haberdar. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyeceğiz. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız veriniz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çıkacak. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst.
O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Belirttiğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki, sor bakalım onları, diyor, buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde, hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki, siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostunuzdur. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes öyle bir piyondur. Sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenize temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için, ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendimizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz arayacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları, bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz.
Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaydelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde bir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın indinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diğer Dişleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Ya öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler, unutmayın, Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsime yeniliyorum? Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsimize
size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkında. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz halife tatıyla yaratıldınız. Halife tatı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah-u Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Hani fıtrat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Hani fıtrat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da hani fıtrat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah-u Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları hadis sıfatıyla yarattık. 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekun. Ey hadis sıfatıyla yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hadis sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun halif tatısıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de halif tatısının şaşmaz işareti var. İşte Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Ve mâ umiru illâ leyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâhe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, İhlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu halifler olarak yaptılar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk meselesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halifler ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olunamazdı. Daimi bir kabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani Bahriye'de kaptan ne de kara ordusunda paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede dirilmiş mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Piri Reis. Bir harita yapıyor Piri Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Piri Reis dünya haritasını? Biliyor muydunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah veren insanlarını unutuyor. Bunlar da 6 saat izleniyorum da biz 16 saat yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var.
Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımızı ben hovardaca harcıyoruz.

güzellikleri Allah Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizleri. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu görüyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmamanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi onun. Biz herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi biz her şeyimizde zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın nefsinizin mührü üzerindeki baskısı, nefsinizin mührünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında kapatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısını kapalı tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbini içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine,

0: hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskrit kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi de şeytanın nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet sadece selavat içinde üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskrit kelimeyse, göçünüze de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakılan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Krallık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Nefsinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmek. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelal hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın. Sonra da kendinize bakın. Mübarenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Mübarenler sormuş esaptakiler. Yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamının indinde kıymetli olan sizlersiniz. Şu Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey, herkesin Allah'ın yoluna girmesi. Düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isminde bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda, eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey, işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Biraz aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar. Ve dinler bu sebeple bir tekliğe dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem cennet sayesini hem de dünya sayesini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, O zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala kalbeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki, وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ O Yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima Ahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hikmetin en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin musevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sedret-i müntahayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demiştir acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefsi sahipsiniz, o da bir emirdir. Yalnız bunların farkına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan geldi, bir emanet olarak sizde, onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir mutlaka gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ. Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafûne su'el hesap. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle rabbehüm. Rablerine karşı husû duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. Vellezîne sabır ittigâe veçhe rabbehüm. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah Teala hepimizi topluyor huzurda ve bütün insanları birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah Teala buyurmuş Rabbinizsen ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişsin Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat. İşte bunun üzerine Allah Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini bir sanki bir ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılmanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effo diyor Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınır üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kabli en yetiyekümül azâme. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. İnnellâhe ye'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse insanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslam'dılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selamet ise sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümminlere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümminlere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa, bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da, önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sulh ve sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci tesliminiz tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sulh ve sükûn, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. cenah taraf demek, hain cenahain iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcı nasılsınız? Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda giren bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığını muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptık. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki ulul elbaba, ya ulul elbabi diyor. Ey ulul elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötüye karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin, bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder, zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar?
1: Evet.
0: Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fusilet 33, 34, 35'in mutevazına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihate ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimsitmez, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kim tutmazız, ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecekleri söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kinle hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secdeyle alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diyen, yetişemedim hayattayken, dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız, o kanser hastanesindeymiş, orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir jip giriyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseydiniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize, bana zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kızdırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok ben inanmadım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün bu mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun. Ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bunlar ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrıca ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
2: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Ona çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz

onlar belaetlidirler. Hayvanlardan daha çok belaetlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala'ya teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattığım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, dam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa mutlaka ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşmasına mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, dam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ben şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminizyon. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen, gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir neydi getirdiniz? İşte o neydi dedim. Bize zodyaktan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin sesiniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğiniz için mi bize mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz. 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz

Konusu olan Allah. Siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor, Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/4 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yakalım yapışmışlar yakasına. O zamanlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Hı-hı diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hı-hı. Hep hı-hı diyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'i zannediyorum. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar üç katını vermişler, beş katını vermişler, on katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla veren. İyiymiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yüz demiş. Demiş. O. O zat bunu dediğin zaman zaten hepsini dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar demiş. 700 katı. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda zannediyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor.
Kelime-i şehadete boyuna getirir zaman anlatıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nuri Öztürk diyor ki, 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki, tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan, bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik niye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Ve kardeşim dediler senin dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinde diz çöküp, tövbe edip, el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Madde bir. Madde iki sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar kalplerine iman yazılmamış olanlar. Yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar. İkinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor. Kalbin içine imanı yazıyor.
bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olup demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği çöküp tövbe etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Bedel etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki, hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyor? Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun, erkek olsun Allah cennetine alacak, esasını hızlandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun Allah onların hepsini cennetine alacak, esasız rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annemle bir kavurduyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su ba'del mevte inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak. Ve bir şey daha. Allah'a mülaki olmaya inanmak. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak.
Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifrah olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız.
Dolayısıyla sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmak. Kaldı ki daha inanç şartında asıl önemli unsur devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplarına inanmayı, Zat-ı Mader Mevte'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgiçlik tasarlamak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saada ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadın içindeler, saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar, onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah'a lanet eder, lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Bey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyorsun onlara. Bey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da
bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. Tabii o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğinde. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amen olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amin olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslimi, fizik fizikle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş açılımında kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da zaten saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin
cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete götürmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık oldum. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekilmiyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdikleri de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu?
her seferinde aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan öncelikle ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah sonra kendisine ulaştırmayı diler ve aynı sırada tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur, ilk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi, kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırmayacak olan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüze yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar.
tekkelerine gerçekten yazık ediyor. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayeti kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamak almak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amel-i salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak geliyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah-u Teala'nın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde diz söküp tövbe edenler. O andan itibaren müminler, amel-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuntunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar
aynen yakinin de hakkül yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın mürşitleri olmuştu. Mürşitlerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bulup makamınız aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ulul Elbap makamını daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresini mülteye kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. 7. gök katını da sitede müntahaya kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Ve tövbe-i nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin kattan itibaren bütün gök katlarını birer göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulul-Elbap makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sütfet-i müntahaya kadar gördükten sonra Allah-u Teala sizi tevbe-i nasuh'a davet eder. Tevbe-i nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince
Son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse inşallah zevk ve mevcut problem cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuz o. 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada sizi tayin eder irşad makamına. Der ki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evine bir yere gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcelal'in Allah'ın yeridir. Sizi iki kanatlı kılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî

defa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları, cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179, Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah-u Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Velâsı Suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler. İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnden insani lefihüs. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar. Nefs tezkiyesine başlayanlar. Mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz. Mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup nefslerindeki bütün afetleri yok edip ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olun. Bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah-u Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ mincim eğimmeten yehtunevi emrina lemmâd sâberû ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için. Ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi,
ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet.

edebilir. Tövbeyle sonra tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlar. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra vakfı husurlarının dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız Fatih'e. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen o da mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'tir dinimize göre, 500 yıl evvel, 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki
onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs Savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs Savaşı'nda bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur. Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Son derece basit. Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da
biz onlara cevap veriyoruz. Hayır, güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabe kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir. Ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrül havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrül havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhun henüz Allah-u Teala'ya ulaştırmamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikirden belki dört makam. Ondan sonra hasr-ül havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor.
Ulul Elbab, İhlas ve Sela, 5. 6. 7. makamlar, bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasrün havasının yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Ma ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talimun." Ey sahabe diyor Allah Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye. Ulul Elbab ve İhlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an, Allah'ın zatında fani olduğu an, bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33.000'dir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin meka makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulul elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salah makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salah makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyor. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağım. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum.
Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde bir. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde iki. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılını bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır, madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır, madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icab-ı mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler.
Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde, biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları, bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizin, sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa, onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edin. Bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, insanların mürşitlerine ulaşması. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır, bunu yerli yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını
söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta meseleye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an tarzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları ceza saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım titüller var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin açısında bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha üçüncü basamakta Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları ikinci basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen üçüncü basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. Yedi katta yedi tane cennet.
7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha evvelki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberleri din uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O vakta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ya bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tağutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah-u Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız geniş geniş. Bu akşam
sayeyi şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başının üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi birisinin kalbindeki hikmet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen müessese alınmış, idraki sağlayan müessese konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kimi kaç yüz defa anlattım? Kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak Allah'tan bizim bu noktadan itibaren mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler Allah'tan göğsümüze rahmet fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazılları, fazlı verilen nurları ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler. Nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanırsa kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa nefsi levhaya tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gökyüzünde. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7 dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ve dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Bu beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi. Bu altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi. Teskiye. Bu yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır.
fena makamının sahibi olur kişi bulunur. Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meap olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu husnul meap" diyor. Ve Allah "And olsun ki, yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır" diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meap olmuşsa o kişi evvap adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvap evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümat ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut, tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehum minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala kalbinde gördü, işitti, bildi, kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah Teala onu evliyalık makamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'te tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine, mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz. Ve o kişi kafirdir. İşte Allah Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfür bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki
o kişinin, Habibim o Araplara de ki, Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi, insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var, hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur, onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere, bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki gruplar ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki gruplar ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. 1 saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları
yok etmeye hakkı

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa. Tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir

etkiye tabi tutulabilir. Ama kim Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayı mekanı yaşar. Nefs tayı mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayı mekanı yaşatır hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayyi mekan yaparsınız. Tayyi mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayyi mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayyi mekandır. O tayyi mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayyi mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayyi mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayyi mekan müessesesi, ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanı ve fizik vücut tayyi mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayyi mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz, bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse, o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz, sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayyi mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin
elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı, fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39. ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız, bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi, bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman
anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın Rabbani tayyimekanını yapanlar bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki hepiniz tayyimekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha 3. gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha 3. gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizde. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de, yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir. Büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için. Kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir. Nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsınız. Bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz.
Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar. Fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın, hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tay mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah-u Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini
insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı, o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor,
sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki? Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayyi mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayyi mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz. Berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir. Her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu
Tayyi mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur. Ne zaman irşada ulaşırsanız, Allah-u Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah-u Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu, o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayyi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayyi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizik de olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tayyi mekan, ruh tayyi mekanı yaparsınız. Mesela sizi haçta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayyi mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayyi mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için,
çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesi de var. Fizik vücut tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir, bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca müncer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda, ölüm melekleri kontağı kapattığı için, elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetini alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 mumluk, 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de hüddamından da o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman, eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda
biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır. İster vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralarında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'a ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır, gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sitretin müntahaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayi mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayyi mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını gördüğünüz tayyi mekan, kontrolü size verilmiş olan bir tayyi mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün huzurların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise zannettiğiniz kadar kolay bir şey değildir. O zaman Allah'a hayranlık duyacaksınız. Çünkü tayyi mekan yapmasaydınız, normal bir rüyayı yaşasaydınız, bir anda fizik vücudunuzun içinde bulacaktınız kendinizi. Allah'ın otomatik kanunları bütün huzurları aynı anda üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunun içine girmiştir. Söylediğim gibi eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım, ne kadar çok hamd etmeniz lazım, o zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah Teala size unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor.
Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah Teala müsaade verir, hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor, daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi, İrşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan

0: Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü billahi.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi ayet 5. Ülaike alâ hüden min rabbihim ve ülaike hümül muflihun. Allah Teala diyor ki onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve onlar felaha erenlerdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Rablerinden hidayet üzere olmak. Hidayet üç ayrı mana ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Üç ayrı vücudunuzun üç ayrı tip hidayeti. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin misak verdiniz ki ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştıracak ve ona teslim edeceksiniz diye. Bu ruhunuzun hidayetidir. Üzerinize tam 11 defa farz kılınmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Nefsiniz Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye olacak ve tasfiye olacak diye neticede nefsinde hiçbir afet bırakmayacak. Bütün afetleri, nefsinizin afetleri yok olacak. Yerlerini ruhunuzun hasretleri alacak. Ve başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, asla onları yerine getirmeyen, Allah neyi yasak ettiyse hepsini işlemek isteyen nefsiniz, neticede Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özellik kazanacak. İşte bu nefsinizin Allah'a teslim ettiği olduğu noktadır. Nefsinizin hidayetidir. Fizik vücudunuzun hidayeti ise şeytanla olan ilişkisine bağlı. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizi devamlı olarak kullanır. Farkına bile varmazsınız ama şeytanın tutsağı olursunuz. Öyleyse ne zaman şeytanın tutsağı olmaktan kurtulacaksınız, kölesi olmaktan kurtulacaksınız? Nefs tezkiyesini devam ettirdiğiniz sürece. Nefsinizdeki afetler azaldıkça, ruhunuzun hasletleri nefsinizde faziletler adıyla yer tuttukça, şeytanın üzerinizdeki tesiri adım adım azalacak, azalacak, azalacak. Neticede daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolacak. O zaman nefsiniz de ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. İşte bu özelliği nefsinizin kazanması halinde siz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak şerefine ereceksiniz. Öyleyse fizik vücudunuzun Allah'a teslimi demek, hidayeti demek, fizik vücudunuzun Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanmasıyla mümkün. Nefsiniz

0: hidayeti aynı. Nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Öyleyse üç ayrı açıdan hidayet açıklaması var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73. İnner hidâ hidallâh. İnne muhakkak şüphesiz ki el hidâ, hidayet, hidallâh, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hidallâhi hüvel hidâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hidallâhi, Allah'a ulaşmak, el hidâ, hüve, işte o elhida, hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ruhunuzun Allah'a siz hayattayken ulaşması. Size eğer birisi derse ki çıkıp ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ölürsünüz, bu bir sürü zavallının uydurmasıdır. Allah-u Teala 11 defa üzerinize ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza dair farz kılmış. 11 farz. 9 tanesi direkt farz, 2 tanesi fizik vücudunuz ve nefsiniz de itibar ettiği için en direkt farz. 9 ayet şunlar. 1. Zübel 54. Feyni bihira rabbiküm ve eslimu lehu min kableyin yetiyekümün azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olmanız yetmez. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve böylece teslim olacaksınız. Böylece görüyoruz ki Allah'a teslim olmak söz konusu. Öyleyse birinci teslim, ruhunuzun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında ifna olması, yok olması ve böylece ruhunuzun Allah'a teslim olmasıdır. İşte bu teslimin birinci ayeti kerimesi Zümer 53. İkinci ayet, ruh 31, münibine ileyhi ve ettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet, Fecr 28, Ircu'yi ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'ın bizlere üfürdüğü bir şey, ruh. Allah-u Teala diyor ki, ben efaha fihi ruhi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bu üfürülen ruhu tekrar geriye istiyor. Biz hayattayken kendi irademizle göndermek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bizim irademizle bunu yapmamamız halinde gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ama bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gideriz. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ruhu sesleniyor Allah-u Teala. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilen men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah-u Teala buyuruyor. Allah-u Yedizu Aleyhisselam'ın yehdi men yeşayi ila sırata mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ve 7. ayet-i kerime, Müzemmil 8, Resbir ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebkiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 defa Allah-u Teala Allah'a ruhumuzun ölmeden ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. Ve 73 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ve bugün alimlerin çok büyük bir kısmı, 190'dan çok daha fazlası, insan ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala üzerimizden 11 defa farz kılmasına rağmen inkar ediyorlar. 7 farz söyledik. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırın. Ve 11. 9. ayet-i kerime, Rad Suresi 21. ayet-i kerime, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet, açık bir şekilde Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini söylüyor. Nerede? Kur'an-ı Kerim açık bir emirle bize emretmişse o bir farz-ı hükmünde olur. Farz-ı ayendir. Öyleyse 9 defa direkt olarak Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor hepimize. Hidayete ermemizi ruh açısından istiyor. Ve 10. ayet-i kerime Maide 7 Allah-u Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de yeminlerimizi üzerimize bağladık, şarj ettik, yükledik diyor Allah-u Teala. İşte bu üç tane yeminimiz ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin yemini. Bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşması da tabii mevcut. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve bir ahdullahi efo. Allah ile olan ahdlerinizi yeminizde, misakinizde, ahdinizde ifa edin, yerine getirin diyor Allah-u Teala. Böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Demek ki ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, yani ruhumuzun hidayeti üzerimize tam 11 defa farz kılınmış. Hidayet bundan mı ibaret? Hayır, değil. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da hidayet. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün milletlere, bütün kavimlere Resul göndeririz. Devamlı. O kavimlerdeki insanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsınlar da Allah'ın kulu kılsınlar diye. O kavimlerdekileri şeytanın kulu olmaktan kurtarsınlar da Allah'ın kulu yapsınlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet koydu. Öyleyse nasıl hidayete ermişler insanlar? Şeytanın kulu olmaktan kurtularak hidayete ermişler. Anlıyoruz ki şeytanın kulu olmaktan fizik vücudumuzun kurtulması, o da fizik vücudumuz açısından bir hidayet. Nefsimizin teskiye olması da, tasfiye olması da hidayet. İşte Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurrüküm men darle izat edeyküm sümme mercüküm cemiyon. Diyor ki Allah-u Teala ey amin olanlar, ey ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, nefslerinizi teskiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Teskiyeyle tasfiyeyi de kaplayan bir sorumluluk dizaynı. Üzerinize borçtur diyor. Sorumlusunuz diyor Allah-u Teala bundan. Ve diyor ki sonra da siz hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Hidayet üzere olduğumuz nokta neresi acaba? nefsimizin hidayeti nerede başlar? Ne demiştik? 7 tane kalp çarpıyla mümin oluruz. Son 3 çarp mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşir. Hangileri? Allah-u Teala'nın kalbimizin mühürünü açması, 1. kalbimizin içine imanı yazması, 2. kalbimizin içindeki küfür kelimesini de dışarı atması, 3. Ya da asıl sırasıyla söylemek gerekirse evvela mühürün açılması, sonra küfür kelimesinin alınması, onun bıraktığı boşluğa iman kelimesinin yazılması. Halise küfür ve iman kelimeleri burada değişiyor, değişikliğe uğruyor. Küfrün yerini iman alıyor. Zaten mümin kalbindeki imanın sahibi demek. Zaten kafir kalbindeki küfür kelimesinin sahibi demek. Bu nokta, kalbinize imanın yazıldığı nokta, nefs tezkiyesi için hazır olduğunuzu gösterir. Bütün şartlar tamamdır. Zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparsınız. Ne olur? Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle selama tatlı iki grup nur gelir. Nereye? Göğsünüze. Göğsünüzden Allah'ın açtığı o özel şifreli yolu takip eder, kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan 4 grup nur, rahmetle faz ve rahmetle selama, mührü kalbinizin altındaki, alt boyutundaki, dibindeki zülmani kapıya ulaştırır ve onun üzerindeki baskı zikir boyunca devam eder. Devam ederse ne olur? Mühür zülmani kapıyı kapalı tutar. Şeytanın karanlıkları kalbinizden içeriye giremez. Giremezse ne olur? Giremezse yukarıdaki kapı açıldığı için yukarıdaki kapıdan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsinizin kalbini tamamen doldurur. Bir taraftan nefsinizin kalbinde Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü rahmet, faz ve salavattan fazlaları etrafında toplayıp yerleştirmeye başlar. Bu yerleşme nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal yerleştirmesidir. Ve bu işgal giderek büyüyecektir. Daimi zikir ulaştığınız zaman nefsinizin kalbini tamamen %100 kaplayacaktır. O zaman insanı kamil olacaksınız. O zaman sırların sahibi olacaksınız. Öyleyse bedava bir olgu değil, sizin talebinizle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz, mürşidinize ulaşıyorsunuz. Bundan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi sizin nefs açınızdan hidayetinizdir. Nefsinizin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi sağlandığı zaman nefsi emareyi oluşturursunuz. Ve bundan sonra levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye, tezkiye kademelerinde %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde devamlı giderek büyüyor. İşte bu nefsinizin hidayetidir. Netice mi? Neticede daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Bütün afetler atılmıştır nefsinizin kalbinden. Afetlerin yerine hasletler almıştır. Faziletler almıştır. Ve Allah'ın bir sevgilisi olmuşsunuzdur. Burası ihlas makamıdır. Nefsinizin kalbinin %100 pür olduğu, tertemiz olduğu, nefsinizin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir noktayı işaretler. İşte birinci hidayet ruhunuzla alakalı. Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'ya ulaşıyor? Allah'a ulaşabilmek için 7 tane gök katını aşması lazım. Nefsiniz kalbinizde bir rehinedir. Nefs tezkiyesi yaptıkça ilk %7 nur birikimiyle kalbinizdeki, vücudunuzdaki rehine olan nefs birinci gök katının anahtarını elde eder. Ve ruhunuza kapıyı açarak onun birinci katı çıkmasını nasip eder. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ayetleriyle alay edenlere ve ayetlere inanmayanlara gök gök kapıları açılmaz. Gök kapılarını açabilmek için inanmak lazım. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek lazım. Ya bu dilek varsa bir kişide, o zaman ilk yüzeyinin nur birikiminde rehine olan nefs birinci gök katının anahtarını ele geçirir. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır ve ruhunu zemin kattan birinci kata kadar çıkar. Sonra sırasıyla nefsi levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde göğün yedi katının kapılarını biraz birer açar. Ruhunuz da yedinci gök katını açarak oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur ve Allah'a böylece teslim olur. Birinci hidayet gerçekleşir ruhunuzun hidayeti. Ruhun fizik vücudunuzun ve nefsinizin hidayeti henüz yarı yoldadır. Ne zaman fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır, o zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim etti. 25. basamaktasınız. 22. basamakta ruhunuz, 25. basamakta fizik vücudunuz ve ondan 2 basamak sonra 27. basamakta nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nasıl olur? Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak. Böylece ruhunuz da, bedeniniz de, fizik vücudunuz da yani ve nefsiniz de Allah'a teslim olur. İşte üç vücudunuzun üç ayrı açıdan hidayeti. Allah razı olsun. Şimdi bu takva sahibi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerimede onlar Allah Teala'dan bir hidayet üzeredirler diyor. Allah size bu yardımını yapmazsa ki yardım sizin talebinize bağlıdır. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala'dan yardım gelmez. Öyleyse herkes sizin her şey sizin iradenizin üzerine bina edilmiştir. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Sizin iradenizle istememeniz halinde hiçbir olay gerçekleşmez. Bu dünyada bir ok gibi yaşarsınız, sonra bu dünyadan ölüp gidersiniz. İz bırakmadan. Ama ne zaman iradeniz devreye girer de Allah'a ulaşmayı dilemeyi talep ederse, işte o zaman sizin için harika bir olay olur. Allah'a ruhunuz ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Sırlar birer birer kapısı açılır. O zaman siz hidayet üzeresiniz. İşte üçünün de hidayetinin tamam olduğu nokta, üçünün de sırasıyla ruhunuz, fizik gücünüz ve nefsiniz Allah'a teslim oldukları yerleri işaretler. Öyleyse hepsinin önce ruhunuzun, sonra fizik vücudunuzun, sonra nefsinizin Allah'a teslim olması şarttır. Bununla vazifelisiniz. Yerine getirip getirmemek sizin iradenizin mahsulü. Dilerseniz gerçekleştirirsiniz. Önce cennet saatini yakalarsınız. Kıyametten sonra yaşayacaksınız onu. Sonra adım adım dünya saadetini yaşarsınız. Nefsinizin teslimine dünya saadetinin %100'ü sizin olur. İşte Allah Teala'nın hidayet üzere dediği olay üç ayrı cephede olgunlaşan bir meyvedir. Aynı zamanda Allah Teala bu insanların yani takva sahiplerinin müflihin olduğunu söylüyor, felaha ulaştıklarını söylüyor. Öyleyse kimler felaha ulaşır? Bakınız ne diyor Şehir Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflahen ve mütekkâhar. Ant olsun ki o nefsler felaha ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse. Felah bütün sahabenin ulaştığı bir sonuç olarak anlatılıyor. Bakara suresinin Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala ümmi nebi resule tabi olan yani peygamberlerin sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsinin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Hepsi kurtuluşa ulaşmışlar. Felaha ermişler. Müflihun olmuşlar. İşte Allah Teala burada takva sahipleri için de bu ismi kullanıyor. Müflihun. Allah razı olsun. Bakır Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala buyuruyor اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَابٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Diyor ki Habibim o kafirler var ya onları sen söylesen de onları nezletsen de ikaz etsen de yani uyarsan da uyarmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Bu uyarmaktan murat ne? Bu insanların durumları ne? Allah-u Teala burada açık bir standartta bir hükme vardır. O kafirler için senin onları inzar etmen, uyarman, ikaz etmen veya etmemen neticeyi değiştirmiyor. Onlar kafirler diyor ve mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Kimdir kafir, kimdir mümin? Eğer şeytana bakarsanız korkunç bir şekilde insanları aldatmış. Diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir. Niçin böyle diyor biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Müminin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o nefs tezkiyesine başlayanlar var ya, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor acaba Allah tarafından? Kim mümin olsa diyor, onların hepsini Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi şeytan ne diyor? Kim Allah'a inanıyorsa mümindir. Zaten mümin kelimesi inanan demek. Kim de inanmıyorsa o da kafirdir. Öyleyse siz de Allah'a inanıyorsanız bilin ki müminsiniz, gideceğiniz yer cennet. Şimdi insanlar da şeytanın bu numarasına akılları yatmış. Ya diyorlar biz müminiz. Adam samimiyetle bakıyor kendisine. Allah'a inanıyor mu, inanmıyor mu? İnanıyor. Tamam diyor, ben inanıyorum. Müminim. Ama şimdi bir düşünceler alıyor adamı. Neden? Ya diyor ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, Allah'ın hiçbir ibadetini gerçekleştirmiyorum. Ayrıca yasak ettiği ne varsa hepsini de işliyorum. Ama açık açık yazmış. Müminleri ben mutlaka cennetime alacağım. Ben de inanıyorum, ben de müminim. Şeytanın bundan muradı ne acaba sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Muradı şu, insanları Allah'tan ayırmak. İnsanların ibadetini engellemek, insanların Allah'a kul olmasını, Allah'a köle olmasını engellemek, insanların mutluluğunu engellemek. Eğer bir insan inanırsa, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim, Allah beni mutlaka cennetine alacak. Çünkü ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse ne gerek var namaz kılmama, ne gerek var oruç tutmama, ne gerek var Allah'ın bütün ibadetlerini yapmama, ne gerek var kendimi içkiden, kumardan, falancadan, filancadan ayırmaya ne gerek var? Ben dünyanın zevklerinde yaşarım, giderim, her kesik şeyi yaparım ve de Allah'a da inanırım. Yalnız bir küçücük farklılık olur. Ben bu şartlar altında Allah Teala beni cennetine alamaz. Çünkü ben cennete layık değilim. Ama ne olur? Allah beni cehenneme atar. Bir süre orada leblebi gibi hafif tertip kavurur beni. Ondan sonra o doğru tosu cennetine alır. Keka. Cennette keyfime bakarım. İşte şeytan insanlara bu palavrayı yutturmuş. Ve de insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ne gerek var diyorlar ibadete. Adam sen de. Nasıl olsa Allah Teala beni alıp kavurduktan sonra mutlaka cennete gideceğim. Açık açık söylüyor. Gerçekten Allah Teala söylüyor cennetine girecekleri. Onlar müminler. Ne kadar basit bir şey değil mi? Allah'a inanan mümindir. O da cennete gider. Sahiden Allah'a inanan insan mümindir. Alakası yok sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler. Mümin olmakla kafir olmak bir standart ifade ediyor. Kalbinizde doğuşunuzdan itibaren küfür kelimesi var. Nefsinizin kalbinde. O küfür kelimesi orada kaldığı sürece siz küfrün sahibi demek olan kafir kelimesiyle anlıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a istediğiniz kadar inanın. Peygamberine inanın. İnanın, inanın, inanın. İnanç şartları sizi mümin kılamıyor. Şimdi bakalım İslam'da inanç şartları nedir bence? 6 tane şarttan bahsediyor. Aslında 7 tane şart var. Birinci şart Allah'a inanmak. İkinci şart Resul'e inanmak. Üçüncü şart meleklere inanmak. Dördüncü şart kitaplarına inanmak. Bu kadar kitaplar Allah'ın indirdiği kitaplar. Beşinci şart ma'su badel mevte ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinize inanmak. Bu 5 şart tamam. Hiçbir problem yok. Hepsi Kur'an'da olduğu gibi insanlığa mal edilmiş. Ama sevgili kardeşlerim 6. şarta gelince film kopuyor. 6. şart hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak. Yalan. Hayır Allah'tandır. Ama şer Allah'tan olamaz. Sevgili kardeşlerim şer demek size derece kaybettiren bütün olaylar demek. Hangi olay size derece kaybettiriyorsa o şerdir. Ama Allah'ın veya onun sünnetullahının üzerinize getirdiği hiçbir olay sizin derece kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz ancak kendi amellerinize derece kaybedebilirsiniz. Kaza müessesesi derece kazanmayı da kaybetmeyi de ifade eder. İşte bu kaza kendi iradenizle vücuda getirdiğiniz bütün olaylardır. Birisine bir kötülük edersiniz, derece kaybedersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirmezsiniz, derece kaybedersiniz. Yasak ettiği fiilleri işlersiniz, derece kaybedersiniz. Kendi cephenizden Allah'la aranızdaki ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek sizi derece kaybettirir. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onlara zulmetmek gene size derece kaybettirir. Ama Allah'ın üzerinize vücuda getireceği olay ne olursa olsun hiçbir olay size derece kaybettiremez. Kazandırabilir mi? Evet kazandırabilir. Bir adam sizin size ait olan bir şeyi çaldı. Adam seviniyor. Çalmış ama derece kaybetti. Çaldığı için. O kaybettiği derece de size ait oldu. Neden? Kul hakkı doğduğu için. Siz adam sizin arabanızı çaldığı için derecat kazanıyorsunuz. Yani hayra ulaşıyorsunuz. Derecat kazanan bir olayın içinde yaşamışsınız. Üzülseniz de derecat kazandığınız için bu bir hayırdır. Başkaları size yaptıkları kader adı verilen bu işlemlerle hiçbir zaman derecat kaybettiremezler. Ne bir cüz'i iradenin, ne Allah'ın ilahi iradesinin, ne de onun sünnetullahı manasına kullanılan külli iradenin sizde bir derecat kaybettirmesi hangi olayda olursa olsun mümkün değildir. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer asla Allah'tan değildir. Sizin neslinizdendir. Bu altıncısı. İnanç şartlarının, iman şartlarının altıncısı. Yedinci şartı zaten yok etmişler. Nedir yedinci şart? Yedinci şart ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Biliyor musunuz sevgili izleyenler? Bugün İslam alimlerinin %90'dan daha fazlası ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizlemeye çalışıyorlar. Bu bir küfürdür. İnsanları küfre ulaştırır. Allah Teala tam 11 defa ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerini hiçe saymak, insanları korkunç bir şekilde cehenneme götürür. Bu 7. iman şartı Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayattayken ruhunuzun Allah'a ulaşmasına inanmak, üzerinize 11 defa farz kılınan bir hususa inanmak, işte bu sizi 7. şart olarak mümin yapar. Eğer inanmıyorsanız bu 7. şarta sahip değilsiniz, mümin olamazsınız. Yetmez, kalp şartlarından hiçbirine sahip değilsiniz, sadece inanç şartına 7'sine de sahip olmuşsunuz. Mümin olamazsınız. Mürşidinize ulaşmadıkça, Allah kalbinizin mühürünü açıp içine imanı yazmadıkça hiçbiriniz mümin olamazsınız. Bakınız ne diyor Allah Teala Mücadele 22'de? Onların üzerlerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insanın kalbinin içine Allah imanı yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Öyleyse mümin olma standartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 tane inanç şartı görüyoruz. Mutlaka Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını kabul etmek mecburiyetinde insanoğlu. Tam 73 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair ve bunun kitabını biliyorsunuz yazdık, çıkardık, radyolarımızda satılıyor. Bu kitaba dikkatle bakın. 73 tane ayet-i kerimeyi aldık. Türkiye'de mevcut 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. 23 Kur'an-ı Kerim mealinde de nasıl Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması nasıl gizlenmiş onun sırlarını verdik size. Şimdi onlar bu yaptıklarını taş duyuyorlar ama ortaya da çıkmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla açıklanmıştır. İnsanların yalanları, masalları o hakikatleri hiçbir zaman değiştiremez. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması şart. Ve bu İmanın 7. şartı, en önemli şartı. Çünkü insanları fıska düşüren, insanları Allah'ın yolundan uzaklaşıp dalalette bırakan, bu önemsiz gibi görünen, en büyük öneme haiz olan mevzu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve kişinin evliyaullah mertebesine böylece ulaşması hali. Öyleyse ne anlattık şu ana kadar? Mümin olmanın 7 tane kalp şartını anlattık. Anlattık mı? Söyleyelim. Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar ve bu tecelli bir o kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın almasıyla unutulmuş, yok etmesiyle unutulmuş. Nedir ekinnet? Bir insanın kalbindeki bir his, bir ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayar sistemi idraki önlüyor, fıkıh etmeyi önlüyor. İrşada müteallik hususları kişinin idrak etmesini önlüyor. Sonra mı? İşte Allah-u Teala ekinneti kişinin kalbinden alıyor o kişi Allah-u Teala'yı dedikten sonra. Ne koyuyor yerine? İhbar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kişilerin idrak etmeleri için ihbatı kalplerine koyduğunu söylüyor. İkinci kalp şartı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bundan sonra Allah-u Teala kalbinizin, nefsinizin kalbinin aşağı doğru dönük olan Allah'a ait kapısını yukarıya döndürüyor, Allah'a döndürüyor. Çünkü Allah Teala nurlarını Allah'ın katından aşağı doğru indirdiğini söylüyor Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. İşte bu aşağı doğru inen nurların nefsinizin kalbine ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinin aşağı doğru olan Rabbani kapısı, Allah'a ait olan kapısı Allah'a döndürülüyor, yukarıya döndürülüyor Allah-u Teala tarafından. Üçüncü karşı artı. Dördüncüsü, Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i Allah kimi kendiniz altına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslimi açar. Onların göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Dördüncü karşı şartı. Ne zaman göğsünüze ulaşırsınız? Allah Teala nefsinizin kalbinin mühürünü açıyor. Bütün insanların kalpleri o ana kadar mühürlü. Kalplerin içine Allah'ın nurlarının girmesi mümkün değil. Ve Allah Teala mühürü açtıktan sonra altıncı işlem olarak nefsinizin kalbinde bulunan küfür kelimesini alıp atıyor dışarıya. Nefsinizin kalbinin içine de Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre iman kelimesini yazıyor. Siz o güne kadar küfür kelimesinin sahibiydiniz ve bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de kafir olarak anılıyordunuz. Küfrün, kalbindeki küfrün sahibi. Şimdi mümin oldunuz, kalbindeki imanın sahibi. İşte burada Allah-u Teala sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda insanların küfür sahibi olduklarını gördük. Kalplerinde küfür yazdığı için iman sahibi olduklarını gördük. Küfrün alınıp kalbinin içine iman yazılması sebebiyle Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Peki yazılmazsa ne olur? Kalbinin içine iman yazılmadı. Hücret Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Habibim, o Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara şunları söyle diyor. Hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü tövbe ettiniz. Ama siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Allah kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı sokmadı. Kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bir insanın kalbine Allah-u Teala imanı yazarak küfür kelimesini oradan alarak kalbinin içine imanı sokmadıysa o kişi Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi gereğince mümin olamaz. O kişi ne kadar ben müminim, ben müminim diye iddia etse ve öyle zannetse de hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olamaz. Mümin kelimesi demek imanın sahibi demek, o kalbinizde mevcut olan bir şeydir. İman. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte o standartlaşma mürşidinize ulaştığınız an mümin olursunuz. Kalbiniz içine iman yazıldığı için mümin olursunuz bir. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı için mümin olursunuz iki. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için mümin olursunuz. Üç. Allah Teala buyuruyor ki Sebe Suresinin 20. ayeti girmesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu bir tek fırka hangisi? 73 tane fırka ile birlikte olan bir tek fırka hangi fırka? Kurtuluşa ulaşacak olan müminleri temsil eden hangi fırka? Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi cevap veriyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi şeytana kul eder. Allah'ın yolundan saptırır. Demek ki sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar müminler. Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi mümin 40. Onlar ki amelü salihat yaparlar, onlar müminlerdir diyor. Ne zaman üçünüze ulaşırsanız, nefsinizin kalbine iman edilirse, bu noktadan itibaren zikir yapınca, kalbinin içine gelen rahmet fazla, salavat partiküllerinden fazıllar nefsinizin kalbinin içine girer ve orada yerleşir. Bu yerleşenler de nefsinizin kalbinde bir muhteva vücuda getirirler. İşte bu muhteva önemli olan budur. Nefsinizin kalbinin içinde artık iman kelimesi var ve siz mümin olmuşsunuz ve zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Bu sizi Allah'ın katında mümin kılar. Öyleyse ruhunuz Allah'ın yoluna çıktığı için bir, ikincisi nefs tezkiyesine başladığınız için, üçüncüsü de kalbinizin içine iman kelimesi yazıldığı için mümin oluyorsunuz. Öyleyse mümin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarsa uyarmasa da netice değişmiyor. Onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yedinci ayet kalp açısından meseleyi biraz daha aydınlık bir noktaya ulaştırıyor. Diyor ki Allah-u Teala Hatemallahü ala kulübihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim dışaveh ve lehüm azabün azim. Diyor ki onların kalplerinin üzerinde hatem vardır, mühür vardır. Onların kalpleri mühürlüdür. Ve kalplerin içindeki duyma, sem'i hassasının da üzeri gene mühürlüdür. Kalpleriyle duyamazlar. Ve onların kalplerinde basar isimli görme hassası vardır. Kalbin görme hassası. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Bu perde sebebiyle onlar kalp gözleriyle göremezler. Kalp gözleriyle göremezler bir, kalpteki işitme hassasıyla kulaklarıyla işitemezler iki, ve fıkıh edemezler. Kalpleriyle idrak edemezler içeride ekinnet olduğu için. Üç. Ve müşterek özellik kalpler mühürlü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimlerin kalpleri mühürlü? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklık getiriyor. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Böylece gizli şirke girenleri görmüyor musun? Allah onları onların faydasız ilimleri sebebiyle felakete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin içinde dışavet adlı bir perdeyle örtülü kalplerindeki basar hastası vardır. Ama görmez diyor. Kalplerinde işitme hastası vardır. Semih isimli hasta vardır. Ama işitmezler diyor. Ve bu mühürlü olan kalplerin sahipleri fakir etmezler diyor, idrak edemezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhteva içerisinde bakıyoruz olaylar dizisine. Peki neyi gösteriyor bu bize? Bakınız Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde işitme hastası vardır. İşitemezler. Onların kalplerinde görme hastası vardır. Göremezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok felakettedirler. Öyleyse kim bu insanlar? Bu insanlar kim? Bu insanlar Allah'ın yoluna giremeyen zavallı insanlar. Nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinen, onlara tabi olan bu insanların durumunu Allah-u Teala veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Habibim, eğer kasas elini, eğer senin davetine, Allah'a davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa, onlardan daha çok zararette kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu noktada Allah-u Teala zalalette olanların açıklamasını veriyor bize. Mürşitlerine tabi olmayıp nefslerin nevasına tabi olmakta devam edenler. İşleyeceğiz Hizret'in 23. ayetinde Allah-u Teala böyle olan mürşidine ulaşamayan insanların kalplerinin mühürlü olduğunu, kalplerindeki işitme hastasının mühürlü olduğunu, kişinin kalbiyle duyamadığını, kalplerindeki basar hastasının kapalı olduğunu, icabet hastası terdeyle göremeyeceklerini, basiret hastasının çalışmadığını söylüyor. Müşterek özellik kalbin mühürlü olması ve gördük ki Bakara Suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Anlaşılıyor ki, net olarak anlaşılıyor ki bir insan mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği güne kadar kalbinde küfür yolu yazılı olarak kalmaya mahkum. Bütün kalpler doğuştan itibaren küfür kelimesiyle maruzdur. Bütün kalplerde kim olursa olsun kişi mutlaka bu kelime mevcut. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mürşidine hiçbir zaman ulaşamaz. Ulaşsa da bir şey ifade etmez. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisi mürşidine ulaştığı takdirde devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelip yerleşir ve mücadele 22'ye göre o kişinin kalbine Allah'ın imanı yazar ve ayet gereğince mümin olur insanlar. Mücadele 22 gelince kalplerin içine iman yazıldığı için eğer yazılmamışsa hiçbir zaman mümin olmaları mümkün değildir. Öyleyse işaret çok açık olarak geliyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalbinde küfür kelimesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinin içine hiçbir zaman iman yazılmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman nefs tezkiyesine başlayamayacaktır. Çünkü nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için son 3 şartın takip etmesi lazım. O da ancak mürşide ulaşıldığı zaman gerçekleşir. Kalbin mühürünün açılması son 3 şartın birincisi. Kalbin içindeki küfür kelimesinin Allah-u Teala tarafından alınması ikincisi. Kalbin içine iman kelimesinin yazılması üçüncüsü. Bunların üçü de mevcut olmayınca olay bütünüyle insanı küfürde bırakacak bir özellik gösteriyor. Öyleyse bu vakta bunların gideceği yerin cehennem olduğunu da söylemeden geçmek olmaz. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلْنِ ذَلَلًا وَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَكِرِهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Diyor ki Allah-u Teala onlar kafirlerdir. İnsanları Allah'ın yoluna ulaşmaktan, ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan men edenler. Onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Kafirler dalalette olanlardır. Devam ediyor Allah Teala. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için, onlara zulmettikleri cihet de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını asla sevaba çevirmez. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala diyor ki Furkan 69'da şunlar cehenneme giderler. Onların cezaları artarak devam eder. Furkan 70. Ama kim tövbe ederse mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa onlar nefs tezkiyesine başlar. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Hani şu Allah-u Teala'ya sık sık dua eden insanlara bakıp hep acırız. Garantili olmayan bir konuda ne kadar gayret sarf ediyorlar diye. Allah bir garanti vermiyor. Kişilerin dua taleplerini affedeceğine dair Allah'ın bir garantisi yok. Hatta daha açık da konuşuyor. Kafirlerin taleplerine cevap vermeyiz diyor Allah-u Teala. İcabet etmeyiz diyor. Peki Allah kimin duasını icabet eder? Bakınız ne kadar net söylüyor. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davete dâhi izâ de'ânî er yestecibu dî ve yu'minu bî leallehum yâşudûn. Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ettikleri takdirde mümin olurlar. Sonunda da irşada ulaşırlar diyor. Ancak diyor bu mümin olanların davetine icabet ederiz. Şartım diyor. Mümin olsunlar. Mümin oldukları takdirde onların davetine icabet ederiz. Ve açıkça Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet etmeyiz. Öyleyse kafir ve mümin kavramı son derece önemli iki kavram olarak çıkıyor karşımıza. Ve insanlar ve alimler çok yanlış şeyler söylüyorlar bu konuda. Diyorlar ki Allah'a inanan herkes mümindir. Allah-u Teala ise hop diyor durun bakalım. Allah-u Teala'nın bir insanı mümin kabul edilmesi için o kişinin 7 tane kalp şartının, 7 tane inanç şartının, 3 tane de vasıf şartının sahip olması lazım. 7 kalp şartını, 7 de inanç şartını söyledik. Nedir bu 3 tane vasıf şartı? 3 hidayet şartı. Nefsinizin hidayet üzere olması, fizik vücudunuzun hidayet üzere olması, ruhunuzun hidayet üzere olması 3 vasıf şartını oluşturur. Nefsiniz ne zaman hidayet üzere olur? Ne zaman nefs tezkiyesine başlarsınız? Biliyorsunuz ki kalbinizin mühürü açılmadan, kalbinizin küfür kelimesi alınmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Çünkü nefs tezkiyesi demek, iman kelimesinin kalbinizde mevcut olması ve bu kelimenin zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen nurları etrafına toplayabilmesi demek. Bu fazla adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmadığı sürece nefs tezkiyesi yapamazsınız. Nefs tezkiyesi bu demek. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanmaya başlaması demek. Böyle bir toplanma içinde mutlaka ama mutlaka nefsinizin kalbinde iman kelimesinin var olması lazım. Onunla kalbinizi Allah-u Teala müzeyyen kılacak. Onunla sizi mümin kılacak. Kalbinizin içindeki iman kelimesiyle. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki mümin kavramı hayır. Sadece Allah'a inanan mümindir isimli şeytanın palavrasını dama atıyor. Bir kişinin mümin olabilmesi için 7 tane kalp şartının sahibi olması lazım. 1. 7 tane inanç şartının sahibi olması lazım. 2. 14 şart etti. 3 de vasıf şartının sahibi olması lazım. Ruh Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrılacak. Ruha ait hidayet şartı. 2. Nefsiniz
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ül-Alemin Ar-Rahmanirrahim. Ve iki yönü din. İlâken amudu ve ilâken as-salavat. Lina enam tâhihim gâlin mağdûbi aleyhim ve lezâllîm.

onun yolunda bir olmak, beraber olmak, onunla bütünleşmek, onun önce kulu olmak, sonra kölesi olmak, onu önce sevmek, sonra aşık olmak, sonra hayran olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsi meselemizin bir bölümüne oluşturur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bizde her şeyi en güzel standartlarda yaratılmış. Öyleyse nerede huzursuzluk duyuyorsak, nerede mutsuzluk hissediyorsak, sıkıntı hissediyorsak, Allah-u Teala'nın koyduğu kanunları çiğnediğimiz için. Allah'ın bizi yaratanın bizi mutlu etmek konusunda kesin bir hedefe sahip olduğunu bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden sadece ve sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutlu olmanızı, şu dünyada verilen gezegende saadeti yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra mutlaka cennet saadetini yaşamanızı ister Allah-u Teala. Hepinizden sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiçbiriniz bunun istisnası değilsiniz. Öyleyse Allah istiyor da neden insanların çoğu cehenneme gidiyor? Allah'ın cennetine gitmek için takip etmesi lazım gelen emirlerini, takip etmesi lazım gelen yolu takip etmedikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın mutluluğu dediğimiz zaman cennet sayesi adına verdiğimiz şey aslında sizin bir tek talebinize bağlıdır. Hanginiz içinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olur. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetin alacağını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu dünya hayatında yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala onu mutlak olarak cennet sayesine ulaştıracağını söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiş. Bu dizaynı Allah-u Teala bizler için, hepimiz için vücuda getirmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyi en güzel standartlarda Allah tayin etmiş. Vücuda getirmiş, kainat oluşturmuş, insanın yaşamasına müsait hale getirmiş bizim dünyamız gibi birçok gezegene ve insanoğlunu burada yaşatabilmek için bitki örtüsünü, hayvanları, atmosferi, insanın hayatı için elde olan her şeyi vücuda getirmiş. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir dünya hayatını yaşamanızı. Ve mutlaka cennete girmenizi. Ve her şey sizin talebinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısını açan bir anahtardır. Dilediğiniz an Allah-u Teala'nın tecellisi derhal başlar. Çünkü o sizin bunu

düşündüğünüzü kalbinizde Allah'a ruhunuzu ulaştırmak olduğunu hem bilir hem kalbinizdeki sesi işitir. Allah'a ulaşma talebinizin sesini hem de görür sevgili izleyiciler ve dinleyiciler bu talebi Allah-u Teala görür. Öyleyse insanların ayrı ayrı hastalarla algılayabildikleri şeyleri Allah-u Teala kendisine has ilahi yöntemiyle en iyi standartlarda bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi kendinize sorduğunuz zaman, yani bizim içimizdeki talep Allah'a ulaşmayı dilemek bir ses midir? Bir bilgi midir? Bir görüntü müdür? Hepsidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz sadece adına dilek diyoruz. Ama Allah-u Teala ayrı ayrı cephelerden, üç ayrı cepheden birden onu yakalamak imkanının sahibi. Hem biliyor, hem işitiyor, hem de görüyor. Öyleyse eğer düşünmek bir takım kelimelerin söylenmesi ise, Allah'a ulaşmayı dilemek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde bir ifade ise, Allah Teala bunu işitir. Ama biz insanlar eğer bir şeyi işitirsek, onu göremeyiz. Bir şeyi işitirsek, ses olarak o bizim karşımıza duyamayacağımız bir yerde söylensin. Eğer onu duyamazsak, onun bilgisine ulaşamayız. Manasına ulaşamayız. Ama Allah öyle değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hem işitiyor, hem biliyor, hem görüyor. Ses olarak onu algılıyor, onu görüntü olarak algılıyor, onu fikrin temel yapısı olarak da algılıyor. Böylece üç ayrı cepheden Allah'ın dizaynı söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte muhteva bu standartlar altında. Öyleyse kim içinizden her kim cennet saadetine ulaşmayı diliyorsa yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. O kadar mı? O kadar. Yani başka hiçbir şey yapmayacak mı bu insan? Çok şeyler yapacak. Ama isteyerek yapacak. Çünkü Allah Teala onun içine namazın sevgisini koyacak, orucun sevgisini koyacak, zikrin sevgisini koyacak. Allah'ın bütün ibadetlerinin arkasındaki zevkleri kişi biraz daha keşfedip yaşayacak. Allah onları Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutlaka zevkli hale getirir. Öyleyse iki nevi insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerini onları bir angarya olarak kabul edip zorla yapanlar, hiç yapmak istemedikleri halde onları zorla yapanlar. Bir de sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ibadetleri zevk olarak yapanlar. İşte talepleri itibariyle bu insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim dilemiyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala onun içine Allah'ın ibadetlerinin zevkini koymuyor. Her şey o insanlar için bir angarya oluyor. Zekat vermek, oruç tutmak, namaz kılmak, zikir yapmak. Hiç zevk almıyorlar. Öyle olunca da ibadetlerde ya bir süre sonra ya da hemen aksamalar başlıyor. Kişi irade ibadetiyle bunu önlüyor. O kişi sadece Allah-u Teala'dan korkuyor. İbadetlerini korktuğu için yapıyor. Ya Allah beni cehennemine atarsa diye.
Oysa ki bilmiyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ibadetlerin hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu sözlerimiz birçoklarına çok ters geliyor. Tabii birçokları dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve bir dengesizlik yok mu diyorlar, haksızlık yok mu diyorlar. Biz de diyoruz ki dengesizlik yok, haksızlık da yok. Bu, böyle demeleri için sebep ne? Diyoruz ki eğer bir insan 30 sene, 40 sene ibadet etse, namazını tutsa, orucunu tutsa, zekatını verse, hacına gitse ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemese. Bir kısım insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilemese de o kişi Allah'ın cennetine girer. Girmez sevgili izleyenler. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre imkansızdır. Cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hani bir takım kişiler bizim aleyhimize atarlar çıkarlar. Cennetin anahtarının kendi elinde olduğunu söylüyor. Ona tabi olanlar cennete girermişmiş. Hiç böyle bir şey söylemedik hayatımız boyunca. Ama bize onu yakıştırmışlar pekala. Bu bir yanlış. Bu yanlışı açık açık söylüyoruz ki insanlardan hiç kimse hiç kimseyi cennete ulaştırmak yetkisinin sahibi değildir. Yani her insan kendi cennetini kendisi hazırlar. Bir insan düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, ne diyoruz? Mürşidine ulaşamaya cehenneme gider. Geliyor, tabi oluyor mürşidine. Cennete gideceğini zannediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşide ulaşmak hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Mürşid, Allah'a ulaştıran vasıtanın adıdır. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o vasıta hiçbir görev yapamaz. Öyleyse mutluluk, cennet saadeti, dünya saadeti sadece sizin elinizde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala hepinizi cennetle müjdeliyor. Allah-u Teala hepimizin mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Tamam. Ama bunu sizin iradenize bırakmış. Siz kendi iradenizle burada mefaldar olmazsanız, kendi iradenize yapması lazım gelen görevi yaptırmazsanız, yani kendi iradenizle bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmak sizin için bir hedef olmazsa kurtulamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birçok şeyin yanlış anlaşılmasının arkasında bu hakikat yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemin anahtarını alır. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetin anahtarını alır. Öyleyse sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Sizi mutlu edecek olan sizsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğumuza yardımcı olabilir miyiz? Evet. Allah-u Teala mutluluğumuza yardımcı olur mu? Zaten en çok istediği bu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyesiniz de Allah sizi mutlulukların doğruluğuna ulaştırsın. Çünkü dilemek konunun başlangıcı ama safra safra her şey gelişecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman dalaletten ve küfürden kurtulacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci teslim ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız ama ona teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacak. İkinci safha, İslam anının ikinci safhası, ikinci teslim. En sonra daimi zikirde nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim ve İslam olmanız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
görülüyor ki mümin olmak İslam olmaktan çok evvelki bir olay. Her mürşidine ulaşan kişi mümin olur mu? Olmaz sevgili izleyenler. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa yemin merasimi sırasında, tövbe merasimi sırasında o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğinin olmadığını, bir arşı tutan bütün melekler, orada vazifeli olan melekler, bu seremoniye ait vazifeli olan melekler, bu merasimin melekleri görürler. İki, devrin imamının ruhu görür o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği var mı yok mu diye. Üç, kendi mürşidinin kalp gözü görür. Dört, o kişinin kendi kiramen katibin melekleri görür. Bir de mürşidin başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu görür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz 5 tane şahidin huzurunda bir şeyin doğru olduğu veya doğru olmadığı sağlanacak. Hani matematikte sağlama diyoruz ki 2 kere 2 eder 4. 2 ile 2'yi topladığımız zaman 4 ediyorsa işte 2 tane 2 bir araya gelmiştir. 4 olmuştur. Sağlamasını yapıyoruz bunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 5 ayrı grup bu kişinin kalbine bakıyor tövbe merasimi esnasında. Öyleyse her mürşide ulaşan kişi Allah'ın cennetine mi girer? Hayır, girmez. Bunlardan kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o şahitler onun şahididir. Bakınız Allah-u Teala Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Arşı tutan melekler saf saf aradadırlar. Saflar halinde. Onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı oradadır diyor Allah-u Teala. Ve orada diyor sadece kendisine izin verilen iki kişi konuşuyor. Ve kâne sevvâba. Ve doğruyu söylerler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler. İşte söyledikleri söz, bu sözlerle olsun, bizim gibi kelimelerle olsun veya kalplerindeki söz olsun, o söz asıldır. Bütün bu sözlerin arasında doğruluğu veya yanlışlığı ortaya koyacak olan şey, kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebidir. Sevgili izleyenler, böyle bir talep varsa bundan sonraki işlem vücuda gelir, kişinin doğruyu söylemiş olduğu kesinleşir. Bundan sonraki işlem ne? Mürşidin ruhunun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun başının üzerine gelmesi, devrin imamının ruhunun ve o kişinin ruhunun kendi vücudunu terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması. İşte bu Allah'a doğru yola çıkışı ve Allah'a ulaşmayı Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimeden sonraki 39. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür. Allah'a mülaki olma günüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Bu ifade zâiken yuhmül hakka ifadesi, hakka ulaşma müessesesi, Allah-u Teala tarafından Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala, dereceleri yükselten Allah, ne oluyor? Kişi mürşidine tabi olursa, Allah'a ulaşmayı biliyorsa, onun bütün günahları sevabı çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Allah-u Teala mümin 15'in bu ayette alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Ve harçı tutan
meleklerle ilgili konuyu açıklıyor. Allah Teala arşın sahibi olan Allah diyerek başlıyor ayet-i kerimeye. Ondan sonra diyor ki layık olanın üzerine, başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Yani Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere emr aleminin bir varlığı olan, bu sebeple ruh Rabbinin emrinden bir ayet-i kerimesini gereğince Allah'ın katından gelen bir ruh, devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine. Hangi şartla sevgili izleyenler? Nebe 39'da mümin 15'i birleştiren aynı şeyi söyleyen bir husus var. Devrin imamı kişiye şunu söylüyor: senin yevmet talakın, Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün geldi. Bakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala Allah'tan mürşidin nasıl isteneceğini söylüyor. Vestaîne bis sabri ve salâti, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, yani mürşidinizi istemek konusundaki talebi yapın Allah'a, Allah'tan mürşidinizi isteyin. Sabırla ve hacet namazıyla. İnne hale kebiretin, ama bu zor bir iştir. Çok bir iş. İlla alel haşeyin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Şimdi bundan sonrasına dikkat etmenizi istiyorum. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını vermeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Onlar buna kesin şekilde inanırlar. Bir şeye daha kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhları Allah'a tekrar döndürülecektir. Şimdi bu ölmeden evvel onlar Allah'a mülaki olacaklardır. İlka edileceklerdir. Bakınız burada kullanılan kelimeyle yevmet talak kelimesindeki talak kelimesi aynı kelime sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yetmez. Nebe suresinin 39. ayeti kelimesinde de Allah-u Teala o gün hak günüdür diyor ve dileyen kişi Allah'a ulaşmayı, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve ruhu o yolu takip ederek Allah'a ulaşır buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, dinleyenler, İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesindeki devrin imamının ruhumuza söylediği şey, senin yevm-i talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Çünkü sen Allah'a mülaki olmak isteyen birisin. Ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen birisin. Onun için senin mürşidine ulaşmakla, Allah'ın senin için tayin ettiği mürşide ulaşmakla başının üzerine giren mürşidin ruhu, devrin imamının ruhu sana bunu söyleyecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler diyor. Senin yevmi talakın geldi, ihbar ediyorum sana. Seni inzar ediyorum. Seni uyarıyorum. Senin Allah'a ulaşma, Allah'a mülaki olma günün geldi. Kime söylüyor? Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ ifadesinin sahibine söylüyor. Onlar, yani huşu sahipleri öyle insanlar ki kesin şekilde inanırlar ki
ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel. Allah'a ruhlarını mutlaka münaki kılacaklardır diyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah Teala'nın burada kullandığı münaki kelimesiyle Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi söylediği talak kelimesi aynı kökten geliyor. İlka, likae, münaki olma, telaki, ilka, likae, münaki, hepsi sevgili izleyenler, dinleyenler aynı kökten geliyor. Öyleyse Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde mürşidin başımızın üzerine gelmesi, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki huşu sahiplerinin üzerine gelen bir ruhun ifadesidir. Evrin imamının ruhunu. Ve bu sebeple Allah-u Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde işte o gün hak günüdür diyor. Yani hakka, Allah'a münaki olma günüdür diyor. Sonra da arkasından Allah-u Teala o gün dileyen kişiyi Allah'a doğru ulaştıran, Allah'a ulaştıran yola ruhunu ulaştırır diyor. Ve onun ruhu Allah'a ulaşır, Allah onun ruhuna meaf alır. Öyle bir kişi neyi diliyormuş? Açık ve kesin değil mi efendim? Son derece açık ve kesin Allah'a ulaşmayı diliyormuş kişi. İşte konumuzun can noktasına geldik ki burası Allah'a ulaşmayı dileme hüviyetinin açığa konulduğu nokta. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi, neyi diliyorsa onu yapan kişi. Yaptığı şey ne? Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatının onun ruhuna sığınak olmasını sağlamak, mehap olmasını sağlamak. Bunu yapmış. Öyleyse dilediği şey ne? Dilediği şey bu işte. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bunu dileyen kişi bu hedefine ulaşıyor. Öyleyse o zaman ne oluyor? Kişinin dileğinin Allah'a ulaşmak olduğu evvel ne söylemiştik? 5 şahit tarafından, 5 grup şahit tarafından inceleniyor kişinin durumu. Tabii eğer Allah'a da katarsak 6, o zaten işitiyor ve biliyor kişinin kalbinde olanları. Tabii bu arada şeytan da kıskançlıkla ve hasetle bakıyor. Acaba ne yaparım da gizleyebilirim bu talebi diye. Ama hiçbir şey yapamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünya üzerindeki böyle bir tövbe merasiminde mevcut statüde olanın, yani tövbeyi yapmakta olanların arasında 5 şahit, Allah-u Teala'nın şahitliğiyle 6 tane şahit. Şeytanı şahit saymıyoruz. O bu işi nasıl bozarım diye müşahede ediyor vaziyeti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın söyledikleri bir bütün oluşturuyor. Öyleyse Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesindeki doğruyu söylerler kâne sevvâva ifadesi İşte bu anlattığımız çerçeve içerisinde geçerlidir. Doğruyu söylerler. Söyledikleriyle o kişinin hemen arkasından vücuda getirdiği şey birbirinin aynı. Yani kişinin kalbinden geçen talebin Allah'a ulaşma talebi olduğunu bu ayetler kesin şekilde ispat ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebini dileyen kişi
o kişi mutlaka onu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun arkasında asıl Allah'ın garantisi var sevgili izleyenler. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırıyor. O kişinin ruhu, o kişinin hedefi gerçekleştirecek kadar zamanı var ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ölmeden evvel o insanoğlu ulaşıyor. Ama sevgili izleyenler, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği an Allah-u Teala kişinin kulaklarındaki bakrağı alıyor, kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ispat koyuyor ve kulaklarındaki bakra, kalbindeki ekinlet alınan bu kişiden bir sonuç bekliyor Allah-u Teala. O sonucu onu mutlaka ulaştıracak. Ama kişi bunu dilemiş, Allah-u Teala gördüğü an, dilediği an zaten görür, gördüğü anda derhal işlemlerini takip ettirir. Üç şey. İrşad makamıyla o kişinin arasındaki icab-ı mestureyi alır, yaşat makamından nefreti bitirir, sevgiyi başlatır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, davetin manasını anlar kişi, Allah'a çağıran davetin manasını anlar. Ve hemen arkasından da o kişi bu manayı idrak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri çok açık bir şekilde bu sonucu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, kıyamet günü diyor, cehennemin önünde toplananlar içeri girmek için orada bir birikim yaparlar. Sonra cehennemin kapıları açılır. Onlar içeri girerler. Cehenneme gidecek olanlar burunları sürtünerek içeri giriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve cehennem bekçileri, zebaniler onlara der ki, sizler hayattayken sizden olan Allah'ın nezirleri gelip de sizler buraya cehenneme gireceğinizi söylemediler mi? Dalalettesiniz demediler mi? Küfürdesiniz demediler mi? Cehenneme gideceksiniz demediler mi? Onlar da cevap verirler, dediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı, işitebilseydik, kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala almış olsaydı, idrak edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? İşte böyle söylüyordu sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde böyle söylüyor. Eğer işitebilseydik, kulağımızdaki vakfı alınsaydı, eğer idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinlet alınsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Yani ifade ne? Mefhulu muhalefetten hareket ederseniz eğer, şuraya varırsınız. Yani kulağında vakıa olmayan, vakıası alınmış olanlar, kalbinde ekinlet olmayan, kalbinde ekinlet alınarak yerine ihtat konulanlar, onlar cehennemde olamazlar. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sefer bize çok açık olarak geliyor. İnsanlar hep mutluluklarını başkalarına bağlamışlardır. Çoğu mutsuz oldukları için insanlar mutsuzluklarını başkalarına bağlamışlardır demek.
daha doğru bir ifade. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki mutluluğun da mutsuzluğun da sahibi o kişinin kendisidir. Kim cehenneme gidecekse o Allah'ın kendisini cennete ulaştırmak konusundaki hiçbir sözünü dinlemediği için cehenneme gidecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'yı düşünün. Sorun kendi kendinize, Allah bizden ne istiyor? Cevap geliyor Allah-u Teala'dan. Ben sizin sadece benim cennetime girmenizi istiyorum. Cevap böyle. Ve diyor bunun için de yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz ruhunuzu. Ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'e okuyorlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete ulaştıramazsın. En sevdiğinin bile ruhunu bana ulaştıramazsın. Ve sonra bu ayet-i kerimeyi söyleyenler bize söylüyor ve diyor ki o peygamberdi, hiç kimseyi hidayete ulaştıramadığını söylüyor, ulaştıramayacağını söylüyor Allah Teala. Sen mi ulaştıracaksın? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, söylediklerimizin kalbi burası. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu Allah'a ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öbür taraftan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsini Allah'a ulaştırmıştır. Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı kesinleşmiş. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sahabe sözü dinlerler. Onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri hangi açıdan ahsendir? Bir, sadece Allah ona söylettiği için ahsendir. Allah Teala ne diyor? O kendiliğinden bir şey söylemez. Biz ona neyi söylettiriyorsak sadece onu söyler diyor. Diyor ki Habibim, sana şiir yazdırmadık. Zaten yakışmaz mı diyor sana şiir yazdırmamız. Ama sen bizatihi sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Neden böyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah onun kalbine yazdı. Ve kalbine koyduğu Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyordu. Allah-u Teala'nın ikra emrini, oku emrini tebliğ eden Cebrail aleyhisselamın tebliğ ettiği okuma emrini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirdi mi? Evet. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Baştan aşağı. Bütününü. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazılı olan bir Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyabiliyor muydu? Okuyamıyordu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü ümmiydi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an-ı Kerim'de onun bütününü okuyordu. Öyleyse ikra emrinin oku emrinin yerine geldiğini görüyoruz. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacağı ifade ediyor. Rabbinin ismiyle, Rabbinin emriyle okuluyor. Ve Rabbinin emrini Cebrail aleyhisselam tebliğ ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da okuyor. İşte sözleri onun için ahsendi. Çünkü Kur'an-ı Kerim
ahsendir. Peygamber Allah'ın indirdiği kitaptır. Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendiliğinden okumuyordu. Allah onu okutuyordu. Öyleyse burada bir defa daha ahsen olmak söz konusudur. Allah'ın da devreye girmesi söz konusu olduğu için. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler sözün ahsen olanına tabi olurlar dediği sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine tabi olduğu için bir istikameti bir ifade kullanıyor Allah-u Teala ve arkasından Allah-u Teala söylüyor. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler? Çok açık bir şey görüyoruz. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdiriyor muymuş insanları? Erdirdiği kesin. Zümer 18'de ona tabi olan bütün sahabenin hidayete erdiği, hepsinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı kesin. O zaman manasını anlayacaksınız. Habibim sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sözünün arkasında ne yaptığını. Yatan şey şu sevgili izleyenler. Hidayet kimsenin elinde değildir. Allah'ın da bu konuda müdahalesi yoktur. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah hiçbir zaman sizi kendisine ulaştırmayı dilemeyecektir. Top sizde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ya kendi kurtuluşunuzu kendiniz gerçekleştireceksiniz. Harekete geçeceksiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bundan sonra her şey çorap söküğü gibi birbirinin arkasından gelecek. Allah'ın sayısız yardımını alacaksınız. Ama o yardıma ehil olabilmek mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Bu Kur'an-ı Kerim'in en önemli bilmecesinin çözümüdür sevgili izleyenler. Hayati bir önem taşır. Misale dikkat edin. 30 yıl, 40 yıl bir insan ibadet etse ama Allah'a ulaşmayı dilemese onun gibi bir yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiçbir tercihde mahal vermeyecek kadar açık Allah-u Teala'nın söyledikleri ve ayetler birbirini altın zincirle tutuyor, tamamlıyor. Bir büyük hakikati kainatın gözünden ne getiriyor Allah-u Teala, seviyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاَتْمَرْاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Daima ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve sonuç sevgili izleyenler ve dinleyenler ilahike mevahimin nâri bir makânin yeksumun onların gidecekleri yer kazandıkları derecelerin de gerektirdiği gibi cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de mütemadiyen hiç bilenle
bilmeyen pir olur mu diyor. Olmaz sevgili izleyenler. Bilenle bilmeyen pir olmaz. Bunca din ermi var ama Allah'a ulaşmayı bilemedikleri için cehenneme gideceklerinden haberdar değiller. Öyleyse kendilerini kurtaracak olan asıl faktör yok ortalıkta sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani Baba Erenler'in dediği gibi hatırlıyorsunuz. Kaç defa anlatmışımdır ama ibret olsun diye bir defa daha anlatmak istiyorum. Baba Erenler Üsküdar'la karşı sahil arasında kayığıyla insanları taşıyor. O devrin üniversitesinin birkaç hocası binmişler kayığına, karşıya geçiyorlar ve bizim Baba Erenler'i işletiyorlar. Baba diyorlar, matematik bilir misin? O da diyor ki bilmem diyor. Hayatının diyorlar %10'u gitti. Fizik bilir misin? Bilmem, %10'u daha gitti. Kimya bilir misin? Bilmem, %10'u daha gitti. Tıp bilir misin? Bilmem, %10'u daha gitti. Derken sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir fırtına, gemi, kayık, alabora olmak üzere ve arkasında da alabora oluyor zaten. Hepsi denize döküyorlar. Bizim Baba Erenler onlara soruyor. Sayın profesörler diyor. O zamanki isimleri dersi anlar. Yüzme bilir misiniz diyor. Bilmeyiz. Hayatımızın diyor tamamı gitti. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakınız, bilmekle bilmemenin ayrıldığı bir bıçak sırtı kadar ince hakikat. Allah'a ulaşmayı bilemeyen cehennemin anahtarına sahiptir. Kimler oraya gider? Bilmeyenler gider. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zor bir şey olabilir mi bu? Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bir dilek nereden baksanız? Sadece bir dilek. Allah-u Teala diyor, ne zaman böyle bir dileğin sahibiyseniz, dilediğiniz anda diyor, devamlı kalbinize bakan biz diyor, kendisinden bahsediyor, onu görürüz, işitiriz, biliriz diyor. Ve kişiler bunu bilmedikleri için kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Bunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer almaya mahkumlar. Ama onca ilim sahibi insanlar, fakat biliyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların borç işlemlerini nasıl yapacakları, nasıl ödenecekleri, dünya üzerindeki bütün davranışlarının hangi standartlarda olması gerektiği hep bu fıkıh alimleri tarafından Kur'an-ı Kerim esaslarına göre saptanır. O kadar çok şey biliyorlardı ki kendilerini de o bildiklerini kurtaracağını zannediyorlar. O kadar bilgilerin yanı başında bir tek şey bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseler gidecekleri yerin cehennem olduğunu. Öyleyse şimdi anladık mı sevgili izleyenler ve dinleyenler, faydalı ilim nedir, faydasız ilim nedir? Neden bu insanların ilmini Allah Teala faydasız ilim diyor? İşte bunun için sevgili izleyenler ve dinleyenler, asırlarca önce İslam yaşandı. Dünya üzerinde iki defa yaşandı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece sahabe devrinde değil, Osmanlı devrinde de yaşandı. Onun dışındaki her devirde daima insanların küçücük bir bölümü mutlaka onu devam ettirdiler. Daha evvelsini bir tarafa bırakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hangi çağda insanlar yaşarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarsa yaşasınlar, bütün devirlerde o günden bu tarafa geçen ne kadar gün varsa o günlerin hepsinde bir kısım insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar, ilim sahibiydiler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz bunları dinlediğiniz
ve öğrendiğiniz için ilim sahipleri olarak adlandırılıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala kendilerine ilim verilenler diyor. Birinci grup. İlim sahipleri diyor. İkinci grup. Ve faydasız ilmin sahipleri diyor. Üçüncü grup. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar şeytanla işbirliği yapıyorlar. Büyü nasıl yapılır? Öğreniyorlar. Hüddan nasıl yapılır? Cinler nasıl kontrol altına alınıp insanları rahatsız etmekte kullanılır? Öğreniyorlar. Transandantal meditasyon nasıl yapılır? Öğreniyorlar. Bunların binlercesi profesör olarak görev almış üniversitelerde. Sevgili izleyenler, dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Dünyanın hangi standartlarda yaşadığını, bugün Türkiye'deki hastanelerin bir kısmında transandantal meditasyon akıl hastalığının tedavisinde kullanılmaya başladı. Yoga da başladı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama insanları bu konuda kurtuluşa nasıl ulaştıracak olan zikir? Hayır, o yok. Öyleyse ayırt edebiliyor musunuz faydasız ilimle faydalı ilmi? Bir din ilmi düşünün ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ilmin muhtevasında zikir müessesesi mevcut değil. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ölmek olduğunu söylüyor. Ve Bakara Suresinin, Ali İmran Suresinin 190-191. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki ni ulil elbab yeskurallaha kıyamet kuludan ve ala cunubiyum. Ulil elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ne farz konuş üzerimize sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız Nisa 103 ne diyor? Feskurallaha kıyamet kuludan ve ala cunubiyum. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikri farz kılmış. Bugünkü ilimde ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde daimi zikirden vazgeçtik sevgili izleyenler, ama zikir dahi yok. Biliyor musunuz? Eğer zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Eğer nefs tezkiyesi yoksa yedi kademede ruhunuzun yedi tane gök katına tırmanıp Allah'a ulaşması yok. Bu konunun başında mürşit var. Mürşide ulaşmak Allah-u Teala'nın temel farzı ve ulaşamazsa insanların ruhlarının vücutlarından ayrılması mümkün değil. Allah'ın doğru yola çıkması lazım. Çıkması mümkün değil. Ama Allah-u Teala 11 defa farz kılmış ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Yani yaşadığımız hayat parçalarına göre kurtuluş standartları birbirinden ayrılıyor. Allah'a ulaşmaya dönelik mi öldük? Gideceğimiz yer Allah'ın cenneti. Sıfır amelliyiz. Gene gideceğimiz yer Allah'ın cenneti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü aynı anda Allah kulaklarımızdaki makarayı almıştır. Kalbimizdeki ikinci almıştır. İrşad makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mesureyi almıştır. Ve gideceğimiz yer sıfır amelle Allah'ın cennetidir. 30 yıl, 40 yıl amel yapmış insanlar ama Allah'a ulaşmayı dinlemeden bu dünyadan göçüp gitmişler. Ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. İşte bilenlerle bilmeyenler bir olur mu
demekten Allah'ın muradının arkasında ne yaptığını görüyorsunuz. Ne kadar vahim, ne kadar korkunç bir sonuç. Sadece bilmedikleri için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bilmedikleri için. Onun için Allah'ın indinde bilenle bilmeyen bir olmaz. İşte bilme müessesesi öğrenmekle gerçekleşir. Eğer Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve hepimiz kitle halinde doğru cehennemi boylardık. Ama durum öyle değil. Öğretti ve bizim de öğretmemizi istiyor. İşte bu ilahi görevi yapmak, onun standartlarını silselemek, şimdi yaptığımız iş o. Bu kadar basit, bu kadar sade bir hakikat bilenle bilmeyeni birbirinden ayırıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu hakikati bilmeyenler hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ne yapsalar kurtulamazlar. Mümkün değil. İşte onun için hep üzülüyoruz ki gözümüzün önünde 60-70 milyon insan bu kadar basit küçücük hakikatleri bilmedikleri için, kurtuluşun bu kadar yakınlarında, bu kadar ellerinde olduğunu bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yazık değil mi bu insanlara? Ama gözümüzün önünde yürüyorlar. Onlara, onları öğretenlerle onlar yürüyorlar. Bakınız Allah-u Teala ne söylüyor. Asaf 67-68. Cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Hayır, tabi olduk değil. İtaat ettik. Onların söylediklerini yaptık. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetine lanetle. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kübera büyükler demek. Saadet de hangi konudaysa, konu hangisiyse o konuda ileri gelen insanların hepsi saadet adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte konumuz din ve din öğreten insanlar, devrin ileri gelenleri ve insanlar onlara itaat ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i yok mu? O Kur'an-ı Kerim bu hakikatlerden bahsetmiyor mu? Ve Allah-u Teala hiç bilenle bilmeyen bir olur mu demiyor mu? Boşuna mı söylemiş sevgili izleyenler? Bilseler sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bir şey yapmaları gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Çünkü ne yapılacaksa Allah onları istekli kılacak. Onlara namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Onların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını istekli hale getiren Allah-u Teala görevlerini de yapmakta istekli kılacak. Ve Allah'ın hepsi kurtulacaklar. Misal çarpıcıydı. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala görmüş. Derhal görür. Anında görür. Ondan sonra da kişi ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişi kurtulacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kulağındaki vakı alındığı için, kalbindeki ekinlet alındığı için ve bütün bunların ötesinde Allah'a söz verdiği için. Kaç ayet-i kerimede diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben kimi ulaştırırsam mutlaka cennetime alırım. İfadesi bu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir statü içinde insanların mutlu olması, cennet saadetine ulaşması söz konusu. İnsanlar bilmiyorlar, bilmeyenin de kurtulması
ne yazık ki mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hakikatlerin söylenmesi tamam. Bununla vazifeliyiz.

kendini bir sadece tebliğ etmekle vazifeliyiz. Kim cehenneme gitmek istiyorsa ona kimse mani olamaz. Şeytan da onun en büyük yardımcısıdır onu cehenneme götürmek için. Ama kim Allah'ın emirlerine itaat edecekse o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu istikamette Allah Teala'nın söyledikleri son derece açık ve kolay. Neden kolay? Çünkü kişi Allah'ın yolunda derece derece gelişir. Her seferinde daha üst noktada başarı kazanması için Allah ona mutlaka gerekli olan bütün yardımları yapar. Öyleyse Allah Teala sizden çok daha fazla sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı istiyor. Yardım etmeye hazır. Bir küçücük handikapınız var. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe kurtuluşunuz mümkün değil. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun Yüce Rabbim'deki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak için bir aradayız. Ondan bahsederek, Allah'ın Kur'an'ından bahsederek, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu hedefe bizleri ulaştırdı diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün temel hakikatleri belirtmiş. Bir de konumuz inşallah Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kaldığımız yerden itibaren devam etmek üzere bir aradayız. Kod numarası 1.2.12.2 sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala buyuruyor Bakara suresi 218. ayet-i kerimede. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahedu fi sebilillahi ulaike yercune rahmetullah. Vallahu gafurun rahim. Allah Teala diyor ki onlar ki aminurdurlar. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridir. Onlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Ve göç edenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda cihat edenler ve göç edenler. Neyse, sahabeye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye göç etmiş. Onlar da göç etmişler.

Onlar aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Resullerine ulaşmayı dileyenler. Ve Allah Teala onlar için ve cahidiz diyor Allah yolunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küçük savaşlar dediği, küçük cihatlar dediği bütün savaşlara iştirak ediyor sahabe. Düşmanların karşısında canlarıyla İslam'ı müdafaa ediyorlar. Bunlar Allah'ın taraftarları. Allah yolunda cehd ediyorlar, cihat ediyorlar. Sonra Allah Teala onların bir vasfını veriyor. Onlar Allah'ın rahmetini dileyenlerdir. Ne demek bu? Yani ben zikir yapayım, o zikrime karşılık da Allah bana rahmetini göndersin, rahmet kalbime ulaşsın, kalbimin içine yerleşsin de nefsimdeki afetler azalsın. İşte Allah'ın rahmetini dileyen bu insanlar aslında Allah'ın rahim esmasını dileyenlerdir. Allah-u Teala da rahim esmasıyla hem rahmetle fazla hem rahmete salavatı gönderecektir. Öyleyse Allah'ın rahmetini dileyenler sadece rahmetten nasiplerini almayacaklar. Rahmet hiçbir zaman yalnız gelmez. Allah'tan gelen kargo uçakları doludur. Rahmet partikülleri ya fazla yüklemişlerdir beraberlerine ya da salavat yüklemişlerdir. Fazla salavatın da sayısı aynıdır. Öyleyse kim Allah'ın rahmetini dilerse, o Allah'ın rahmetini dileyen kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın gelmesini dileyen kişidir. Nefsinin kalbine gelecek bunlar. Nefsinin kalbinde yerleşecek iman kelimesinin etrafında ve afetleri nefsin kalbinden kovacak. Yerine hasletler gelip nefsin kalbine yerleşecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın rahmetini istemek demek, merhamet kelimesi de rahmetten geldiği için, aynı kökten geldiği için rahim kelimesi, rahmet kelimesi, merhamet kelimesi, Rahman kelimesi, bunların hepsi aynı kökten geliyor. Allah'ın rahmetini dilemek demek aslında zikir yapayım da Allah'ın katından bana rahmet faz ve rahmetle salavat göndersin şeklinde bir dilektir. Öyleyse bunlar kimdir? Zaten atlar üstünde amin olanlar ve mutlaka biliyorlar ki amin olanların ruhlarını Allah'a ulaştırabilmeleri bir dizayna bağlı. Allah'ın zikirleriyle onlara rahmet göndermesine ve bu rahmetin beraberinde fazlı, beraberinde salavatı getirmesine ve bu gruplardan fazlıların kalbin etrafında yerleşmesine ait olan bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn, bütün insanlar için böyle bir dizayn söz konusu. Herkes en güzele dönük bir hayat yaşamak ister. İşte güzelliklerin en güzeli Allah'tır. Siz de Allah'a dönük bir hayat yaşamaya çalışın. Öyleyse Allah'ın rahmetini dileyin. Şimdi Allah-u Teala burada bu
konuda rahmet gönderen olarak Allah Teala iki kelime kullanıyor kendisi için. Allahu gafurdur ve rahimdir. Vallahi gafurun rahim. Gafur mağfiret eden demektir. Allah Teala'nın mağfiretinin ne olduğunu biliyorsunuz. Nisa 64'te diyor ki Allah Teala, Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelmiş olsalardı, önünüzü çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onların mağfiretini dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini, mağfiret ettiğini görecektin diyor. Mağfiretin neticesini ise Furkan 70'te veriyor. O Allah'ın mürşidi önünde tövbe edenler, onlar mümin olurlar, nefs eskisine başlarlar, onların bütün günahları sevaba çevrilir diyor. İşte bu mağfiretidir Allah Teala'nın. Nasıl sahabenin talebi üzerine onların günahlarını affedecekse bütün günahlarını, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin talebi üzerine de onları bir defa da affedecekse, yani sevaba çevirecekse, bütün devirler için aynı şey söz konusudur ve her zaman Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen mürşid olacak kişi ondan da tövbe ettiği anda iki affa birden muhatap olur. Günahları affedilir, sonra da sevaba çevrilir. İşte Allah Teala bunu Gafur esmasıyla yapmıştır. Mağfiret etmiştir. Ve ikinci esması Allah Teala'nın Rahim esmasıdır. Burada rahmet gönderen anlamını kullanıyor Allah Teala. Tabiatine merhamet eden, acıyan kullarının mutluluğa ulaşmasını dileyen istikametinde bir ifade. Ama Rahim esmasının fonksiyonel açıdan mücahidesi bize şunu gösterir. Rahim esmasıyla Allah Teala rahmet göndermektedir. Kişilerin hepsini nefs tezkiyesine ve tasfiyesine ulaştıran Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin 219. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Kul fihima ismin kebirun ve menafi'u linnâsi ve ismihima ekberu min nef'ihima ve yes'elûneke mâzâ yunfikûn kulil af kezâlike yübeyyinullâhu lekümül âyâti لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Allah Teala buyuruyor. Habibim, sana şaraptan ve kumardan sorarlar. De ki, o ikisinde de hem büyük bir günah vardır, hem de insanlar için faydalar. Fakat onların günahları, zararları, yararlarından, faydalarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki af. Allah Teala burada ihtiyacınızı kullandıktan sonra geri kalanı başkalarına verin buyuruyor. İhtiyaçlar gideriliyor, geri kalan artan başkalarına veriliyor, infak ediliyor. Allah Teala devam ediyor. İşte Allah ayetleri sizin için
böyle açıklıyor. Umulur ki tefekkür edersiniz, düşünürsünüz diyor Allah-u Teala. İçki ve kumar. Allah-u Teala ikisinden de sakınmamızı açık ve kesin şekilde emrediyor. Kesinlikle Allah-u Teala içkiyi de kumarı da yasak etmiştir. Her ikisi de insanların arasında nifak sokan, insanları öfkelendiren birer faktör. Kumarda insan kazansa da kaybetse de üzülür. Kazanan kişi haksız yere bir kazanç temin ettiği iç dünyasında bu yankıyı her zaman işitir. Kaybeden kişi ise çoluğunun çocuğunun nafakasını başkasına kaptıran bir hüviyette görür kendisini ve karşısındakinin haksız yere kendi parasına el koyduğunu düşünür. Ve her iki açıdan da huzursuzluk hissedecektir. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala? Size içki, kumar, fal okları haram edilmiştir. Bunlar şeytanın riçlerindendir, pisliklerindendir diyor Allah-u Teala. Ve burada sadece şarap ve kumardan bahsediyor Allah-u Teala. İkisinin de zararları vardır ama faydaları da vardır. Ama zararları faydalarından daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Belki kumarın bir ve içkinin olan olduktan sonra insan içkinin tesiri altında bir takım kötülükleri yaptıktan sonra nadim olması, nedamet duyması, pişmanlık duyması belki bir faydayı içerir. İçkinin kalp damarlarını genişlettiğini iddia edenler var. Mevzunun doğru olduğu bilinmiyor. Ama faydalı olan kesimleri olsa bile Allah-u Teala içki size haram edildi dediğine göre faydası olsa bile onu hiçbir zaman kullanmamak gerekir. Allah razı olsun. ...220. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, fid dünya vel ahire. Ve yes'elûneke anil yetâma, kul islahun lehum hayr, ve in tuhalituhum fe ihvanekum. Vallahu ya'lemul müfside minel müslih. Velev şeallahu leaneteküm. İnnallâhe azizün hakim. Allah Teala diyor ki dünya ve ahiret hakkında. Sana yetimlerden soruyorlar diyor Allah Teala. Yetimler hakkında sualler soruyorlar. De ki ıslah etmek hayırlıdır. Yani yetimlerin hem maddi cepheden durumlarını düzeltmek, onlara bir şeyler vermek, onları mal sahibi kılmak, eğer onların malı kaldıysa o mala bir hakkın hakim olmak lazımdır. Hem de yetimleri ıslah etmek, yani onları da bir tasavvuf hayatıyla yaşatmak, Allah'a dost kılmak, o büyük mutluluğu, tasavvufun o müstesna mutluluğunu
onları da yaşatmak, onları ıslah etmek suretiyle bunları gerçekleştirmek söz konusu. Biliyorsunuz ki ıslah olan her zaman nefstir. Ruhun ıslahı diye bir olay yoktur. Olması da zaten mümkün değildir. Öyleyse ruhun ıslahı söz konusudur. Ve ruhumuzu ıslah etmemiz hali. İşte yetimleri çocuk iken muhafazası altına alan aileler, onların bir defa malına asla dokunmayacaklar. Onların geçimleri için kullanacaklar onların mallarını. Ve bu mala daha bir şeyler katmaya çalışacaklar. Çocuklar büyüyüp de mallarına sahip çıkıncaya kadar, malları onlara teslim edinceye kadar çocuklara bakan aileler çocukları kendi evlatları gibi yetiştireceklerdir. Ve onların tasavvufi hayata uygun bir insan olmasını sağlamaya çalışacaklardır. Onların gelecekteki mutlulukları için. Allah-u Teala diyor ki, eğer onlara karışırsanız, onlarla birlikte yaşamaya başlarsanız, artık onlar sizin kardeşleriniz olur. Burada Allah-u Teala kardeş kelimesiyle hepsini kastediyor. Eğer muhafız altına alanlar büyüklerse o zaman onların çocukları olur gelenler. Eğer aynı yaşlılarsa kardeşleri olur. Kendilerinden büyükse anne babaları olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu duruma dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın burada bir dizaynı var. Yetimlere karşı onları kendi kardeşiniz gibi kabul etmek, kendi öz evladınız gibi kabul etmek veya kendi öz anne babanız gibi kabul etmek. Allah-u Teala diyor ki, Allah fesatçıyı, müfsidi, ıslah ediciden, müslihten ayırır, bilir diyor. Öyleyse iki türlü insan var, fesatçılar. Kimdir bu fesatçılar sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala fesatçılardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bak, Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah-u Teala şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Allah ruhumuza emir vermiş, Rabbimize geri dönecek ve bizler o ruh vücudunda bulunan insanlar isek mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mükellefindeyiz. İşte Allah-u Teala burada onlar diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 25. ayet-i kerimesine gelelim. Bu 21. ayet-i kerimesinden sonra suresine. Allah-u Teala diyor ki, onlar vuslatı, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını, Allah'a emretmesine, kendileri de bu konuda Allah'a misak vermelerine rağmen bozarlar diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar.
ve onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor Allah Teala. Yeryüzündeki fesatçılardır diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala burada? Allah Teala 11 defa üzerimize ruhumuzu ölmeden evvel Allah'laştırmamızı farz kılmış. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar bu istikamette kendilerinin işini yapsınlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırsınlar. İşte böyle bir durumda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu güzelliği yaşamaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

fesat çıkarmamak, öyleyse ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusu. Kimdir fesat çıkaranlar, müşrikler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar yetmez. Başkalarını da ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan men edenler. Sanki bugünkü din alimlerini Allah-u Teala projekte ediyor bize. Zamanımızın din alimleri ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şeyin mevcut olmadığını iddia ediyorlar. Allah'ın üzerimize 11 defa farz kıldığı bir farzı inkar etmekteler. Ve kendileri ruhlarını Allah'a göndermiyorlar, ulaştırmıyorlar. Ve başkalarını da ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan men ederek yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Kim Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserse, ruhunu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçerse, ulaştırmazsa, biliyor, anlaşılıyor ki onlar başkalarını da tesir ediyorlar. Ediyorlar mı? Mutlaka ediyorlar. İşte bakınız, İsa 167, 168, 169 bu insanları çok açık bir şekilde koyuyor ortaya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِدَلَا لَنْبَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Sırat-ı müstakimden saptırırlar. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olurlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ederler insanları. Onlar uzak bir dalalet içindedirler, buyuruyor Allah-u Teala. En-Nisa 168. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîke cehenneme. Allah-u Teala diyor ki, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Allah-u Teala onlar kafirlerdir ve zalimlerdir dedikten sonra neden zalim olduklarının ifadesini bizim bulmamızı istiyor? Neden zalimlerdir? Çünkü başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelledikleri için, bu sebeple yeryüzünde fesat çıkardıkları için, başka insanların Allah'a ulaşmalarını engelleyip onların cennete girmelerini de, dünya saadetine ulaşmalarını da engelledikleri cihetle onlara zulmetmiş oluyorlar. İşte bu insanlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Öyleyse bunların cezası olması lazım. Allah-u Teala cezayı söylüyor. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını Allah sevaba çevirmez diyor Allah-u Teala sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer bu kişiler mürşitlerine ulaşmış olsalardı, kafir olmak hüviyeti sona erecekti, dalalette bulunma hüviyeti sona erecekti, sırat-ı müstakimin dışında kalma hüviyeti de sona erecekti. Kişinin ruhu mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacak. Bütün bu negatif faktörlerden kişi kurtulacaktı. Ama hiçbir zaman onlar mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Sırat-ı müstakime ulaşmayı dilemedikleri cihetle ve mürşide ulaşmadan sırat-ı müstakime hiçbir zaman ulaşılamayacağı cihetle
bu insanlar mürşide ulaşmayı dilemediklerine göre, ruhlarını Allah'laştırmayı dilemediklerine göre aynı zamanda hiçbir zaman mürşide ulaşmayacaklar. Hiçbir zaman yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçmeyecekler. Ve yaşadıkları sürece hem kendilerini cehenneme mahkum edecekler, hem de onların doğru söylediğini zannedip de onlara inanan milyonlarca insanı kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler. Bu insanlar devamlı vebal alıyorlar. Başkalarının da günahını yükleniyorlar. Görüyorsunuz ki Allah Teala müşrikler konusunda bir işaret koymuş oraya. Allah fesatçıyı ıslah ediciden farklı olarak telakki eder, bilir onların durumunu diyor. Sonra da Allah Teala buyuruyor, Allah dileseydi sizi de sıkıntıya sokabilirdi diyor Allah Teala. Öyleyse bu fesat müessesesi son derece önemli bir konu. Fesatçılar zulmedenlerdir. Allah'ın emirlerinin dışında kendilerinden emir icat edenler ve Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışanlar. Allah'ın söylediklerini örterek, Allah'ın söylediklerini yalanlayarak. Çünkü diyorlar ki günümüz din adamları, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir husus hiçbir zaman yoktur. Yani vuslat diye bir olay yoktur. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkmayın. İnsanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Çünkü diyorlar insanın ruhu vardır. Bu ruh insana hayat verir ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu bizden aldığı için ölürüz. Ve sadece ölenlerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Hiç umurlarında bile olmadan Allah'ın ayetlerini çiğniyorlar, reddediyorlar, yalanlıyorlar ve daha kötüsü örtüyorlardı. Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar diyor bazı insanlar için Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olayını, ruh için, nefs için Allah'a teslim olma olayını, fizik vücut için Allah'a teslim olma olayını reddederler. Gizlerler diyor Allah Teala, ketmederler diyor, gizlerler. Hem de diyor Allah onları insanlara gönderdiği kitaplarda delilleriyle beraber, beyinelerle ispat etmesine rağmen Allah Teala onlar bile bile Allah'ın hakikatlerini insanlardan gizlerler. Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler diyor Allah Teala, gizlerler diyor. Ayet şöyle bitiyor. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın lanetine dikkatle bakın. Kime bu lanet? İnsanları, kendileri cehenneme gidecek olanlar, başka insanları da arkalarından cehenneme sürüklüyorlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim,
milyonlarca insan bu insanların cehaletleri yüzünden cehenneme gitmek mecburiyetinde bugün. Hiç kimse artık zamanımızda Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmak diye bir talebin içinde değil. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva var ki bu muhteva insanları sadece cehenneme sürükleyecek olan esasları muhtevi. Öyleyse bu esaslardan hareketle bir yere varıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte yeryüzünde her kim hidayeti inkar ediyorsa, ketmediyorsa, gizliyorsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Bunlar fesatçılar. Fesatçı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını engelleyendir. Hem kendisinde hem de mutlaka başkalarına da bu büyük yanlışlarını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ve taşıdıkları titriler itibariyle de herkes onlara inanıyor. Ve de cehenneme gitmek için bilet alıyorlar onlardan. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda fesatçılara dikkatle ve ibretle bakın. Onlar Kur'an'ı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece emaniyeye zannedenlerin yazdıkları kitaplara, zanlarıyla yazılan kitaplara tabi olurlar diyor. O kitaplara da emaniye adını vermiş Allah-u Teala. Bugün zamanımızda geçmiş günlerden bu tarafa kadar gelen zaman parçalarında yazılan yüzlerce, binlerce kitap ve o kitaplara dayalı olarak da yoldan ayrılan, Allah'ın yoluna giremeyen zavallı insanlar fıska düşmüş, küfre düşmüş ve ifsada düşmüş insanlar tarafından ifsad edilmiş insanlar. Bugün insanlardan her kim Allah'ın hakikatlerini inkar ediyorsa, insanlardan her kim farklı bir dizaynı oluşturuyorsa, burada bütün insanlar için söz konusu olan şey, onların yaptıklarının tesirsiz kalması, buna çalışmak mecburiyetinde insanlık. Başka insanların mutluluğu, cennet saadeti ve dünya saadeti bu konunun gerçekleşmesine maalesef bağımlı görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için müşrik olmamak ve müşriklerin fesadına tabi olmamak söz konusu. Allah Teala burada Allah azizdir ve hakimdir buyuruyor. Evet, Allah Teala bütün özelliklerin sahibidir. Fakat acaba aziz, üstün, en kuvvetli istikametinde kullanılıyor. Hakimse hüküm sahibi demek, kısa ifadesiyle. Allah Teala her şeyin sahibidir. Öyleyse elbette hükmün de sahibi olacak. Ama acaba hikmet müessesesi hakim
hikmetin sahibi demek. Hikmet meselesi insanlarda acaba nasıl tecelli eder? Kimdir hikmetin sahibi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmetin sahibi olan insan her şeyden evvel hüküm sahibidir. Yani hangi ayete baksa Kur'an-ı Kerim'de o ayetin başka ayetlerle ehliyet rabıtasını derhal keşfeden, derhal anlayan bir insandır. Bu seviye daimi zikir seviyesidir. Hikmet oradadır. Kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hepsi hakkında bir hükme varabiliyor. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan şuraya ait olmalıdır, şu sebeplerden diyebilen insan hikmetin sahibidir. Ama bu tek başına sonuç oluşturmaz. Hikmet sahibi 7 tane de vasfın sahibidir. Bir defa hikmet sahibi hüküm sahibidir. Madde 1. Madde 2 hayır sahibidir. Neden? Daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştıysa nefsinin afetleriyle hareket etmesi artık mümkün değildir. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. O zaman o kişi mutlaka ruhunun hasletleriyle hareket edecek. İşte bu dizaynda olan bir kişi nefsi de ruhu hüviyetine ulaştığı için, nefs ve ruh aynı paralelde düşünecekleri için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah ile olan kişinin ilişkilerinde vardığı yer, hikmet kademesi ulul elbab makamını ifade eder. Öyleyse hükmün sahibi olmak birinci muhteva, hayrın sahibi olmak ikinci muhteva ve bunun ötesinde Allah-u Teala'nın dizaynı Allah-u Teala'nın bu muhteva içerisinde bizlere açıkladığı şey hikmet sahibi olanların ait oldukları basamak ulul elbab basamağı. Bu basamak kendi içerisinde evvela hikmetin sahibi olmanın üç vasfını içerir. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hükmü olmak. Öyleyse bütün insanlar için burada bir standart söz konusudur. İnsanların ehil olmaları, hüküm sahibi olmaları, Allah'ın devamlı hayır işleyecekleri için de hayrın sahibi olmaları. Neden devamlı hayır işleyecekler? Çünkü daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerinde afet kalmamıştır. Afet kalmadığı için de ne yapacaklardır? Nefslerinin afetlerini yok ettikleri cihetle nefsleri de ruh hüviyetini kazanmıştır. Sadece hayır işleyeceklerdir. Yalnız Allah'ın emirlerini yerine getirecekleri için, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecekleri için bu noktada olacaklardır insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmetin diğer vasıfları mutlaka kalp gözünün açık olması. Mutlaka kalp kulağının açık olması, Allah neyi gösterirse görme yetkisinin sahibi olmak, Allah neyi söylerse işitme yetkisinin sahibi olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda
Allah Teala'nın düzeni son derece açık olarak gelir ve yerlerine oturur. Bu insanlar demek ki baştaki üç vasfa iki vasıf daha ilave etmişlerdir. Ne olmuştur? Kalp gözleri ve kalp kulakları mutlaka açıktır. Öyleyse bu noktadaki insan başka vasıflarında sahibi midir? Evet. İlmen yakini bitirmiştir. Mutlaka aynel yakin seviyesinin sahibi olmuştur. İşte bu durumda Allah-u Teala'nın dizaynı onu içeriyor ki bu kişi her açıdan Allah'ın güzellikleriyle yaşayacaktır ve ilmel yakini aşmıştır, aynel yakinin sahibi olmuştur. Aynel yakin, hikmetin iki kademesini içerir. Ulyelvap makamındaki hikmet kademesi ve ihlas makamındaki hikmet kademesi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla Allah Teala insanları hikmet sahibi yapar. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir buyuruyor Allah Teala. Tabiatıyla hikmetin sahibi daimi zikrin sahibi olduğu için hayrın daimi sahibidir. Onun için Allah Teala ona büyük hayır verilmiştir buyuruyor. Hikmet sahibi aynı zamanda sevgili kardeşlerim nefsinde hiçbir afet kalmamış olan bir insandır. Bir başka özelliği de budur hikmet sahibinin. Ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile devamlı müzakere etmek, konuları konuşmak, Allah'tan bilgi almak imkanının sahibidir. Yani Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesindeki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ifadesinde Allah Teala ne diyordu? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyordu Allah Teala. Ehli zikre sorun, daimi zikrin sahiplerine sorun. Peki onlar her şeyi bilir mi? Hayır. Hiç kimsenin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Ama ehli tezekkür Allah'la konuşmak yetkisinin sahipleridir. Ehli zikir Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleridir. Onlar Allah ile konuşacaklardır. Sualleri ona ileteceklerdir. Aldıkları cevabı suali sorana ulaştıracaklardır. İşte olay burada biter. O zaman görülüyor ki hikmet sahipleri 7 tane vasfın sahibidir. Hüküm sahibi olmakla başlayan 7 tane vasıf söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu istikamette açık bir hüküm getiriyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim ve la tenkuhul müşrikati hatta yu'minne ve le emetun mü'minetun hayrun min müşriketin ve la acebetkün ve la tenkuhul müşrikine hatta yu'minu ve le abdun müminun hayrun min müşrikin velev ecebeküm. Ulaike yed'une ilen nar vallahu yed'u iler cenneti vel mağfireti bin izni ve yubeyyunu ayatihi linnâsi leallühüm yetezekkerûn. Allah Teala burada diyor ki
müşrik kadınlarla, yani Allah'tan başka da başka kendilerine putlar edinen, o putları da tapınan, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tabiatıyla Mekke halkı sırf bunlardan oluşuyordu. Kadınlarla mümin oluncaya kadar onlar nikahlanmayın diyor Allah Teala. Hatta o öyle oluncaya kadar müminle, mümin oluncaya kadar nikahlanmayın diyor. Devam ediyor Allah Teala, mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından daha hayırlıdır. Biliyorsunuz o zamanlar esirler, cariyeler, köleler ve hür insanlar olmak üzere iki ayrı sınıf vardı. Hür olanlar ve olmayanlar. Hür olmayanlar, cariyeler, esirler, köleler olarak ayrı gruplara ayrılıyordu. Öyleyse mümin bir cariye, mümin olmayan hür bir kadından daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Ayrıca diyor, müşrik erkeklerle kadınları da mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani ancak mümin olduktan sonra nikahlanmaları söz konusu olsun diyor Allah Teala. Mümin bir köle, müşrik hür bir kadından hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. Yani siz müşrik ve güzel bir kadından hoşlansanız bile onun kadar güzel olmayan mümin bir köle mutlaka ondan daha hayırlıdır buyuruyor Allah Teala. İşte onlar, müşrikler sizi ateşe, cehenneme davet ediyorlar. Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve insanlar için ayetlerini böyle açıklıyor. Umulur ki onlar tezekkür ederler buyuruyor Allah Teala. Allah razı olsun. 222 ayet. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve yes'elûneke anil mehid kul füve ezen fâtezilün nisâe fil mehidi ve lâ takrebühünne hattâ yethurne feîzâ tetehherne fetuhûne min haysu emerekumullah. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَتَّاهِرِينَ Allah Teala diyor ki sana mehit kadınlardan soruyorlar diyor Allah Teala. Yani belirli günlerde hastalanmış olan, her ay hastalanan kadınların hastalanmış olduğu günlerdeki durumlarından soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Bu yüzden belirli günlerinde kadınlardan uzak durun. Ve temizleninceye kadar, onlar şu mehit halini giderinceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise Allah'ın emrettiği yerden onlarla birleşin. Allah hiç şüphesiz tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Allah razı olsun. Ayet 223. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa hüküm harsün leküm fetu harseküm ennaşitum ve kaddimu li enfisüküm ve tevkullâhe ve'lemû
enneküm mülakuh ve beşiril müminin. Allah Teala buyuruyor ki kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendi nefsleriniz için ileriye dönük hazırlık yapın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve mutlaka Allah'a mülaki olacağınızı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızı bilin. Müminleri müjdele diyor Allah Teala. Şimdi bakınız sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada mülaki kelimesini kullanıyor. Ona mülakihu, ona mülaki olacağınızı da bilin diyor muhakkak. Kim bunlar? Müminler. Kim mümin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi mürşidine ulaşmışsa, mürşidine ulaştığı an o kişi kalbine iman yazılan bir kişidir. Bu kişi mutlaka kendisinden ayrılan ruhu Allah'a ulaşacak olan biridir. Diyelim ki ruhu Allah'a ulaşamadan o kişi öldü. Netice değişmez. O ruh kaldığı yerden hangi katta kalmışsa oradan alınıp mutlaka Allah'a, Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Kişinin hayatı müsaitse, o kişi hayattayken ruhu, eğer o kişi mümin olmuşsa, mürşidine ulaşıp da kalbinde Allah-u Teala imanı yazdıysa, ruhu mutlaka vücudundan ayrılmıştır. Hiçbir engel onun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Şimdi buradaki ona mutlaka mülaki olacağınızı bilin sözü bütün insanlara söylenen söz değil. Çünkü insanların çoğu hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıramazlar. Onlar bunun farkında bile değillerdir. Böyle bir farzın Kur'an-ı Kerim'de 11 tane bulunduğunun farkında bile değillerdir. Hiçbir zaman hedeflerine ulaşamazlar. Ama Allah Teala mutlaka Allah'a mülaki olacağınızı bilin diyor. Arkasından kimlere söylediğini beyan ediyorum müminleri müjdele sözüyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşadık. Bize göre çok güzel bir saatti. Allah'tan bahsetmek imkanını bulduğumuz için ve sizlerin dinlemenize, bu güzelliklerle hemhal olmanıza sebep olduğumuz için, vesile olduğumuz için biz büyük bir mutluluğu yaşadık. Ümit ediyoruz ki sizler de aynı mutluluğu yaşamışsınızdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Müminleri müjdele diyor. Biz de sizleri müjdeliyoruz Allah'ın cennetiyle. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan sohbeti yapmak üzere bir güzelliği beraberce yaşamak üzere gelebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, diyenler, dinleyenler, can dostlarım, gündüz dostlarım, sizlerle beraber olmak bir büyük mutluluk. Allah-u Teala'nın yolunda gönül beraberliği bu muhteşem bir olay sevgili öğrenciler, dinleyenler, Allah için beraberlik, Allah yolunda beraberlik. Onun için var olmak, Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri mutluluğa davet ediyor. Bu mutluluğu yaşayabilmek için teslimleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala üç vücudumuzun da Allah'a teslim olmasını, ruhumuzu da, veçimizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Bizim için üç teslim söz konusu. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Sonra fizik vücudumuzu, sonra da nefsimizi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim bu standartlar içinde gerçekleşecek. Allah-u Teala'nın yolunda her şeyi en güzele ulaştıracak standartların Allah bizleri sahibi kılmak için her zaman yardımcımızdır. İstediği tek şey bizlerin mutlu olması. İnsan kullarının saadeti yaşamaları, cennet saadetini ve dünya saadetini. Öyleyse kulüklerinden müessese Allah'ın dizaynı içerisinde vücuda gelir. Sevgili öğrenciler, diyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyarılır. Bugün sizlere bu Ramazan sohbetinde ruhun Allah'a kesiminden bahsetmek istiyorum. Birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir süreç içerisinde ruhumuz Allah'a teslim olur. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrıldığı nokta olan 14. basamağa kadar kısaca gelelim, bir giriş yapalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bu değerlendirmenin sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Biz dileyen birisinin yaşantısını ve sonuçlarını aktarmak istiyoruz. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması gerektiğine inanmıştır. Bunun farziyetini görmüştür Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılındığını

Ve bu sebeple Allah-u Teala'nın izniyle kişi Allah'a ulaşmayı bildiği için Allah'a ulaşacağından emin olarak, buna inanarak, bunun farz olduğuna inanarak Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dilediği andan itibaren Allah kalbindeki bu talebi işitmiştir, görmüştür ve bilmiştir. Kişi üçüncü basamakta. Ve Allah-u Teala derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişi üzerinde. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta kişinin irşat makamıyla arasında bulunan sicab-ı mestur perdeyi Allah-u Teala ondan alır ve kişi irşat makamından nefret ederken ona karşı muhabbet duymaya başlar. Kimlerden alır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Altıncı basamakta Allah-u Teala kulaklardaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki, nefsinin kalbindeki ekinliği alır. Ve kalbin içine ilfat koyar Allah-u Teala. Kulaklarımızdaki ekinlet, irşad makamını söylediklerinin, özellikle irşada metalik söylediklerini anlamamızı engeller. Kulak için insanların kulaklarında doğdukları andan itibaren vakra vardır. Bu onları engeller. Kalplerinde de ekinlet vardır. Manaya vardıktan sonra kalplerine indirseler bile, kalpteki ikinci sebebiyle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Kalpteki ikinci idraki önler. Ama Allah-u Teala ikinci alır, yerine ihbat koyar, idraki sağlayan, idrak etmemizi sağlayan bir ilahi konfüdür. Böylece yedinci basamağa ulaşırız. Kim bu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Kendisinin için yapmış bir adım atmış Allah'a doğru. Allah ona derhal beş adım atmış. Rahim esmasında tecelliye başlamış bir. İlave mesureyi almış iki. Kulağındaki vakayı almış üç. Kalbindeki ekinleti almış dört, yerine ihfaz koymuş beş. Bundan sonra daha beş yardım yapacaktır Allah-u Teala bu kişiye ve bu yapacağı yardımlarla Allah-u Teala o kişiye hedef tayini yaptırıp mutlaka onu hedefine ulaştıracaktır. Allah hepimizin hedeflerine ulaşmasını, ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde Allah'a teslim etmesini ister. Bunu gerçekleştirmek onun asli hedefidir. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atan kişiye Allah-u Teala 10 adım atar, 10 tane ihsanda bulunur. Bunların 5'ini gördük. 7 basamak oldu. 8. basamakta Allah nefsimizin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları nefsimizin kalbine ulaşabilsin diye. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Ve bu zikirle nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ama kalbimiz mühürlüdür.
mühürlü olduğu için kalbin içine giremeyen rahmet ve fazl orada kalırlar. Fazl içeriye sızma imkanını da sahibi değildir. Ama Allah'ın rahim esmasının ürünü olan rahmet kalbimizden içeriye sızar. Nefsimizin kalbinde nefsin afetlerini, karanlıklarla temsil olan nefsin afetlerini orada tutan, sabitleştiren bir çekim alanı vardır. Bu çekim alanı küfür kelimesine bağımlıdır. Bütün insanların kalplerinde insanlar doğdukları andan itibaren küfür kelimesi vardır. Allah-u Teala tarafından yazılmıştır. Bu kelime, küfür kelimesi karanlıkları, zulmeti, nefsin afetlerini kendisine çeker ve kalpte barınmalarını temin eder. Kalpte küfür kelimesi olduğu için, nurları çekecek olan bir güç olmadığı için, nefsinizin kalbine ulaşan bu nurlardan sadece ulaşabilen, sızabilen rahmettir. Rahmet partikülleri nefsimizin kalbinde %1 ve derecede %2 kadar oluşabilir. Daha ötesine karanlıklar ve küfür kelimesi müsait değildir. Kimin kalbinde %2 nispetinde nur oluşması sağlanmışsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda o kişi için bir sonuç çıkıyor ortaya.

0: lo que se pide.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah ile en güzel ilişkileri kurabilmenizdir. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları buluşacaktır. Nefsinizin kalbine giren bu %2 nispetindeki rahmet partikülleri sizi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olursunuz. Bundan sonra hacet namazını kılacaksınız. Allah size mutlaka müşerimizi gösterir. Huşu da 12. basamaktasınız. Allah Teala size müşerimizi göstermesinde 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala böylece size 1. 5. Hazreti İhsan'dan sonra ikinci defa 5 İhsan'da daha bulunur. Kalbinize Allah'ın ulaşması 1. İhsan. Kalbinizin nur kapısını Allah'ın Allah'a dizilmesi 2. İhsan. Ve kalbinizin göğsünüzden kalbinize nur yolu açması Allah'ın 3. ihsanı, huşu sahibi olmanız 4. ihsanı ve size mürşidinizi göstermesi Allah-u Teala'nın 5. ihsanı. Böylece 1. 5 ile 2. 5 toplamı 10 eder. Biz Allah'a Allah'ın bir emrini yerine getirerek ulaşmayı dilemişsek, bir adım atmışsak görüyorsunuz ki Allah bizde 10 tane değişiklik yapıyor. Ve mürşidimize ulaşıyoruz. 14. basamak. Ve konumuza burada giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala bize mürşidimize tabi olduğumuz an bu yeni işlerde tam 10 tane nimet verecektir. 3 tanesi nefsimizin kalbiyle alakalıdır. Her şeyin başlaması, mürşidimize tabi olduğumuz an, 7 tane şahidin huzurunda, kalbimizde Allah'a ulaşma talebi var mı yok mu kontrol edilir. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysek, kalbimiz Allah'a aşk ile yanıp tutuşuyorsa, o zaman başımızın üzerine derhal, orada hazır bekleyen devrin imamının ruhu acı tutan meleklerden ayrılarak başımızın üzerine gelir, yerleşir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki son basamaktayız. Bu basamakta ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi Allah'ın birinci nimeti. Bu kalbimizde derhal bir işleme başlatır Allah-u Teala. Mücadele Suresi'nin 22. açıklamasında Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Allah'ın katından devrin imanının ruhu gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Öylece kişinin kalbinin içine Allah iman edecek. Nasıl yazıyor? 3 safhalı bir olay bu. Allah Teala kalbimizin mühürünü açıyor. Bütün kalpler mühürlü. Bir. İkincisi Allah bu mühürlü kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor mühürünü açtıktan sonra. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve dışarı atıyor. Kalbimizdeki ikinci işlem ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Ve üç şart daha gerçekleşti. Şimdi nefs tezkiyesi yapabilecek olan ve ruhunu Allah'a gönderebilecek olan bir noktaya ulaştık. Nefsimizin kalbine baktığımız zaman 7 tane şartın olgunlaştığını görürüz. 1. Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti almıştır. 2. Evine ihbat koymuştur. 3. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 4. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman 5. işlem oluşur ve kalbimizin birliğini Allah-u Teala açar, nefsimizin kalbinin. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır Allah-u Teala ve kalbimizin içine iman kelimesini yazar. 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır. Ve Allah-u Teala'nın mürşidin ruhu başımızın üzerine geldiği birinci nimetinden sonra 3 tane daha nimet kalbimizde bu olayları vücuda getirdi. 4 nimet oldu. 5. nimet bütün günahlarımızı Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Furkan Suresinin 70. ayeti gelmesi gereğince. Altıncı nimet, o güne kadar bize her kazandığımız derece için o derecenin 10 katını veren Allah-u Teala bu noktadan itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve ileride nefs tezkiyesi gerçekleştikçe 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkaracak bunu. Ve Allah'ın 7. ihsanı, o güne kadar Allah-u Teala bize zikir yaptığımız zaman katından rahmetle Fazl isimli 2 nur indiriyordu. Bunlar beraberce geliyorlardı. Rahmet ve kargo uçağı üyetinde Fazl da onun yükü. Ve o günden itibaren, mürşidimize ulaştığımız günden itibaren Allah rahmetli salavat da göndermeye başlıyor nefsimizin kalbine. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu işlemler ruhumuzla ve içimizle, nefsimizle alakalı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmak üzere vücudumuzu terk ediyor. Mü'min Suresinin 15. ayeti kerimesi. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması işlemini gösteriyor bize. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine katından ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu. O kişiye yevmit felakı ruhun Allah'a ulaşmak için hazır olduğunu, Allah'a dönme gününün, Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma gününün geldiğini ruha haber vermek için, ihtar etmek için devrin imamının ruhunu gönderiyorlar. Devrin imamlarından Allah-u Teala secde 24'te bahsediyor. Ve ceanne minhüm eğimeten geçti de bir emrına lemma saberu ve kânu bi ayatina yumkünün buyuruyor Allah-u Teala. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmak üzere bizi terk edecektir. Terk olayını Allah'a Teala Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürşide tabi olmayı gösterdikten sonra Nebe Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sıratı müstakimi yol edinir. Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol edinir. Allah'a doğru giden yolu sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah o ruha me'ab olur diyor Allah Teala. Me'ab, sırrınak. Yani o gün, mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a ulaşmayı diliyorsak mutlaka ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah-u Teala aynı hususu gene ifade ediyor. Furkan 69-70'te ve 71'de. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediliyor. Furkan 70'te Allah-u Teala buyuruyor ki ama

tabi olanlar, tövbe edenler hariç diyor Allah Teala. Bu müşrikler yapılan bir tövbe ve ondan sonra diyor ki Allah Teala onlar mümin olurlar diyor. Tövbe oldukları zaman. Nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Ve 71'de de onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner diyor. Ruhumuz bizi terk ediyor ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O vuslat için ruhumuzun yola çıkışıdır. Allah'a vasıl olmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu noktada ruhumuz bizi terk eder ve sebirlere ulaşır. Amin olmanın sıratımızdaki ulaşmak olduğunu, ulaşmakla mutlaka noktalandığını, Allah'ın bunu garanti ettiğini, Allah Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, kim amin olursa onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Aynı zamanda Nisa 175'te söylüyor. Diyor ki, Allah'tan kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte ruhumuz bu noktadan itibaren sırat-ı müstakimin üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık vücudun içinde değildir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet vücuttan ayrılan Allah'a doğru yola çıkan bir ruhu yoldan geri çeviremez. Çünkü Allah'ın onu kendisine ulaştırma sözü var. Hangi şartların içinde olursa olsun o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruh vücuttan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Ama ikinci kattayken kişi öldü. Azrail Aleyhisselam derhal fizik gücün üzerine oradan dönen bu ruhu alır beraberinde sitesinin mintaya kadar o ruhu çıkarır. Oradan da ruh Allah'a ulaşır. Yani kişi yolda ölse bile ruhunun Allah'a dönmemesi mümkün değildir. Mutlaka ulaşacaktır. Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerinde farz kılmıştır. 1. Zümer 54. Ve eyni gibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kablihin ve tekümün azabı. Üzerinize kabul azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İkinci ayet. Ya Rabbi ki ey ruh Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Üçüncü ayet. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a geri dön. Ruhun Allah'a döndür. Ve takva sahibi ol. Dördüncü ayet-i kerime. Hücurat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın.
Beşincisi Lokman 15. Ve tevi sebira men enâve ileyye. Altıncısı Yunus 25. Allahu yedir darüsselâme yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah teslim yurduna davet eder ve kimi teslim yurduna ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde bir evvelki ifadede söylediğimiz Nisa 175'te Allah'ın sevdiği Allah'a ulaştıran yok. Allah 6. defa kendi zatına doğru davet ediyor. 7.'si 7. farz Müzemmil 8. Besmele ismi Rabbike ve tebessümleyin tefsiri Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a ulaştırmak da vazifeliyiz. Ve huzur düzeyini gerçekleştirmek bizim için Allah-u Teala bizi farzlarla karşı karşıya bırakmış. Sekizinci farz faziyetin kesinleştiği Rad 21. Allah Teala buyuruyor vallezine yesulüne ma emerallahu bihi el müsallefe. Onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Anlıyoruz ki ruhun Allah'a nihayetini yaşarken ulaştırması Allah Teala tarafından üzerinde farz kılınmış. Bunun bir emir olduğu bir defa da kesinlikle vurgulanıyor. Dokuzuncu farz Şura 47'de üzerinde o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor Allah Teala. Yani buradaki ifadesi Allah'ın davetine icabet edin. Davetin ne olduğunu şimdi gördük Yunus suresinin 25. ayet kerimesinde ruhumuzun Allah'a ulaşması. Peki ve Maide 7'de Allah-u Teala diyor ki o gün eşitlik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakimizi üzerinize yükledik diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bir defa daha farz kılınıyor. Onuncu ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve bir hastalığa ef diyor Allah ile olan ahdimizi yerine getirin. Yani ruhunuzun da veçinizin de nefsinizin de yeminlerini yerine getirin diyor Allah Teala. Böylece bir olguyla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada gördüğünüz şey Allah Teala'nın tam 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bize farz kılmış olması. Ve söylediğimiz işlemler gerçekleşiyor ve Allah Teala'nın farz kıldığı Resulü Allah'ın ismiyle zikret emri gereğince zikre başlıyoruz. Ruhumuz vücudumuzu terk etmiş durumda. Gecik vücudumuz hemen arkasında nefs tezkiyesine başlayan nefsimize paralel olarak şeytanın korumasından kurtulacaktır. Nefsimiz de nefs tezkiyesine başladığımız için arınacaktır. Afetlerden adım adım arınacaktır. Öyleyse bu dizayn içerisinde şu olaya bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyiciler. Zikir yapıyoruz. Evvela şu büyük gerçeği bileceğiz. Nefsimiz vücudumuzun üstünde bir esir. Allah-u Teala diyor ki bir rehine. İşte bu rehinenin Allah'a kavuşabilmesi için evvela emanetlerin Allah'a ulaşması lazım. Ruhumuzda, fizik vücudumuzda bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere ve göklere teklif ettik. Onlar kabul etmekten kaçındılar, korktular. Ama emaneti insan yüklendi. Çünkü insan cahil ve zalimdir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki nefsle birlikte olan bir fizik vücuda bir emanet veriyor Allah Teala. Bu emanetin adı ruh. Ve nefs o sırada bir rehine olarak fizik vücudun içinde zaten bulunuyor.
Neden Allah Teala rehin ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Allah Teala'nın dininde bütün nefsler rehinidir ifadesi kullanılır. Külli nefsin bir market evet ve yönetim iktisal ettikleri dereceler itibariyle bütün nefsler rehinidirler diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri, yeminlerini gerçekleştirenler, onlar rehinlikten kurtulacaklar ve cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Ve mürşidimize ulaşmışız. Nefsimizin kalbinde üç tane işlem gerçekleşmiş. Ruhumuz bizi terk etmiş, Allah'a doğru yola çıkmış. Nefs sesine başlıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Gördük ki üzerimiz sekizde zikir farz kılınmış zaten. Zikir yapıyoruz. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet farz ve salavat partikülleri göğsümüze geliyor. Şifre yolu geçerek kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin açılmış olan mührünü üzerine rahmet, fazla, selavat ismindeki üç tane enerji grubu baskı yaparak aşağıdaki nefsimizin kalbinin dibindeki zirvani kapıya doğru itiyor mührü. Bu mührü ittikçe zulmet kapısına mühür yaklaşıyor. Sonunda zulmet kapısına ulaşıyor ve onu kilitliyor. Zikir var olduğu sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mühür üzerinde devam edeceği için mühür hiçbir şekilde zulmani kapıyı terk edemez. Ve şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsimizin kalbine hiçbir zaman giremez. Karanlıklar ama mühür Rabbani kapıyı kapatırken oradan ayrılmıştır. Zilvani kapıyı kapatmıştır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman şifre yolu takip ederek göğsümüzden kalbimize giren nurlar açık bulunan kapıdan içeriye ona göre programlandıkları için çekilirler iman kelimesi tarafından. Ve iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar, hazırlar. Hazırlar ruhumuzun hasletlerinin aynı özelliklerdirler. Ama ruhumuzdan gelmezler, Allah'ın katından gelirler. Bu sebeple isimleri hasret değildir, fazilettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada her şey en güzel standartlara bürünüyor. Tüm insanlar için hedef var, ruhun Allah'a ulaştırılması. Nefsimizin kalbinde biriken nurlar %1, %2, %3 derken %7'ye bir gün ulaşır. Çünkü özetimizi giderek arttırırız. Ve nefsimizin kalbinde gerçekleşen bu dizaynla nefs tesliyesine başlar. İlk %7'nin birikimiyle nefsi emmareye başlıyoruz. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ema uberruhu nefsi cümden nefsele emmaretin misru'i illa ma rahmine rabbi ya Rabbi ben nefsini beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esnafı geceleri nefsler hariç. Öyleyse bütün insanların nefsi şerri emrediyor. Başlangıçta %100 şerri emrediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra
Başlangıçta %100 şerri emreden nefsimizde %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbindeki afetlerin %7'si nefsimizin kalbini terk etmiştir. O zaman şunu görürüz ki nefsimizin kalbi %7 afetten kurtulmuştur. Yani nefsimizin kalbindeki varlıklardan fazıllar %7 nispetinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Nefsimizin kalbinde %7 bu birikiminin gerçekleşmesi anında ruhumuz birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve izleyenler. Öyleyse nefsimizin kalbindeki bu dizaynı hedefe ulaştırmakta vazifeliyiz. Ruhumuz Allah'a mutlaka ulaşmalı. Nefsi emvareyi tamamladığımız zaman vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz 7 tane gök katının en alttakinin birinci katın anahtarını, kapısının anahtarını ele geçirir. Bu ona mutasabak olarak verilir. 207 nur birikimiyle ve uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını nefsimiz rehine açar. Ruhumuzun demir kattan kapısı açılan birinci kata kadar ulaşır ve birinci kattan birinci katta diğerleriyle beraber, diğer ruhlarla beraber secdeyi yapar. Sonra daha çok zikretmeye başlayacağız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve artan nefsin, artan zikrimize paralel olarak nefsimizin kalbinde daha çok nur birikimi başlayacak. İkinci bir %7 nur birikimine ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığı zaman bu noktanın adına Kur'an-ı Kerim nefsi devam ediyor. Kişi nefsini lev ediyor, kınıyor, suçluyor. Kişi Allah'ın yoluna girdikten sonra günah işlemek istemiyor. Ama onun istememesine rağmen kişi günahları işlemeye nefsi sebebiyle devam ediyor. Ve nefsini devamlı suçluyor kişi. Ben istemiyorum diyor, bunu sen yapıyorsun diyor. Nefsini kınıyor, suçluyor, lev ediyor. İşte bu kademe bunun için nefsi levvame adını alır. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler diyor ki Allah-u Teala فَلَا اُبْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim. İkinci defa %7'nin birikiminde rehine, yani nefsimiz ikinci gök katının anahtarını elde eder. Uzaktan kumandayla ikinci katın kapısını açar. Böylece ikinci gök katına kişi ulaşır. Burada suvarılma havuzları vardır. Çok büyük bir salon düşünün. Dışı tamamen
bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf bir madde ile donatılmış. Sol tarafında bir koridor var. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber devrin imamı duruyor. Ve sağdan sola doğru bir sıra halinde ayakta bulunan bütün ikinci kata ulaşabilmiş ve daha üst katlara ulaşabilecek olan ruhlar sağ kanat bölgesinden başlayarak içeri girerken el öperler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber devrin imamı oradadır. El öpme işlemi tamamlanır. Her birisi el öptükten sonra koridorun sonundan sağa toparlar. Bu sıvarılma havuzlarının bulunduğu salondur. Bu yol sağa doğru sattığı zaman zaten arada bir duvar vardır. Duvarı açtığınızdan itibaren orası sıvarılma havuzlarının bulunduğu o çok büyük salondur. Orada duvarın önünde sağdan sola doğru bir secde sıralaması oluşur. Sağ kanat sağ tarafta, sol kanat sol taraftadır. Aynı Sultan ise arkada sıvarılma havuzların üzerinde sol taraftadır. Secde olayı tamamlandıktan sonra sıvarılma işlemini yapmak üzere sağ kanat bölgesi, sıvarılma havuzlarının sağ tarafına, sol kanat bölgesi, sol taraftan epeyce ortaya yakın bir yerde yer alır. Hanım Sultan da en soldadır. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzele doğru yürüdüğünü görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsi Levvame'de ikinci kat böylece fethedilir. Secdeyi yapanlar uçarak sıvarılma havuzlarına girerler ve yukarıdan aşağı havuzlara girerler. Havuzun içinde bir sıvı vardır, şeffaf bir sıvı. Bal rengine yakın bir renk. Havuzun içine girdikleri halde başlarının üzerindeki su oradan da 20-30 santim bazen 40-50 santime kadar daha yukarıda olmasına rağmen bu sıvının yüksekliği başların üzerinden onlar rahat rahat bu sıvının içine girerler ve yaşamaya da devam ederler. Onlar için bizim alemimizdekiyle nefes alma zorunluluğu söz konusu değildir. Ve bu noktadan sonra yeniden daha çok zikir yapacak olan kişi bir gün üçüncü defa %7 nur birikiminin sahibi olur. Nefsi mülküne bu kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresi 8. ayet-i kerime Elhamaha fücurahı ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Şeytanın fücuru herkese ilham edilir. Ama Allah'ın takvası bu noktada ilham edilir. Bu takvanın ilhamıdır. Bunu şairlere falan yapılan Allah'ın ilhamıyla karıştırmayın. Bu takva ilhamıdır. Allah razı olsun. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü kata ulaşıyorsunuz. Burası iki katlı bir dergâhtır. İki katı birden artık insan insanoğullarıyla dolar. Ve secdeden sonra üst katın tamamı alt katlarında bir kısmı yukarıya doğru dördüncü gök katına yükselirler. Dördüncü gök katında nefsi mutmainne söz konusudur. Burası Beytül Haram'ın
aslıdır. Üçüncü katla dördüncü katını birbirine bağlayan bir mihenk menfezi vardır. Yani kişilerin bir madenin silindirinin içinden, üçüncü kattan dördüncü kata kadar ulaşan bir madenin silindirinin içinden yola çıkarak Allah'a ulaşmaları söz konusu olur. Sevgili öğrencilerin değerlerine dinleyenler. Allah Teala ya eyyetun hedyemsin mutmainneti buyuruyor Fecr 28'de. Rahat 28'de ise diyor ki Ela bi zikrullahi tatmayın zikrullahi. Dikkat edin ki zikir. Dikkat edin ki harfler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalplerin mutmain oluşu Allah'ı zikretmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmain der. Doğruya ulaşma noktası. Üçüncü kata kadar çıkabilen ruh, üçüncü katın anahtarını elde edilmesi sebebiyle artık dördüncü katın anahtarı elde edilmiştir. Dördüncü kata çıkabilecektir. Beytin Haram'ın aslına, Beytin Maktis'in aslına ve kapıdan uçarak girilir. Geniş, kocaman caminin salonunda secde edilir. Bu secdeden sonra ön safra oluşturanlar caminin kubbesinden yukarıya doğru yükselirler ve beşinci kata ulaşırlar. Nefsi raziye diyor Allah Teala bu kata. Allah'tan razı olma söz konusu. Fecr Suresi 28. ayet-i kerime razıyesen diyor Allah'tan razı olarak. Sonra bir sonraki kademe 6. gök katına ulaştırıyor kişiyi Beyt-ül Haram'ın aslına. Aynı şekilde kapıdan içeri çıkıyor. Caminin salonunda secde edilir ve bu secdenin sonunda kişi öndeki saflardaysa 6. kata çıkacaktır. Yeni çıkanlarla beraber, yeni ilk defa 5. kata ulaşanlarla beraber bir süreden beri 5. katta kalmaya devam ederler. Oradaki işlemler tamamlanmadıysa orada daha biraz kalacaklardır. Ve kişinin zikri giderek artıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %7 artıyor. Ve kişinin ruhu böylece devamlı Allah'a doğru daha çok yaklaşıyor. Ve altıncı kata ulaşıyor ruhlar. Dışarıya ışık saçan, dışarısı karanlık, içerisi aydınlık bir yeni dizayn. Burası Sıbkatullah olma noktasıdır. Burada Allah'ın boyasıyla uyanılır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nur, yerden yaklaşık 4 metre yukarıda tam bir buz kalıbı büyüklüğünde
ve boşlukta duran bir nur. İçeriye girenler tek sur halinde dizilirler. Yüzlerine ve ellerine ulaşan bu nur, onların yüzlerini ve ellerini kendi rengine, yani çok açık bir yeşil, aslında beyaza boyar. Bu renk onların üzerinde gerçek rengini aldığı zaman yüzler ve eller çatlar. Bu çatlaklar sonradan izah edilecektir. İyileştirilecektir. Her ruhlar öylece çatlaklar izah edildikten sonra aşağı inecektir. Burası 6. kat. Nefs-i Mardiye. 6. kata ulaşandan Allah da razı olur. Artık bu kişi Allah'ın rızasını kazanmıştır. Tezkiye olacaktır. Ve 7. kata ulaşan kişi nefs-i tezkiyenin sahibi olur. Ruhu da Allah'a gelir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için bunu yapar ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişiye bir kılıç veriliyor. O üst kata ulaşıyor. Göğün 7. katına. Altın kapının önündeki zincire kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapı açılıyor ve oradan içeriye dalıyor. Oradan tavanı aşarak yukarı çıkıyor. Kadircilerine ulaşıyor. Kadircilerindeki süre tamamlayınca Ümmül Kitab'a ulaşıyor. Oradaki süreyi tamamlayınca Kudret Denizi'ne ulaşıyor. Oradaki süreyi tamamlayınca Makam-ı Mahmud'a ulaşıyor. Oradaki süreyi tamamlayınca Divan-ı Saliye'ne ulaşıyor. Oradaki süreyi tamamlayınca zikir hücrelerine ulaşıyor. Ve zikir hücrelerindeki süresini tamamlayan oradan ayrılarak Sitret-i Münta'ya ulaşıyor. Oradan da direkt bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. İşte Allah Teala Fatır 18'de ruhun Allah'a vasıl olacağını söylüyor. Nitekim Nebe 39'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırada müstakim yol edinir. Ve ruhu Allah'a varan için Allah ne yap olur, sayarak olur diyor. Böylece ruhun Allah'a ulaşması olayı tamamlanıyor. Ruh Allah'a teslim oluyor. Kişi teslimlerinden ilkini ruhunun Allah'a teslimini gerçekleştiriyor. Daha sonra fizik vücudu ve nefsi de Allah'a teslim olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

0: Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz. Hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu münaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize vabeste bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a

Ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır, onu yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet kelimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Ve ne kadar korkunç bir tecelli sevgili kardeşlerim. Din adamları insan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması diye bir olay Kur'an'da mevcut değildir diyorlar. Allah Teala irci'i İlâ Rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enibü ila rabbüküm ve Rabbine yönel Rabbine ulaşmayı dile ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü bir takım din alimleri çıkmışlar. Demişler ki hafazan Allah bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İşte bu insanlara akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin? Fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki
Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki benefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki, kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını. Ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyanlarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır,
yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh, o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah-u Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, doğumumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah-u Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor, farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki, onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Çünkü bizim sevgili alimlerimiz ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunu zannedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve çinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar.
Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek, hem de böyle bir şey yok demek, bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik, yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir de bu ruh terbiye olmaz. Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O meaba, sığınağa, sığınana evvab adını veriyor Allah Teala. Evvab, meaba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvâbin, bütün evvâb olanlar için ve hafîz olanlar için. Evvab, meaba ulaşmış ve sığınmış. Meab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen
Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, o kişi evvap adını alır.

Ve Allah Teala meaba sığınanın ruhunu, sığınağa Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvab kelimesi meaba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşri tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin meab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük meab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te evvabin ve hafiz diyor. Evvab meaba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Zecre suresinin 20. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, onların kalplerinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla
Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili, rahmetle fazl ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazlı da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli fazıl ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur. Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke. Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır. Nefret. Ruhta haslet vardır. Sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık, 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini
Allah-u Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri sülûku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede, bazen çok daha kısalabildiği de oluyor, İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber Allah-u Teala onun kalbine iman yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada لِكُلِّ اَوَّابٍ hafiz. Bütün hafiz olanlar, yani baştan üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar meyaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar. Onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh devrin İmamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmit talakı haber versin diye. Yevmit talak mülaki olma günü, Allah'a mülaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor, ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ayrılıyor, devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan
diğer bütün o dergâhta bulunan ruhlarla yedinci gök katına kadar bir yolculuk yapacaktır. Yedinci gök katın yedi tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerin sırları konusunda yeni bir ayetle inşallah devreye giriyoruz. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eyyimmetun yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuhkinun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsediyor. Ve onları imamlar kıldık diyor. Öyleyse bahsedilen imam devrin imamıdır. Devrin imamı, huzur namazının imamıdır. Allah'ın huzurunda oradaki zaman parçasında her gün 7 vakit namaz kılınır. Namazı kıldıran imam devrin imamıdır. Eğer bir peygamber hayattaysa o mutlaka devrin imamıdır. Huzur namazının imamlığını yapar. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek olan bir müessesedir. Bu imameti yapacak olanlar realitede asaleten peygamberlerdir, nebilerdir. Ama devrin imamlığı boş kalmaz. Kainat devam ettikçe devrin imamı da mutlaka bulunacaktır. Ama biliyoruz ki nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Yani nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimizle sona ermiştir. O nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetin peygamberliğin mührüdür. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hatem mühür anlamına geliyor. Hitam da sona ermek anlamına geliyor. Aynı 3 sesli harf. Türkçedeki H, T ve M.
de ve Z harfleri. Harf Mim. Üç sessiz harf. Arapçada bir kelimenin kökünü teşkil eder. Hitam kelimesi, hatem kelimesi, hateme kelimesi mühürlemek aynı kökten geliyor. Hateme ala kulübühüm diyor Allah Teala, onların kalplerini mühürledim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala peygamberlerden bahsettikten sonra biz onları imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamberler. Ama Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği imam bir nebi değildir. Çünkü Allah Teala nebilerden bahsedip de biz onları imamlar kıldık demiyor. Tam aksine biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala'nın

biz kıldık minhum onlardan imameten imamlar. Ecealna minhum eymeten yehtune bi emrina emrimizle hidayet erdirsinler diye. Lemma saberu sabrın sahibi oldukları için ve kânû ve oldukları için bi ayatina ayetlerimizle yûkinûn ayetlerimize Türkçe konuşursak yakin hasıl ettikleri için. Bir sabırlı olmak vardır. Bir de sabrın sahibi olmak. İşte burada sabrın sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala. Devrin imamı ne yapar? Devrin imamı insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Hidayete erdirsinler diye imam kıldık diyor Allah Teala. İnsanları hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Hidayete erdirsinler diye. Bütün mürşitler insanların hidayete ermesine vesiledirler. Çünkü o mürşitlerin elleri öpülerek insanların ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ama onlar hidayete erdirmek yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar ancak ana dergaha, devrin imamının dergahına insan ruhlarının ulaşmasını temin edebilirler. Ulaştırma görevi, Allah'a ulaştırma görevi devrin imamındadır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu görevin sahibine Kur'an-ı Kerim Sultan diyor. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnellezîne yücadilûne fî âyetullâhi bi gayri sultanın. Nelezini muhakkak ki onlar yücadelune, mücadele ederler. Fi ayetullahi, ayetleri içinde, ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetlerinin manası konusunda mücadele ederler. Bi gayri sultanın, bir sultan olmaksızın etahüm onlara gelen. Onların üzerine gelen, onlara tayin edilen bir sultan olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde mücadele ederler. Yani tartışırlar. Bir gayri sultanın, sultan olmaksızın etahüm onlara gelen. İn fi suduruhim illa kibrun. Onların göğüsleri üzerinde sadece kibir vardır. Mahum bi baliyih. Onunla buluğa eremeyecekleri, olgunluğa ulaşamayacakları, onunla ruhlarını Allah'a ulaştıramayacakları bir kibir. O şeyle, yani kendilerine gelen o sultanla, ki o sultan

olacakları Allah'a ulaştıracaktır. Bali olamayacakları, ulaşamayacakları, Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Festeiz billah. Öyleyse Allah'a sığın. İnnehu hüves semiül basir. Muhakkak ki o Allah semidir, işitme hassasının sahibidir, basirdir, basar hassasının sahibidir, işitir ve görür. Öyleyse bir sultan olmaksızın, bir sultana tabi olmaksızın Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmak bir şey ifade etmez. O ayetlerin ardında yatan gerçek manayı ancak Allah'ın zatını gören, yedi tane gök katını bütün sırlarıyla gören, yedinci kattaki yedi alemin hepsini gören, huzur namazını gören bir sultan açıklayabilir. O devrin imamıdır. Allah'ın zatını da görmüştür. Allah'ın huzurunda kılınan namazı da görmüştür. Allah'ın huzurunda namaz kıldırmaya da devam etmektedir. Öyleyse sultanın peygamber olması gerekir mi? Evet, gerekir. Eğer peygamberlerin yaşadığı bir devir söz konusuysa mutlaka sultan peygamberdir. İşte Peygamber Efendim son peygamber sultandır. O yaşadığı devirde devrin imamıydı ve bir peygamber olarak bu görevi ömrü boyunca devam ettirdi. Ama Allah'ın katında huzur namazının imamı olabilmek şarta bağlı bir olgu, mutlaka bu dünyada, dünyada verilen bu gezegende hayatta olması lazım. O ki, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, alemlere rahmet olarak seni yarattım diyor Allah-u Teala. Sadece bu alemin sultanı değil, alemlere sultan. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Belli şartlara sahip olmayan bir insan bu istikamette sultan olamaz. Sultan olabilmek, devrin imamı olabilmek sadece Allah'ın seçimiyle gerçekleşebilir. O kişiye ilmi veren de Allah olur. Allah Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya maşerel cinni vel insi, ey cin ve insan cemaati, topluluğu, in istatatum en tenfuzu min aktaris semavatin, İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Göklerin çapı bu gördüğümüz dünyamızın etrafını saran yedi kat atmosfer değildir.
Göklerin çapı 7 tane gök katıdır ki uzaklıkları sonsuzdur.

Bizim bir yaratık olan kainatımız, o 7 tane gök katının birincisine dahi ulaşamaz. Sonsuz mesafeler ötesinde Allah'a ulaşılabilir. O mesafe insan ömrü müsait olsaydı 1000 yıllık bir mesafe olarak Allah Teala tarafından tayin ediliyor. Eğer ışık hızıyla kişi gidebilseydi.

La tenfuzune aşamazsınız diyor Allah Teala. İlla bir sultan. Bir sultan olmadıkça. Sevgili kardeşlerim, o sultan devrin imamıdır. Asıl sultan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yaşadığı devrin sultanıydı. Ve şu anda da gene görev başındadır onun ruhu. Bütün Allah'a doğru yapılan o 7 tane gök katını aşan yolculuklarda görev alır. Sevgili kardeşlerim, 6. kata kadar olan yolculuklar Ebubekir'i Sıddık, sağ kanat velisi ve devrin imamının dergahındaki sol kanat velisi tarafından gerçekleştirilir. Onlar 6. kata kadar İnsan ruhlarını çıkarmak yetkisinin sahipleridir. Bir kafile 6. kata kadar çıkarlar. O ikisi o konuda vazifelidir. Ama 7. kata kadar çıkabilmek ancak sağ tarafta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta ise devrin imamı olmak üzere gerçekleşir. 7. kat, yani kader hücrelerinden başlayan, Ümmül Kitab'a ulaşan, oradan Kudret Denizi'ne, oradan Divan-ı Salihine, Divan-ı Salihinden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu Makam-ı Mahmud söz konusudur. İkinci kattan yukarıya çıkmak üzere vazifeli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine başkanlık etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de Makam-ı Mahmud'dan sonra gelen kesim Divan-ı Salihindir. Orada görev alır. Ne zamana kadar? Kafile zikircilerinde zikirlerini tamamlayıp tekrar geri dönmek üzere hazır oldukları zamana kadar orada kalır. Divan-ı Salihinde, Divan-ı Salihinin başkanı olan Kavs'ın görevini geçici bir süre için devralır. Öyleyse ifade son derece açık ve net olarak o sultan olmadıkça göğün 7 katının aşılamayacağını söylüyor. O sultan 7. kata çıkanlar için mutlaka gereklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı 2. katta vazife yaparlar. O kata 2. kata çıkmak için
Sağ kanat bilesi ve sol kanat bilesi. Devrin İmam'ın dergahındaki sağ kanat bilesi ve sol kanat bilesi yeterli yetkinin sahipleridir. Herkesi ikinci kata kadar çıkarabilirler. Bu çıkardıkları en üst noktada altıncı kata kadar çıkabilecek olanlardır. Yedinci kata çıkacak olanlarsa bir sağ kanat velisine ve sol kanat velisine ihtiyaç olmadan ikinci kata otomatik olarak çıkarlar. Onlar zaten Devrin İmam'ın dergahında üstteki kesimde özel bir yerdedirler. Onlar yedinci kata çıkabilecek olanlardır. İkinci kata kadar otomatik olarak çıkarlar. Orada beklerler. Ve ikinci katta görev yapmakta olan Devrin İmamı ile asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, Devrin İmamı solda olmak üzere yedinci kata kadar çıkabilecek olan kafilenin iki tarafında görev alırlar. İşte sultan her devirde devrin imamıdır. Hayatta olan kişi buradaki Rahman Suresi'nin 33. ayet kelimesindeki sultan kelimesiyle ifade ediliyor. Mümin Suresi'nin 56. ayet kelimesinde sultanın açıklamaları olmadan açıklama yapan ve her zaman yanılan insanlardan bahsediliyor. Doğruyu bilen sultandır. Neden sultandır? Çünkü o ilmi kitaplardan değil Allah'tan almıştır. O kitapları yazdıran Allah'tan. Ve kitaplarla Allah'tan aldığı bilgiyi karşılaştırdığı zaman %100 birbirine mutabık olduğunu ömrü boyunca görmüştür. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o sultanların, peygamber sultanların sonuncusudur. Hatemidir. Onunla peygamberlerin son görevi tamamlanmıştır. O hayattayken mutlaka bu görevi hayatta bulunduğu süreç içinde de gerçekleştirdi. Devrin imamı olan peygamber imamdı. Son peygamber imamdı. Şimdi kıyamete kadar devrin imamları hep var olacak. Ama bu imamlar hiçbir zaman nebi olamayacak. Kıyamete kadar hep veli resuller görev alacaklar. Bu onların kafilenin sağında değil, solunda olmasıyla noktalanır. Çünkü sağında, yedinci kata kadar çıkabilecek olanların sağında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sultan olarak görev yapmaktadır. Bu görev kıyamete kadar devam edecektir. Son peygamber olduğu cihetle.

Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Onlar ki ayetlerimize tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler, tekebbür ederler. La tufettehu lehum. Onlar için açılmaz. Ebabü's semai, semanın kapıları, yedi gök katının yedi tane kapısı açılmaz. Ve la yetkunûler cennete, ve onlar cennete giremezler, ithal edilmezler. Hatta yelicel cemalü fi semmil hiyat. Deve iğnenin deliğinden geçene kadar. Ve cezalike işte bu muhakkak surette nezil mücrimin, mücrimlerin cezasıdır, nezledilmesidir.

Nereye ulaşıyoruz? Allah Teala tekebbürü emretmez. Tekebbür şeytanın emridir. Ve sadece nefsler üzerinde şeytan etki yapabilir. Şeytan afetler üzerinde etkilidir. Afetleri olan insanların afetleri üzerinde tesir edebileceği için bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman afetlerin yarısından temizlenmiştir. Şeytanın etkisi de %50'ye hatta %49'a düşmüştür. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman şeytanın o kişiye tesir edebileceği bir hüviyet artık kalmaz. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Afetler olmadığı için şeytanın tesir alanı da sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala diyor ki bu iki ayette Mümin 56'da ve Rahman 33'te sultan kelimesini devrin imamı olarak kullanıyor. Hiçbir devirde Allah Teala insanları sultansız bırakmaz. Sultanın gerçek anlamda sultan olabilmesi onun nebi olmasına bağlıdır. Bu devirde de sultan vardır ama nebi olmadığı için, Resul olduğu için o sadece bir vekildir. Ve imamlığını da vekaleten gerçekleştirir. Kıyamete kadar da bu böyle devam eder. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hitam olduğu için artık sultanlık görevi nebi olmayan, peygamber olmayan resuller tarafından yürütülmektedir. Görev aynı görevdir. Huzur namazının imamlığı. Ama nebiler bu görevi asaleten gerçekleştirirler. Veli resuller ise bu görevi vekaleten gerçekleştirirler. İnsanlık devam ettiği sürece insanların arasında her devrede Allah'a doğru seyri sülûkü yaşayanlar mutlaka olacaktır. Sayıları az olacaktır ama mutlaka kıyamete kadar bu devam edecektir. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hangi devirde olursa olsun o devirdeki devrin imamı beraber görev yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dünya bir sulh ve sükuna doğru yürüyor. Ama anlaşmazlıklar daha da büyüyecek ve ancak bir harpten sonra dünyanın sülh ve sükûna ulaşması gerçekleşecektir. Ali ise şu dünyaya hükmetmeye çalışan şeytanın taifesinin uzun bir ömrü yok artık. O günlere yaklaştık. Allah Teala hidayetin giriş devresinin tamamlandığını 30 yıl sürdü ifade buyuruyor. Ondan sonra da diyor ki artık gelişme çağındasın. Bu çağ birinci gibi uzun bir çağ olmayacaktır. Ondan çok daha kısa bir süreyi alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı Allah Teala bize nasip buyurdu. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde mutlaka
Allah'tan emir alan yeter mi? Hayır. Onun çok daha ötesinde Allah'ın tasarrufunda olan bir imam bütün devirlerde kıyamete kadar hep var olacaktır. İnsanları hidayete erdirmekle görevli olmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ayetlerin sırları konusundaki sultan mevzundaki açıklama burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Bu akşam sizlere En'am suresinin 153. ayet-i kerimesini sunuyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ve enne ve muhakkak ki haza işte bu sırat-ı müstakimen sırat-ı müstakimdir. İstikamet üzere olan yoldur. Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Fette bi uhu fe öyleyse ittebi tabi olun hu ona. Öyleyse ona tabi olun. Ve la tettebi u ve tabi olmayın. Es subule sebillere, yollara. Yani onun dışında kalan diğer yollara tabi olmayın diyor Allah Teala. Bir yola tabi olacaksınız. O sırat-ı müstakimdir. Onun dışındaki hiçbir yola tabi olmayacaksınız diyor Allah Teala. Fe teferreka fe buradaki fe öyleyse manasına gelen fe değil. Aksi takdirde ne olacağını gösteren bir işaret geliyor arkadan. Ve la tettebi'us sübule yollara, yani sırat-ı müstakimin dışında kalan yollara tabi olmayın diyor Allah Teala. Fe eğer tabi olursanız manası var. Öyleyse o zaman tabi olursanız eğer teferrika bikum an sebilihi. An sebilihi, sebil, yol. Sebilihi, onun yolu, Allah'ın yolu. Teferrika bikum an sebilihi, sizi Allah'ın yolundan ayırır. Ve teferraka bikum, onlara, o yollara tabi olmayın ki olursanız eğer sizi onun, Allah'ın yolundan ayırır diğer yollar. Sırat-ı müstakimin dışındaki yollara tabi olursunuz. Zalikum vassakum bihi. İşte bununla size Allah Teala vasiyet etti diyor Allah Teala. Böylece siz takva sahibi olursunuz. Leallekum, umulur ki böylece siz tettekun, takva sahibi olursunuz. 28 basamaklık İslam dizaynının içinde bunu koyduğumuz zaman vasiyet kelimesinin özel anlamı çıkıyor ortaya. Allah Teala'nın eğer biz insanlara vasiyet etmesi söz konusuysa bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi içerir. Bir. Üçüncü basamak.
14. basamakta mürşide tabi olmayı içerir. 2. 22. basamakta ruhu Allah'a teslim etmeyi içerir. 3. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi içerir. 4. 26. basamakta nefsi Allah'a teslim etmeyi içerir. 5. 26. basamakta muhlis olmayı içerir. Tövbe-i nasuhla tövbe etmeyi içerir. 6. Onun ötesini de içerir. 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı da içerir. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesidir.

Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor bir başka ayet-i kerimesinde. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhu ve cin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettirmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece iradenin Allah'a teslimini içerir. Ve iradenin Allah'a teslimi diğer teslimleri de beraberinde getirdiği için dolaylı bir beraberlik söz konusudur. Muhteva sadece iradenin Allah'a teslimini içerir. Allah'ın ahdi odur. Ama Allah'ın vasiyeti dediğimiz zaman hepsinin ayrı ayrı teslim emredilmektedir. 22. basamak ruhun Allah'a teslimi, 25. basamak fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamak nefsin Allah'a teslimi, 28. basamağın 4. kademesi iradenin, 5. kademesi iradenin de Allah'a teslimi. Öyleyse Allah'ın ahdi dediğimiz zaman sadece iradenin teslimi söz konusu. Ama irademizi Allah-u Teala'ya teslim edebilmek için önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek durumundayız. Bu teslimlerin arkasından geldiği için, ancak onlardan sonra mümkün olduğu için iradenin Allah'a teslimi hepsini birden kaplıyor. Ama içerik iradenin teslimiyle sadece alakalı. İradenin teslimi diğer üç teslim gerçekleşmediği takdirde hiçbir zaman oluşmaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın vasiyetiyle Allah'ın ahdi arasında bir büyük farklılık var. Hepsini üzerimize farz kılan, birer birer farz kılan, önce ruhunu Allah'a teslim edeceksin diyor Allah-u Teala, sonra fizik vücudunu bana teslim edeceksin, sonra nefsini teslim edeceksin, en sonra da iradeni Allah'a teslim edeceksin, bana teslim edeceksin. İşte bu benim vasiyetimdir diyor. Hepsinin de teslimini birer birer üzerine farz kılıyorum. Allah'ın ahdinde ise iradeni bana teslim etmeni farz kılıyorum diyor Allah-u Teala. Ama bunu farz kıldığı zaman gene Allah-u Teala biliyor ki iradenizi teslim edebilmek için önce ruhunuzu, sonra veçinizi, sonra nefsinizi, sonra da en son iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İkisi aynı kapıya çıkar. Neticeden bakarsanız, sonuçtan bakarsanız evet. Ama konuları birer birer irdelerseniz İkisinin aynı şey olmadığını göreceksiniz. Öyleyse bu bapta bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahitler nedir? Bunlarla aralarındaki bağlantıyı bir kuralım bakalım. Elestü bir Rabbiküm gününe gidiyoruz hepimiz beraber. Ne yapmış Allah-u Teala? Bütün Ademoğullarının sırtlarından onların Adem Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını, onların çocuklarından kendi çocuklarını, yani o neslin çocuklarını, ondan sonra meydana gelen nesilden onların çocuklarını, bunların çocukları olan nesilden kendilerinin çocuklarını, ta kıyamet gününe kadar bütün insanları Allah-u Teala huzurunda toplamış. Arap 172'de bunu söylüyor. Elestü bir Rabbiküm diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Sual negatif olduğu için cevap bela. Evet cevabı, negatif suallerin pozitif cevabı beladır. Öyleyse sonra ne olmuş? Allah-u Teala hepimize birden demiş ki ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin.
Ruhlar Allah'a, bütün ruhlar birden Allah'a misak vermişler. Sonra Allah Teala fizik vücutlara hitap etmiş. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Bütün fizik vücutlar ahd vermişler. Ve ruhlar fizik vücutlardan sonra nefslere Allah Teala hitap etmiş. Ey nefsler, sizler de bana teslim olacağınıza dair bana misak verin demiş. Ve bütün ruhlar Allah Teala'ya o gün misak vermişler. Yemin, misak ve ahd. Yemini veren nefsimiz, misaki veren ruhumuz, ahdi veren fizik vücudumuz. Allah Teala sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Öyleyse diyor Allah Teala, itaat edin. Hepimiz itaat ediyoruz. Ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a itaat ediyor. Allah'a teslim oluyor. Bununla kalmıyor Allah Teala. İlahi irade, kişinin cüz'i iradesine, bütün insanların cüz'i iradelerine diyor ki, ey iradeler, siz de bana teslim olun. Ruhlar, veçler, nefsler ve iradeler Allah'a teslim oluyorlar. Bu olay ne zaman cereyan ediyor? Bu olay ezelde cereyan ediyor, zamandan evvel. Ama kıyamete kadar gelecek olan insanlar kimlerse hepsi orada toplanmış durumda. Ama daha kıyamet kopması nasıl toplandılar? Daha kıyamet kopmadı. Allah'a göre kıyamet trilyonlarca sene evvel kopmuş durumda. Bütün insanların oradaki hali de Allah-u Teala tarafından biliniyor. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hız. Bu sebeple Allah'a göre kıyamet kopmuştur. Kimin cehenneme gireceği, kimin cennete gireceği hayat filmlerinde belli olmuştur. Allah Teala o kişilerin hayat filmlerini, cennete gireceklerinkini, yani ebrarınkini, illiğine 7 kata yerleştirmiş. Cehenneme gideceklerinde hayat filmlerini ticine aşağıdaki 7 kata yerleştirmiş. Yani hem Araf suresinin 172. ayet-i kerimesindeki Elestübi Rabbüküm günü, aynı zamanda Garübela günü dediler ki, evet günü. Burada Allah-u Teala bize öyleyse itaat edin dediği zaman işittik ve itaat ettik diyoruz. Hepimiz aynı şeyi söylemişiz Allah-u Teala'ya. Şimdi bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinden evvel Allah-u Teala ve bi ahdillahi efu diyor, Allah'ın ahdini ifa edin.

Allah'ın ahdi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi bağlıyor ama sadece irademizi bağladığı cihetle bağlıyor. Yani Allah-u Teala'nın vasiyetiyle Allah-u Teala'nın ahdi, ahdallah ile Allah'ın vasiyeti birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor.

Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak diyor. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Böylece misaklarını gerçekleştirdiler diyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve misaklarını naksetmediler. Allah Teala'nın bu ayetten sonra bir sonraki ayette söylediği şey وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ şeklinde. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَصِلُونَ vasıl ederler. Ma şeyi emer Allah'ı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmak ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse kişinin onlar misaklarını bozmazlar ifadesini alırsın sadece Rad 22'deki onlar misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? Misaklarını bozmayan bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuzdur. Farz mı? Evet. Diyor ki Allah Teala irci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Allah Teala Nemr 82'de diyor ki: Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu Allah'a döndürerek Allah'a ulaştır. Ama onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar dediğimiz zaman bir başka olay çıkıyor ortaya. Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesindeki olay, eğer sadece 21. ayet-i kerimeyi alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Allah'ın ahdi, ruhun ve cin nefsin tesliminin dışarıda kaldığı bir işaret. İrademizi teslim etmemizi istiyor Allah Teala. Ama irademizin teslimi daha evvel ruhumuzu ve cinimizi ve nefsimizi Allah'a mutlaka teslimi gerektirdiği için dolaylı olarak onların da teslimini içeriyor. Rad suresinin bu 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın ahdini söylüyor. Onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini ifa ederler. İşte bu ayette konu bu sohbetimizde konu olan ayette Allah Teala Allah'ın ahdinden, ahdallahi'den bahsetmiyor. Allah'ın misakinden bahsediyor. Allah'ın misaki
İrademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslimi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeden gerçekleşmiyor. Allah Teala Rad 22, 23, 24, 25 diye ayetler devam ettikçe çok ilginç bir başka noktaya daha temas ediyor. Onlar Allah'ın zatını dilerler diyor. Allah'ın zatını iptiga ederler. İptiga etmek, dilemek, istemek. İnsanlar niçin Allah-u Teala'nın zatını derler? İki hedef vardır. Bir, 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Allah'a ulaşmayı dileyenler bunlar. İkincisi, Allah'ın zatını iptiga etmek, o da Allah'ın zatını dilemek. Ama iradeyi Allah'a teslim etmek için dilemek. Ne olur bir insan Allah'a iradesini teslim ettiği zaman? Kim Allah'a ruhunu ve içinin nefsini teslim ettikten sonra iradesini de teslim ederse, o zaman o kişi Allah'ın zatını görür. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görür. İşte ikisi de Allah-u Teala'nın zatını istemektir. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olmak. Veya ...25. basamakta fizik vücudu, 26. basamakta nefsi teslim ettikten sonra 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek. Kim iradesini hayattayken Allah'a teslim ederse, sadece onlar Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahipleridir. Onlar Allah'ın zatında, Allah'ın indinde, huzur namazının kılındığı o sonsuz büyüklükte namaz kılınan yerde bulunarak Allah'ın zatını müşahede edenler, kalp gözüyle Allah'ın zatını görenler. Öyleyse Allah'ın zatının iptiga edilmesi, Allah'ın zatını dilemek. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler diyor Allah Teala. Ellezine sabir ibtigaye ve çarabüküm. Görüyorsunuz ki Allah'ın zatının dilenmesi iki ayrı. Bundan sonra Allah'ın zatını dilerdikten sonra ve yuhafune suel hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemle Rabbimin ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabim. Onlar sabırla Allah'ın zatını iptiga edenlerdir.
Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu Rad suresinin 25. 26. ayetlerine ulaştığımız zaman bir grubun gideceği yerin adın cennetleri olduğunu söylüyor Allah Teala. Anlıyoruz ki adın cennetlerine kadar ulaşıyor iş. Bir insan ancak iradesini Allah'a teslim ettiği takdirde adın cennetlerine girebilir. Yani salah makamına ulaşmadan ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim edip de muhsin de olduktan sonra, affedersiniz, muhlis de olduktan sonra Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah Teala o kişiyi salah makamına alacaktır. Önce günahlarını bir defa daha affedecektir. Sonra başının üzerine salah nuru verecektir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir.

Memur kılınmak, mezun kılınmak, izin almak, gerekli izni almış olmak, yetkili olmak. Memur kılınmaksa emir veren Allah'ın, emir sahibi olan Allah'tır. O amirdir, emri verendir. Memur da irşat makamına tayin edilen kişidir. Emri yerine getirecektir. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimede söylediği Allah'a tabi olun ifadesi, Allah'a olan tabiyetin Allah'ın vasiyetiyle noktalandığı bir yer. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a hiç problemsiz ulaşır. O Allah'ın farz emrine riayet etmektir. Gördük ki Allah Teala Allah'ı zikredin ve ona ulaşın diyor. Veskül ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah Teala diyor ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder şeklinde ayet-i kerime. Yani onun ona vermek, iade etmek, teslim etmek. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Nisa 8. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. İşte emanetlerden birisi de ruhtur. İlk teslim olan emanet ruhtur. Sonra fizik vücut, sonra nefs, en sonra da irade Allah'a teslim edilecektir. İşte Rahat Suresinin 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. ayetlerini birlikte aldığımız zaman ruhun tesliminden, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimini de içeren bir teslimler dizisi. Ruhun tesliminde Allah'ın zatının görülmesi, Allah'ın zatının iptiga edilmesinde, ruhun tesliminde sadece Allah'a ruhun teslimi, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ruhunu ulaştırmak için talep sahibi kişi iptiga ediyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu teslimden sonra bir kişi eğer Allah'ın zatını iptiga ederse, ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra o zaman o Allah'ın zatını görmeyi iptiga ediyor, onu istiyor demektir ki bu yolun sonuna kadar götürür kişiyi. Salah makamına kadar götürür. Salah makamında 5. kademesine gelmeden hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Affedersiniz, hiç kimse Allah'ın zatını göremez. Allah'ın zatını görmek herkese nasip olmaz. Daimi zikir tek başına buna yeterli değildir. Kişinin senelerce daimi zikrin sahibi olması ve neticede irşat makamına tayin edilmesi söz konusudur. Sadece o makama tayin edilenler için geçerli bir olguyla karşı karşıyayız. Öyleyse Allah Teala'nın söyledikleri açık. İnsanlar için ruhlarını Allah'a teslim etmek söz konusudur. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur.

0: Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi? Hepsinin hidayete erdiğini görüyoruz. Ruhun teslimini Allah Teala hidayete ermek olarak vasıflandırıyor. İşte innel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 100, Bakara 125. İnne hüdallahi hüvel hüda. Ne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Yani Allah'a insan ruhunun ulaşması var ya, işte o hidayettir. Hidayet odur diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması, bunun adı hidayettir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ya da asıl ifadesiyle Allah onun ruhunu o kişinin talebi üzerine kendisine ulaştırmışsa, o kişi hidayete Allah Teala tarafından erdirilmiştir. Buradaki hidayet ruhun hidayetidir. Kişi ruh açısından hidayete ermiştir. Allah da kendine düşen görevi, verdiği söz itibariyle görev, üstüne aldığı görevi gerçekleştirmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, görevini yapmıştır. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırarak Allah da sözünü yerine getirmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İkinci görevini de gerçekleştirmiştir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu alıp kendisine ulaştırmıştır. O kişinin bunu başarması için gerekli olan bütün yardımı Allah ona yapmıştır. O kişi namaz kılmayı sevmeyebilir. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyor. Ona Allah Teala mutlaka zikir yapmayı sevdirir. Kişi Allah'ın emirlerinden herhangi birini yapmayı istemiyor. Allah mutlaka ona o emrin iktizasını sevdirir. Bir başka ifadeyle, asıl ifadeyle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Şimdi sözümüzün başına gelelim. İki ayet-i kerime vermiştik. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kul kendisine seçer ve o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Şura 13. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. İşte gördük ki buradaki hidayet ruhun Allah'a ulaştırmasıdır ve eğer Allah Teala'nın sadece o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması konusundaki sözü eğer burada geçerliyse, kişi ruhunu Allah'a ulaştırır ve böylece misakini, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirir. Eğer iradesinin Allah'a verdiği misak söz konusuysa, O zaman ruhunu 21. basamak, sonra fizik vücudunu 25. basamak, sonra nefsini 26. basamak ve nihayet iradesini 27. basamağın 4. kademesi, 5. kademesi ve böylece bu kişinin ruhunu da veçini de iradesini de Allah'a teslim etmesi ve Allah'ın zatını görmesi söz konusu olur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Yevmi deyni yâken avudu ve yâken Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan tüm dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması, mutluluğu gönül gönüle, el ele, Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak, hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı Allah Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepinizden istediği yegane şey. Öyleyse soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır, şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki. Sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç temrin yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa bulunduğunuz konuma göre yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi. Onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz, ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar, aynı anda rüküye eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. Ve kıyamdan sonra imam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır. Aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşursunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz de nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Birinci safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzeyinin birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik hattı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak, Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyet olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşat makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki, yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır. İntikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. Öyle de gündüz gününe nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanetin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum. Zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir, Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanetin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah-u Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Adeta Allah-u Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah-u Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah-u Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var. O Allah. Biz yalnız değiliz. Sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi diye hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah-u Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyenler? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe hepsi bir hakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Ve bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar neşmiş diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecbur etmeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı. Bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesini de isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalbinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şeyi yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler, dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün, ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün, üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık bu bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onlara bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Sonra mı? Sonra manasını söyledik. En çok seni seveniz. siz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizde ise benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever. Ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor. Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar. Kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor, o yer kainatın haçinidir, geridir diyor, alemlerin haçiridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın.

evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din ötesinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 7 safhasını da iblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu iblis var ya, iblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için, gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı bilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz devamlı kavgada. Bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestireyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı, kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihbat koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve sizi huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıl etti, ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın.
aynı kişiyi gösteriyor.

burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bir bilseniz, o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğimiz, mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor iblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahlara ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri fark kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek
o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenahin kılsın. Dualarımızda ve dileklerimizde inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ve rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetinin söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışıyla ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğuna ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz.
Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın evine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genelliğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit. Dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan
15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişinin o mürşide ulaşacaktır. Tahdiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti
dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız
kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezzine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde aynı garantiyi vermiş. Femen kânû yercû bikâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet niyaret lanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur, kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olursalarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri gelecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri ve uzdifetül cenneti lil müttakine gayri vayid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah-u Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak, ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı sevdiği Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa aşım burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ardarda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini
Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zilmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zulmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil.

Evet. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü, cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil.

Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için fitne halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinleyenler. Bir defa daha beraberiz. Allah'ı sevenler ve onun sevdikleri. Biliniz ki hanginiz Allah'ı seviyorsanız Allah sizi onun sonsuz katı fazla sever. Ne kadar çok severseniz o kadar fazla sevilirsiniz. Öyleyse Allah'ı sevenler dediğim zaman bilin ki o aynı zamanda Allah tarafından sevilenlerdir. Öyleyse sevenler, sevilenler, hepimiz bir aradayız. Ve bir güzelliği daha yaşamak üzere bir aradayız. Kur'an tefsiri. Muhakkak ki Allah'ın en güzel kelamları Kur'an-ı Kerim'in içinde izah edilmiştir. İşte bu güzelliği bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşamak için her seferinde bir arada oluyoruz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir güzelliği yaşamak üzere. Bu güzelliği yaşamak istemeyenleri bırakın. Hiç düşünmeyin. Allah'ı düşünün. Onlar kendi yanlışları içinde yollarını kendileri tarif etmişler. Dedikleri yere giderler. Ama siz Allah'a doğru yola çıkın. Allah'ın sevgilisi olun. Şu dünyada ne kadar büyük zevklerin yaşanmakta olduğunu görün, siz de yaşayın. Öyleyse sevgili öğrenciler ve dinleyenler, beraberce bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikte yolunuyoruz. Nerede kalmıştık? Bakara Suresinin 88. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vakkalu kulubuna gulfu. Bel le'anehumullahu bi küfrihim fe kalilen ma yu'minun. Ve dediler ki bizim kalplerimizde kılıf vardır. Bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, öyle değil. Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. Bu yüzden onların pek azı iman ederler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada İsrail kavminin bir özelliğini görüyoruz. Diyorlar ki bizim kalbimizde kılıf vardır. Bu kılıfı kalbimize Allah koydu. Bu kılıf sebebiyle kalbimiz nur doludur. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Sevgili öğrenciler, bu söz Allah-u Teala onların küfürleri sebebiyle lanetlendiğini ifade ettiği cihete hakikatlere hiç uymamaktadır. Allah-u Teala diyor ki biz onları lanetledik. Neden? Çünkü onlar küfürdeler diyor. Ne demek küfürde olmak? Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesinin varlığı hali o kişinin kafir olmasını işaret eder. Kimdir kafir Kur'an-ı Kerim tabirine küfrün sahibi? Nasıl bir küfür? Kalbinin içine yazılı olan küfür kelimesi sebebiyle küfür. Bütün insanlar
doğdukları anda kalplerinin içinde, nefslerinin kalplerinin içinde küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar kalplerinde bu küfür kelimesiyle doğarlar. Aynı zamanda bütün insanlar Hanif noktasının sahibidirler. Kendilerini Hanif noktasına ulaştıracak olan, Allah'a teslim kılacak olan temel veriler, tabiaten bütün insanlara onların tabiatlarında meknuz olarak onlara verilmiştir. Öyleyse bütün insanlar Hanif noktaları doğarlar ama bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi vardır doğdukları anda. İşte Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği yol, Allah'ın onlara verdiği Hanif fıtratıyla nefslerinin kalbindeki küfür kelimesini iman kelimesine döndürecek olan yolu tercih etmeleri. İşte bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doluyorlar. Kafir kimdir? Kalbindeki küfür kelimesinin sahibi. Mümin kimdir? Kalbindeki iman kelimesinin sahibi. Öyleyse kimdir mümin? 7 tane kalp şartının, 7 tane inanç şartının, 3 tane de hidayet şartının sahibi olan insan. Kalp şartları o kişinin kalbindeki ekin net alınmış olmalıdır. İdraki önleyen müessese. O kişinin kalbine Allah ihbatı koymalıdır. İdraki sağlayan müessese. O kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a döndürülmelidir. 3. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmalıdır. Allah'ın nurlarının girmesi için, nefsin kalbine ulaşması için. O kişi mürşidine ulaştığında Allah'ın kalbindeki mührü açmış olmalıdır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almış olmalıdır. 5. ve 6. şartlar ve Allah onların kalplerinin içine iman kelimesini yazmış olmalıdır. Böyle bir insan kalp şartları itibariyle mümindir. Kalbine bir insanın iman yazıldığı an hangi şartların içinde olursa olsun o kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Kimin kalbinin içinde küfür yazıyorsa o kişi Allah'ın indinde küfrün sahibi olan kafir hüviyetindedir. Allah'a inanması, kitaplarına, meleklerine inanması, inanç şartlarına sahip olması durumu değiştirmez sevgili izleyenler, dinleyenler. Kişi inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi Allah'ın standartlarına tabidir. Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, devrin imamının ruhu ve onların kalplerinin içine o zaman iman yazılır diyor Allah-u Teala. İman yazılmazsa o kişinin mümin olamayacağını söylüyor Hücurat 14'te. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfrü kalbinizden dışarı çıkarmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Bir çıkış, bir giriş sevgili öğrenciler, dinleyenler, bilmeyenler. Küfür kelimesinin çıkışı, iman kelimesinin girişi. Küfür kelimesinin kalpten alınışı, kalbin içine imanın yazılışı. Kişiyi mümin kılar. Mümin olmanın temel şartı kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış olmasıdır. Bu böyle bir şartın tahakkuku ise 7 tane kalp şartının 7.'si olması hasebiyle geri kalan 6 şartında tamamlanmasını gerektirir. Bu kalp şartları açısından geçerli.
İnanç şartları açısından 7 tane inancın sahibi olmalıdır mümin olan kişi. 1- Allah'a inanacak. 2- Allah'ın Resullerine inanacak. 3- Allah'ın mukaddes kitaplarına inanacak. 4- Allah'ın meleklerine inanacak. 5- Bazı badenlerde ölümden sonra tekrar dirileceğine inanacak. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğunu inanacak. 7. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşacağına, ulaşması lazım geldiğine inanacak. Bunlar da 7 tane inanç şartı ki 5.5 var şu anda dünya üzerindeki inanış sisteminde. Allah'a inanıyorlar, meleklerine inanıyorlar, Resullerine inanıyorlar, kitaplarına inanıyorlar, bazı Badel Mevte'ye inanıyorlar, 5 tanesi tamam. Ama 6.sına gelince hayır da şer de Allah'tandır deyip Kur'an'a tamamen ters düşen, şerrin de Allah'tan geldiğine dair bir inanç besliyorlar. Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt bir husus bu. Ve 7. tamamen unutulmuş, yok artık, kullanılmıyor inançlar arasında. 5.5'a indirilmiş inançlar 7'den. 7.'si de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan meselemize baktığımız zaman bir 3. grup daha görürüz mümin olmak için. 3 şarttan oluşur. 1- Ruhun Allah'a doğru yola çıkarak hidayete başlaması. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayarak hidayete başlaması. 3- Nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmeye başlayarak, nefs tezkiyesine başlayarak nefs açısından hidayete adım atması. Öyleyse ruhun hidayetinin, fizik vücudun hidayetinin ve nefsin hidayetinin, ruh, veç ve nefs, üç hidayetin de başlamış olması lazım. 17 tane şart gerekiyor bir kişinin mümin olması için. Ama Allah Teala diyor ki Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. Yani kalplerinde küfür yazıyor ama diyorlar ki bizim kalplerimiz kılıflıdır, için nur doludur. Bunun bir doğru söz olmadığını Allah Teala kesinleştirmek için bu kadar bilgi koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir diyor Allah Teala. Ve onların pek azı mümindirler diyor Allah Teala. Neden? Çünkü İsrail kavminin de içinde mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette kendisine düşeni yapan, mürşidine tabi olan insanlar her devirde vardır, hala da vardır. İşte ama bunlar gerçekten insanların pek azı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bütün dinlerin içindeki durum ne yazık ki artık böyle, insanlardan pek azının kalbinde iman kelimesi yedirilir. Pek azı mümindir. Allah razı olsun. Ayet 89. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki: Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma câehim kitâbim min indallâhi musaddikun limâ meâküm meâhüm ve kânû min kablu يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah Teala diyor ki, ne zaman ki onlara Allah katından onların beraberindekini tasdik eden kitap, Kur'an geldi, bunu tanımadılar. Oysa Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım isteyip dururlardı. O Tevrat'ta vasfını bildikleri peygamber onlara gelince onu inkar edip tanımadılar. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Biz buradaki meali size bizim hazırladığımız Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 89. ayet-i kerimesindeki açıklamayı aynen verdik. Ama burada metnin muhtevasında olmayan parantez içindeki dizayn da devreye girdi. Onun için açıklamayı buradakine tam uydurarak vermek durumunu gerçekleştirmem gerektiğine inanıyorum. Allah Teala diyor ki, ne zaman ki onlara Allah katından onların beraberindekini tasdik eden, beraberindekine Tevrat'ı, İsrail kavminin beraberinde olan kitap, Tevrat'ı tasdik eden yani doğrulayan, tasdik eden bir kitap, yani Kur'an-ı Kerim geldi diyor Allah-u Teala. Gelmişse ne olmuş? Allah Teala diyor ki, oysa önce kafirlere karşı fetih ve zafer için yardım isteyip dururlar. Öyleyse Kur'an gelmiş ama bunu tanımamışlar. Kur'an gelmeden önce daha önceki devirlerde kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında, yani savaşta yenilmek üzere oldukları zaman Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına o kitaplarında mevcut olan vasıfları verilen ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adına onun için, onun adını kullanarak fetih ve zafer için Allah'tan yardım isteyip duruyorlardı diyor Allah-u Teala.

bildikleri onlara gelince. Kim o bildikleri? Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl biliyorlar? Tevrat'ta Allah-u Teala vasfını bildirdiği için biliyorlar. Onlara gelince, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında orada Mekke'de bulunan İsrailoğulları onu tanımadılar. Onu kabul etmediler. Onu reddettiler. Allah-u Teala diyor ki bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bir evvelki ayet-i kerimede görmüştük ki kafirler Allah'a inanıyor, inanmıyorlar, peygambere inanıyor, inanmıyorlar diye değil. Peygambere inananların da Allah'a inananların da aralarında tabiiyet meselesi gerçekleşmediği için kalplerinde küfür yazan insanlar hep var olacaktır. Onların mümin olmaları mümkün değildir. Bir insanın mümin olabilmesi mutlaka kalbine iman yazılmasına bağlıdır. Kalbe iman yazılması ise Allah'a ulaşmayı dilemek de yetmez. Kişinin mutlaka mürşidine ulaşmasını gerektirir. Yani 28 basamağın 14 tanesini aşmasını gerektirir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilersek, kalbimizde böyle bir talep varsa üçüncü basamağa geçeriz. Ve Allah kalbimizdekini işitir, bilir ve rahim esması ve tecelli diye başlar. Dördüncü basamaktayız. Allah kalbimizdeki irşat makamlarımızdaki bir perde olan hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamaktayız. Kalbimizdeki iki netarı yerine infat koyar. Yedinci basamaktayız. Sekizinci basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürür. Onuncu basamakta gözümüzden kalbimize bir nur yolu açar. On birinci basamakta zikre başlarız. Kalbimizde %2 çevresinde yavaş yavaş bir nur birikimi gerçekleşir. Huşu sahibi olur. Basamak 12. Mürşidimizi Allah-u Teala bize gösterir. Basamak 13. Ona ulaşıp önümüzü çekip tövbe ederiz. Basamak 14. İşte burada Allah-u Teala kalbimizin mührünü açar. Kalbimizdeki 5. kalp şartı gerçekleşir. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarır, dışarı alır. 6. kalp şartı. Ve kalbimizin içine bir evvelki ayette ifade ettiğimiz gibi iman kelimesini yazar. 7. kalp şartı oluşur. Ve mümin oluruz. Allah'ın laneti kafirlerin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Yani kalbine iman yazılmamış olanların üzerindedir diyor. Allah razı olsun. Bakara suresinin 90. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 90. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Bise meşterav bihi enfisehum en yekfuru bima enzelallahu bayen en yünezzilallahu min fadlihi ala men yeşâ'u min ibadihi. Eba'u bi gadabin ala gadab. Ve lil kafirine azabun muhin. Allah Teala buyuruyor ki onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine kendi fazlından indirmekte
olduğuna, yani vahye hasret ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri, inkar etmeleri sebep olan ne? Nefsleri. Ve onunla yani bunu inkar etmeleri sebebiyle kendilerini satmaları, yok pahasına satmaları ne kadar kötü bir şey diyor Allah-u Teala. Böylece gazaptan gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap var diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın söylediklerine bakalım. Allah dilediğine vahyeder. Bütün insanlarla Allah'ın konuşmasının sadece vahiyden ibaret olduğunu, Allah kiminle konuşmuşsa bu konuşmanın vahiyden başka bir şekilde hiç yapılmadığını Allah Teala Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah'ın hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ediyor. Allah Teala buyuruyor ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki biz arıya vahyettik. Allah Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. İnsanlar zamanımızda vahyin sadece peygamberlere ait bir müessese olduğunu düşünüyorlar. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra asla kimseye vahiy gelmez diye kafadan iddialarda bulunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanların söylediği mi yoksa Allah'ın söylediği mi? Ne diyorlar bu zamanımızdaki sevgili din alimlerimiz? Allah peygamberlerden başkasına asla vahyetmez, vahyetmemiştir. Güzel. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Ama Allah Teala diyor ki biz Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Yoksa havarilerinde peygamber olduğunu mu iddia edeceksiniz? Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor Allah Teala. Hazreti Musa'nın annesi bir peygamber değildi. Kadın bir peygamber zaten mümkün değil bildiğiniz gibi. O sadece bir peygamberin annesiydi. Ama Allah-u Teala ona vahyettiğini söylüyor. Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Arıya vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bu iddia insanların uydurduğu ve zaman içerisinde herkesin de buna inandığı bizim meşhur Allah-u Teala'nın ifadesiyle insanların uydurdukları şeyler, zanna dayaladıkları şeyler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani emaniye, insanların Allah'ın gerçeklerini bir kenara bırakarak zannettikleri şeylere inanmaları hali. Allah-u Teala diyor, biz kiminle konuşursak konuşalım insanlardan, o konuştuğumuz kimseyle haberleşme yolumuz vahiydir diyor. Adı bunun vahiydir diyor. Kiminle konuşursak konuşalım. Bütün insanlarda Allah'ın hiçbir konuşması olmamıştır diyor. Sadece vahiyle
olmuştur diyor. Vahyin dışında Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmaz diyor. Ve söylediğimiz gibi ayetleri birer birer indirmiş Allah-u Teala. Öyleyse demek ki burada bir muhteva var. Allah-u Teala vahyediyor dediklerine. İşte Allah-u Teala böylece o inanmayanlara tarihleri boyunca hep gazap vermiş, gazap vermiş. Onlar hep gazaba uğramışlar sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler. Bakara Suresi'nin 91. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا اِنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz derler. Ve ondan başkasını inkar ederler. Yani onların inandığı Tevrat'tan sonra Allah Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş, onu inkar ederler diyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirmiş. Her ikisi de Tevrat'tan sonra gelen kitaplar olarak İsrail kavmi tarafından inkar ediliyor. Diyorlar ki biz sadece bize İsrail kavmine indirilen, Hazreti Musa vasıtasıyla indirilen Tevrat'a iman ederiz.

Oysa ki Yuvarlak Talak Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da İncil'i de tasdik eden kitaptır. Hak kitaptır. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki öyleyse onlara söyle eğer siz müminlerseniz nasıl oluyor da Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Bu surenin, Bakara suresinin 87. ayet-i Allah Teala İsrail kavmine peygamberler gönderdiğini, resuller gönderdiğini, hem resuller hem de nebiler gönderdiğini, yani nebiler, peygamberler, resullerde bir kısmı peygamber resuller, bir kısmı belli resuller. Ama ard arda gönderdik diyor Allah Teala. Ama diyor onlar inkar ettiler. Onların hoşlarına gitmeyen, nefslerine hoş gelmeyen şeyleri emrettiği için ondan hoşlanmadılar. Onları reddettiler. Yalanladılar. Kabul etmediler. Bir kısmını da öldürdüler diyor. Bu sürede Bakara suresinin 87. ayet-i kerime var. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resuller göndeririz. Bir ardından aralıksız olarak göndeririz. Bunun manası bütün kavimlerde her an mutlaka insanlık tarihi boyunca Allah'ın resulleri var olmuştur. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın resulleri var. Biz onları göndeririz diyor Allah Teala ard arda. Ama hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlerin hepsi yani o kavimdeki insanların çoğu bu gelen Resulü mutlaka reddettiler, inkar ettiler. Küçük bir kısmı ona tabi oldular. İsrail kavmi içinde aynı şey söz konusu olmuş. Öyleyse Yahut kavmi yani İsrailoğulları peygamberlerin bir kısmını reddetmişler. Hepsini reddetmişler. Çoğunluk ama bir kısmını da öldürmüşler. Tabi her devirde de mutlaka bir azınlık o resullere mutlaka tabi olmuş. Sevgili öğrenciler ve izleyenler. Ve dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 92. Bismillahirrahmanirrahim. Melekat caiküm Musa bil beyinati sümmet tahassümül icle min badihi ve entüm zalimin. Allah Teala diyor ki andolsun ki Musa size beyineler ile gelmişti. Açık delillerle yani. Sonra siz onun ardından buzağıyı edindiniz, ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, insanlar ve dinleyenler, biliyorsunuz Hazreti Musa, Tur Dağı'nda Allah-u Teala ile beraberken aşağıda bir şeyler oluyordu. Birisi bir heykel yaptı. Küçük bir altın heykel. Bu altın heykel bir buzağı heykeliydi. Ve bu altın heykel ses çıkartıyordu. Bir buzağı gibi ses çıkartıyordu. Bunu yapan Samiri'ye sordukları zaman sen bunu nasıl yaptın diye O dedi ki ben Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı yerdeki toprağı aldım, onu işledim ve bunun içine kattım.
onun. Bu sebeple bu heykel ses çıkarıyor. Şimdi meselenin özelliğini görebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Cebrail aleyhisselam netice itibariyle Allah'ın meleklerinden bir tanesidir sadece. Onun ayak izindeki, ayağını bastığı yerdeki kumları alıp bu buzağın oluşmasına sebebiyet veren Samiri'nin yaptığı heykele, yani Cebrail aleyhisselamın vücuda getirmiş olduğu fark bilmeden ve istemeden bir olguyu Allah'tan daha kıymetli kabul ediyorlar, ona tapmaya başlıyorlar. Yani iblisin insanlara ne kadar büyük bir oyun oynadığının bir açık nişanesi de İsrail kavminin bu buzağa tapma olayıdır. Tabii bundan binlerce yıl evvel olan bir hadise. Bu Hazreti Musa tabletlerle aşağı indiği zaman bunu gördü. Ondan sonrasını biliyorsunuz. Allah Teala diyor ki siz zalimlersiniz. Kimdir zalim? Kendisine zulmeden zalimdir. Başkalarına zulmeden o da zalimdir. Her ikisine de Allah Teala zalim diyor. Bir insan Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmediği zaman, yasak ettiği fiilleri işlediği zaman zalim olur. İşte burada Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleniyor. Allah'tan başkasına tapmak. Bu zaya tapmaya başlıyor insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir muhtevaya bakıyoruz. Allah Teala burada zalimlersiniz diyor. Buzağa tapanlar kendi nefslerine zulmetmişlerdir. Çünkü buzağa tapmak bir Allah'tan başka bir tanrı edinmek, Allah'a şirk koşmaktır. Büyük bir derecat kaybına yol açar. Bu büyük ölçüdeki derecat kaybı kişilerin kendine zulmettiklerini gösterir. Ne zaman yaptığımız bir olay bize derecat kaybettirirse biz o zaman kendimize zulmetmişizdir. Eğer bu olayı başkalarına zulüm yaparak gerçekleştirmişsek, başkalarına bir kötülük yapmış da derecat kaybetmişsek, başkalarına zulmetmiş oluruz. Ama derecat kaybettiğimiz için yaptığımız zulüm başka birine zulmetmek olduğu halde bize döner, kendimize de zulmetmiş oluruz derecat kaybettiğimiz için. Onun için Allah Teala İsrail kavmine bu tabiatıyla buzağa tapanlara siz zalimlersiniz diyor. Allah razı olsun. Bakara Suresi'nin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve iz ehazna misakaküm وَنَفَانَا فَفْكَكُمُ الْتُورُ هُوْزُ مَا آتَيْنَاكُمْ لِكُوْوَتٍ وَاسْمَعُ قَالُوا سَم۪ينَا وَعَاسَيْنَا وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِيْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِيْهِ اِمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Hani o zaman ki sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, yani Tevrat'ı kuvvetle alın ve işitin, yani emirlerimizi işitin demiş Allah-u Teala. İşittik ve isyan ettik dediler. Şimdi beraberce Maide Suresinin
7. ayet kerimesine bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala orada diyor ki o zaman, yani resmünde işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık. Üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala sizi. Bununla yükümlü kıldık. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz ezelde Adem Aleyhisselam'dan başlayarak onun sırtından onların çocuklarını, onların çocuklarının sırtından onların çocuklarını ve kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün nesilleri huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerinde nefslerini onlara şahit tuttuk diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey onların hepsinin, yani hepimizin Allah-u Teala'yı kalp gözüyle gördüğümüz, bütün söylediklerini işittiğimiz, nefsimizde, ruhumuzda, fizik vücudumuzda orada bulunduğumuz gerçeğidir. Oradaydık ve bunu söyledikten sonra Allah-u Teala bize diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öğretene nefisler, sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, sizlerden at istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden misak istiyorum. Hepiniz hidayete ermek üzere bana yemin, misak ve ahd verin. Ve ruhlar, veçler, nefsler yemin, misak ve ahd veriyor. Ve Allah Teala diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Emina diyoruz, işittik. Allah Teala diyor öyleyse itaat verin. Yeminler, misaklar, ahdler veriliyor. Ve Allah Teala soruyor itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Öyleyse ezelde hepimiz Allah Teala'ya diyoruz ki işittik ve itaat ettik. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Size verdiğimiz Tevrat'ı kuvvetli alın, ona sımsıkı sarılın ve işitin dedik diyor Allah-u Teala. Onlar da dediler ki işittik ve isyan ettik. Öyleyse burada sahip kavminin büyük kısmının Allah'a karşı bir isyanı var. Her zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece İsrail kavminde değil, bütün kavimlerde Allah'ın emirlerine karşı bir kesim mutlaka isyan halindedir. Burada da aynı şey söz konusu. Büyük kesim isyan halinde, işittik ve isyan ettik dediler diyor Allah-u Teala. Küfürleri sebebiyle onların kalpleri içine buzağı, küfrü içirildi. Buzağı küfrü içlerine sindirildi. Buzağa tapma elbette bir küfürdür. Allah'a tapmak yerine bir başka tanrı edinmek küfrün hasıdır. Adı şirktir. Allah'a ortak koşmak, başka bir Allah'ı tanrı edinmek, başka bir tanrıyı tapılacak bir vasıta olarak kullanmak, ona tapmak, Allah dururken başka bir nesneyi tanrı edinmek, ilah edinmek.
Allah Teala diyor ki onlara de ki eğer siz müminler iseniz imanınız size onunla ne kadar kötü şeyler emrediyor.

Sevgili öğrenciler, Allah-u Teala Yahudilerden mirsak almış ve Tur'u üzerlerine yükseltmişti. İsyan ettikleri için daha evvelki ayetlerde anlatıldığı gibi Allah onların içine öldürdü. Sonra yeniden canlandırdı. İsrail kavminin başına bu istikamette Allah'ın emirlerine itaat etme sözünde iki tane olay gelmiş. Birisi Allah'ın onları öldürmesi, ölümden sonra tekrar diriltmesi. İkincisi Allah'ın onlara maymunlar olunuz emri vermesi ve insanları maymun haline getirmesi ve onları bir daha insan hayatına döndürmemesi.

Öyleyse Allah-u Teala bütün insanların Allah'a inanmasını, Allah'a kul olmasını ve Allah'a ibadet etmesini ister. Eğer insanlar Allah'tan başka bir varlığı kendine tanrı ediniyorlarsa, o zaman onlar küfrün en derin noktasındadırlar. Burada çok açık bir büyük hata söz konusudur. Allah'a şirk koşmak. Dördüncü ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kânet lekümüddârül ahiretü indallâh.

İslami diyormuş ki cennet sadece Beni İsrail'e aittir. Beni İsrail'in her ferdi mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Beni İsrail olmak buna yeterlidir. Her kim İsrail kavminin dışındaysa onların kurtulması, cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki öyleyse öyle olduğuna inanıyorlarsa o zaman hadi bakalım ölümü temenni etsinler. Ölümü dilesinler. Biz de onları öldürelim. Cehenneme gittiklerini görünce akılları başlarına gelir. İstikametinde söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, her istikamette bir takım yanlışlar, kayınlarca hep yapılmıştır yanlışlıklar. Ve burada Allah katındaki ahiret yurdu demekle Allah Teala cenneti kastediyor. Ve cennete kimlerin gireceği de son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girecektirler. Daha sonraki kademelere ulaşmasalar bile hayatları yetmediği cennetler, daha sonraki kademelere ulaşmasalar bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri hepsini mutlak olarak kurtarır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda bir bütünü oluşturuyoruz. İnsanlar bu dünyada yaşarlar. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını yaşayacaklardır. İşte doğru olan şu dünyada da mutluluğu yaşamak, kıyamet günden sonra da cenneti yaşamak. Yanlış olan bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da gerçek cehennemi yaşamak. Kim Allah'ı hiçe sayarsa, onun emirlerini gerçekleştirmek gereğini duymazsa, o kişi Allah-u Teala'nın dininde başarıya ulaşması, mutlu olması mümkün olmayan bir insandır. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilir, ne de cennete girebilir. Allah razı olsun. Allah-u Teala Bakara Suresinin 95. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Allah-u Teala diyor ki ve kendi elleriyle vücuda getirip yapıp yaptıkları, kendi elleriyle sebep olduklarından dolayı, yani kendi elleriyle yaptıkları fiillerin neticesinde kazandıkları günahlardan dolayı bunu, yani ölümü ebediyen hiçbir zaman temenni etmezler diyor. Len yetemennevhu. Onu temenni etmezler, istemezler, dilemezler diyor Allah Teala. Ebeden, ebediyen. Zaten Allah zalimleri bilir diyor. Andolsun ki Allah zalimleri bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler kimdir zalim? Nefslerine zulmedenler, derecet kaybedenler yaptıkları amellerle. Her derecet kaybettiğiniz olay kendinize veya bir başkasına yaptığınız zulüm

0: ve gene kendinize hep zulmetmektir. Öyleyse kim hangi ameliyle derecat kaybettiyse o zalimlerdendir. Bir başka ifadeyle, asıl ifadeyle kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden daha yüksekse ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın yoluna girmedikçe bu dereceler hep yüksek olacaktır. Kaybedilen dereceler, kazanılan derecelerden o insanların hepsi zalim hüviyetinde görünüyorlar Allah Teala'nın indinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göz açıp kapayıncaya kadar bir saat daha geçti. Bu mutlu beraberlik, bu güzellik bir saatin içinde eriyip bitiverdi. Güzel vakitler, çabuk geçen vakitler sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz size hasretiz. Ümit ediyoruz ki siz de öylesiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir defa daha beraber olduk. Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ben sıratı el-müştakim, sıratı el-lezine emanet aleyhim ve aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın yolunda bir defa daha bir aradayız. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde hep beraber olmanın, kalp kalbe gönül gönül olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ona, Yüce Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah'tan bahsetmek üzere bir defa daha bir aradayız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, bugün Allah'ın Üniversitesi'nin yeni bir dersinde daha beraberiz. Kod numarası 1.2.12.2. Birinci yılın ikinci semestrinin 12. konusu olan tefsir konusunu konuşuyoruz. Bu dersinde 2 numaralı bölümündeyiz. O 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim'deki ikinci sureye olan Fatiha suresinin devam ettiğini gösteriyor 2 numara. Bugün sizlere Fatiha suresi, Bakara suresinin 8. ayet kerimesinden başlayarak inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Açıklamalara, tefsire inşallah devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhire ve mahum bi mûmin. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde, insanlardan öyle kişiler var ki derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Ve oysa ki onlar mümin değillerdir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimesiyle bir insanın Allah'a iman ettik, Allah'a inandık demekle ahiret gününe inandık, ahiret gününe yani burada kıyamet günü anlamına kullanılmış inandık demekle mümin olamayacağını ifade ediyor. Bunlar mümin olmak için yeterli sebepler değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayette ahiret günü geçiyor. Nedir ahiret günü? Yevmül ahir, sonraki gün. Lügat manası bu. Sonraki günün tarifini verebilmek için evvelki günden başlamak mecburiyetindeyiz. Evvelki günde Kur'an-ı Kerim'de yevmül ahir olarak geçiyor. Eğer doğumunuzu yevmül ahir olarak kabul ederseniz, o zaman yevmül ahir sizin ölüm gününüz olacaktır. Eğer yevmül ahiri kainatın yaratıldığı gün olarak kabul ederseniz, yevmül ahir kıyamet günü olacaktır. Eğer mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığı günü yevmül evvel olarak kabul ederseniz, o zaman yevmül ahir ruhunuzun Allah'a ulaştığı gündür. Ruhunuzun açısından düşünüyorsanız, mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı gün onun için yevmül ahirdir. Fizik vücudunuz için yevmül ahir nedir? Nefs tezkiyesine başladığı gün, mürşidinize ulaştığınız gündür. Allah'a teslim olduğu gün yevmül ahirdir. Nefsiniz için başlangıç günü gene mürşidinize ulaştığınız gündür. Yevmül ahir ise nefsiniz için nefsinizdeki bütün afetlerin sona erdiği gündür. Yok olduğu gündür. Öyleyse her açıdan yevmül evvel ve yevmül ahir kavramları farklı manalar ihata ediyor. Ve insanlar bir genel hüküm tutturmuşlar. Nerede Allah-u Teala yevmül ahir derse o yevmül kıyametmiş, kıyamet günüymüş. Böyle söylüyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim gerçeklerine bu tek bir ayetten hareketle, tek bir manaya tabi olmak yetmiyor. Ve Kur'an-ı Kerim hükümlerine uymuyor. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yevmül ahirden çeşitli muratlarının var olduğunu görüyoruz. Yevmül ahirin Allah'a mülaki olan gün olduğu Kur'an-ı Kerim'de bir açıklık kazanıyor ayetleri karşılaştırdığımız zaman. Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki size daha önemlisini haber vereyim mi? Neslerin hüsrana, amellerin hüsrana uğradığı gün. Allah-u Teala amellerin hüsrana uğradığı günden bahsediyor. Burada bir dizayndan bahsetmiş Allah-u Teala. İnsanlardan bahsediyor. Ve diyor ki onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Öyle zannediyorlardı. Oysa ki onların amelleri boşa gitmişti diyor. Habitat amalihim diyor. Ve tarif veriyor. Kim bu insanlar? 1. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. 2. Lika'il ahireti, lika'allahi inkar ederler. Allah'a dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı inkar edenler. 1. De Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Onlar için diyor Allah Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Burada Allah Teala küfür kelimesi kullanmış, örtme kelimesi kullanmış. Yani onlar Allah'ın ayetlerinin gerçek manasını örterler. Onlar Allah'a mülaki olmanın gerçek manasını örterler. Örtüyorlar mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgili öğrenciler, kesin. Bakınız bugün din adamlarımızın hemen tamamı insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Üzerinize 11 defa farz kılınan bir 11 defa farz kılınan bir büyük farzı yok sayıyorlar. İnsan ruhu diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Çok geçerli bir de izahları var. Efendim ruh insana hayat verirmiş. Kur'an-ı Kerim'de bize ruhun insana hayat verdiğine dair bir tek ayet-i kerime gösterebilir misiniz diyoruz. Ses yok. Hiç kimse gösteremiyor. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, hiçbir esasa istinad etmeyen, hiçbir Kur'an ayetine istinad etmeyen bir takım varsayımları hakikat olarak insanlara kabul ettirmişler insanlar. Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş ve bu 14 asırda her şey olmuş. İnsanlar Allah'ın yolundan sapmışlar. İşte ahiret günü dediğimiz zaman böyle bir muhtevayla karşı karşıyayız. Ahiret günü Allah'a mülaki olma, ruhun Allah'a ulaşma günü. Ve böyle bir niyetiniz yoksa, ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırmak gibi bir niyetiniz yoksa kurtuluşunuz mümkün değildir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve razı bil hayatı dünya, dünya hayatından razı olurlar. Fatmeyni biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bu Yevmil Ahir müessesesi bu ayetteki, yani Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesindeki Lika'allahi ifadesinin yeni başında bir başka ifadeyi oluşturuyor. Allah Teala A'raf suresinde diyor ki Allah onlara Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamını açıklamaktan sarf nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Sonra devam ediyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Onlar Allah'ın hidayet yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Bunun sebebi onların ayetlerini inkar etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve ahiret gününü inkar edenler onların amelleri boşa gitmiştir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ahiret gününün inkarıyla Allah'a ulaşmanın inkarı aynı noktaya ulaşıyor. Çünkü her ikisinin de sonunda Allah Teala'nın cezası aynı. Amelleri boşa gitmiştir o insanların diyor. Kehf 105'te amelleri boşa gidenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Araf 146'da aynı. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Kehf 105'te ikinci faktör amellerin sıfırlanması konusunda ikinci faktör likaallâhe, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, örtenler daha doğru ifadesiyle. Çünkü Allah Teala burada küfür kelimesi kullanıyor. Diğerinde ise likâil ahireti, yevmil ahireti. Öyleyse iki tane eşitlik var. Eşitliğin sonu ikisinin de aynı. Habitat amelinin, amellerin heba olması, sıfırlanması, yok olması. Eşitliklerin, iki eşitliğin de birinci tarafındaki birinci faktör aynı. Bu birinci faktör Allah-u Teala'nın açıkça ifade edildiği Allah'ın ayetlerini gizlemek veya Allah'ın ayetlerini yalanlamak. İkinci faktör, birinde Allah'a ulaşmak, ikincisinde yevmil ahir. Birinde lika Allah'e, ikincisinde yevmil ahir. Dolayısıyla sonuçlar aynı olduğuna göre eşitliğin ikinci taraflarının da aynı olması gerekir. Buradan yola çıkarak yevmil ahiri Allah'a mülaki olma günü demek, yıl olarak adlandırmak açık bir şekilde mümkün olur görünümünde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürşidinle yapılan bir tövbeden bahsediyor. Arşı tutan meleklerin, onların etrafındaki devrin halifesinin, mürşidin orada bulunduğunu, konuşanların doğruyu söylediklerini ifade ediyor. Kendisine konuşmaya izin verilen sadece iki kişinin, mürşidin ve mürşidin konuştuğunu söylüyor. Burada yedi tane şahidin huzurunda Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen bir kişinin kalbine iman yazılması veya yazılmaması söz konusu. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı biliyorsa, yedi şahidin huzurunda o olay tahakkuk etmiştir. Kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşmıştır. Mürşidin devrin imanının ruhu, tövbe ettiği anda mürşidin ruhu kişinin başına da girip yerleşmiştir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime ve o kişinin kalbinin içine iman yazılmıştır. Mücadele suresi 23. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. O ruhla, bu kattes ruhla onları destekleriz. Ve desteklediğimizde de diyor Allah Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız. O zaman kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o ruh gelip yerleştiği anda her şey tamamlanmış oluyor. Kişinin kalbinin içine iman yazılıyor ve kişi mümin oluyor. Şimdi bir sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Hakkı ulaşma günüdür. Veya yevmül evveldir. O gün Zalikel yevmül hakkı Femen şa'ittaze ila rabbihi eyaba. O gün diyor Allah-u Teala dileyen kişi, neyi dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol iddia eder. Sırat-ı Mustakim'i yol iddia eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur diyor. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir açıklık kazanıyor konu. Kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması yevmi hak, yevmi evvel. Ruhun vücuttan ayrıldığı gün, ne zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmak üzere yola çıkarsa, kendisine sırat-ı müstakimi yol ittaz ediyor. İşte sırat-ı müstakimi yol ittaz ettiği zaman ruhumuz kendisine, o zaman bir işlem vücuda giriyor. Ruhumuz sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük adlı bir yolculuğa başlıyor. Ve sonunda Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak, milaki olmak ve yok olmuş Allah'ın zatında. Bu Allah'a ruhumuzun teslim olduğunu gösteriyor. Huşu sahiplerini tarif eden Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala huşu sahipleri için diyor ki ellezine yazunnune ennehum milaki rabbihim. Onlar yakin hissederek kesin olarak inanırlar ki ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel kendi iradeleriyle ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ennehu ileyhi raciun. Ve onların ruhları da Allah-u Teala'ya rücu edecektir. Geri gidecektir. Ne zaman? Öldükleri zaman. Öyleyse insan ruhunun Allah'a teslimi iki safa gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. Böylece iki ayrı safhanın oluştuğunu görüyoruz. Birinci safha ruhumuzun Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrılması yevmin evvel. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı gün yevmin ahir. Yevmin evvele burada hak günü diyor Allah-u Teala. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zaliken yevmin hak diyor. Fatiha suresinde yevmin din diyor. Din günü diyor. İkisi de yevmin evvel sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı gün. Fatiha suresinin izahında bunu ifade etmiştik. Öyleyse Allah-u Teala'nın yevmil evvelden ve yevmil ahirden muradının ne olduğu konusu, yevmil evvelin ne olduğuna bağlı. Eğer yevmil evvel kainatın yaratıldığı günse, yevmil ahir kıyamet günüdür. Yevmil evvel ruhunuzun Allah'a çıktığı, Allah'a doğru yola çıktığı gün ise, mürşidinize ulaştığınızda nezarete çıkıp tövbe ettiğiniz gün ise, yevmil ahir Allah'a ulaştığınız gündür. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada yevmil ahire ve Allah'a inanırlar diyor. Ama onlar böyle demelerine rağmen biz Allah'a inanırız. Yevmil ahire de inanırız. Allah'a da kıyamet gününe de inanırız. Demelerine rağmen onlar mümin değillerdir diyor. Aslında mümin olmanın yediğine çarpından yevmil ahiri ilgilendiren bir bölüm yok. Yevmil ahiri eğer kıyamet günü olarak kabul ederseniz, kıyamet gününe değil de kıyamet günü yeniden dirileceğimize inanmak söz konusu. Ba'su ba'del mev. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, bazı badenlerine inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin Allah, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak ve gönül ahire, yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak. İşte bu yedinci şartı insanlar kaldırmışlar devreden 14 asırda. Yedinci şart, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması kesimi yok edilmiş. Görünmeyen eller bunu gizlemek için büyük bir gayretin içinde, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Alimlerin %90'ından fazlası, şu anda dünya üzerindeki İslam alimlerinin %90'ından fazlası, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını gizlemeye uğraşıyorlar. Yani hidayeti gizlemeye uğraşıyorlar. Bunun onlara nereye mal olacağından da haberleri yok gibi davranıyorlar. Bakınız Allah-u Teala ne diyor Bakara suresinin bu surenin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki onlar ki Allah insanlara kitaplarıyla bildirmesine rağmen, o kitaplarda deliller göstermesine rağmen, inandırıcı ispat vasıtaları kullanmasına rağmen, beyineler kullanmasına rağmen, onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ölmeden evvel insan ruhunun ulaşmasını, teslim olmasını, yani hidayeti gizlerler diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler diyor. Allah da onlara lanet eder buyuruyor. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayet adlı bir müessese var ve bu hidayetin gizlenmesi söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugün ne yazık ki alimlerimizin %90'dan fazlası Allah'ın bu hakikatini gizlemeye çalışıyorlar. Gömül ahiri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, yani gömül ahiri, bu ayette geçen manasıyla değil, kıyamet anlamındaki manasıyla değil, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması manasıyla insanların anlayabilmesi esasını, muhtevasına almış. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada gönül ahir bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın anlattığı standartlarda değil, insanların hafife alarak, basitleştirerek ifade ettiği bir gönül ahir. Yani sonraki gün, yani gönül kıyamet. O da inanırlar ve diyor Allah-u Teala, bir de Allah'a da inanırlar, inandıklarını söylerler. Ama onlar mümin değillerdir diyor. Çünkü mümin olmanın şartları var. 7 tane kalp şartı var. 7 tane inanç şartı var. İnanç şartlarını şimdi söyledik. 7 kalp şartının ötesinde bir de 3 tane vasıf şartı var. Ya da aksiyon şartı var. Amel şartı var. Sevgili insanlar, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Bir kişinin mümin olabilmesi için 7 tane kalp şartının sahip olması lazım. Bildiğiniz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın almasıyla noktalanır ve yerine ihbat koymasıyla noktalanır. Nedir ekinnet? Ekinnet bir ilahi bilgisayar sistemidir. Olayların irşada müteallik hadiselerin, irşada müteallik açıklamaların ruhuna inmeyi engeller. İdrak edilmesini engeller. Öyleyse bütün insanların doğuşlarından itibaren kalplerinde ekinlet var. Allah'ın irşat konusunda, Allah'a teslim konusunda ifade buyurduklarını insanların anlamasına engel olan bir ilahi kompütür sistemi. Herkesin kalbinde mevcut. Ve Allah-u Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun kulaklarındaki vakayı alırken kalbindeki irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mesturatlı perdeyi alırken kalbindeki ekinleti de alıyor. İdraki önleyen bu sistemi kişinin kalbinden alıyor ve idraki sağlayan bir başka sistem koyuyor. Bu idraki sağlayan, idraki mümkün kılan ilahi bilgisayar sisteminin adı İhbar. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların kalbine ihbat koyduğunu, irşat makamının sözlüklerinin haktan inen sözler olduğunu, idrak etsinler diye bunun yapıldığını ifade ediyor. Ve diyor ki biz amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız, onların ruhlarını mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani onları yevmil evvele ulaştırırız diyor Allah Teala. Böylece ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerindeki yolculuğuna başlar. Öyleyse Allah'ın ilk iki kalp şartı 7. basamağa ulaştığımız zaman gerçekleşiyor. Allah Teala bununla kalmıyor. Kalbimizin içine ulaşıyor ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet kelimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, buyuruyor Allah Teala. Ve arkasından da diyor ki onların kalpleri Allah'a döndürülür. İşte kişinin kalbinin nur kapısının başlangıç hali şeytana dönük konumdur. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Kalbimizdeki üçüncü şart böylece gerçekleşiyor. Bir de kalbimizde dördüncü şart var. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmak. Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enam 125. Emen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime, İslam'a açar. Bir evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Zümer suresi 22. ayet-i kerime bununla bu kalbin açılmasıyla ilişkili bir evvelki ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki orada sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Bu Allah'ın nurlarının Allah'ın kalplerine açtığı nur yolu sebebiyle ulaştığı insanlar ile diğerleri bir olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılması, yani göğsümüzün bizim İslam olmamız istikametinde Allah'a teslim olmamız istikametine şerh edilmesi lazım, yarılması lazım. Göğüslerimiz yarılıyor ve böylece Allah'a göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılıyor Allah'ın gönderdiği nurların nefsimizin kalbine ulaşabilmesi için. Burası Allah'ın kalp çarklarının dördüncüsünü oluşturur. Sonra zikir yaparız. Nefsimizin kalbinde nur birikimi gerçekleşir. %2 çevresinde ve biz Allah'a mutlaka ruhumuzu ulaştıracağımıza emin olan, buna kesinlikle inanan birisi oluruz. Huşu sahibi olmak burada kesinleşir. Huşu sahibi olduktan sonra Allah Teala mürşidimizi sormak konusundaki daha ilk namazımızda, hacet namazımızda bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Ona ulaşıp da önünde de çıkıp tövbe ettiğimiz zaman devrin imanın ruhu başımızın üzerine gelir ve yerleşir. Bunun üzerine Allah Teala aynı anda kalbimizin Allah'ın nurlarının girmesiyle alakalı olan kapısının mührünü açar. Dikkat edin. Zülmani kapı açık. Şeytanın kapısından devamlı şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine girip daha da karanlık hale getiriyor nefsimizin kalbini. Allah'ın emirlerini çiğnememiz konusunda, Allah'ın yasaklarına asla riayet etmememiz konusunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman, başımızın üzerine mürşidin ruhu geldiği anda Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Bir, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesini yok ediyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine, onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ruh başımızın üzerine ulaştığı zaman. Öyleyse buradaki dizayn açık ve kesin. Kalbimizin içindeki dört işlem tamamlanmıştı. En son göğsümüzden kalbimize yol açılmıştı. Nur yolu. Ve mürşidimize ulaştığımız gün bütün insanların mühürlü olan kalplerini o gün açıyor. Bütün kalplerin mühürlü olduğunu yine Bakara suresinde görmüştük. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerin durumunu söylüyordu. Kafir olanlardan bahsediyordu. Ve bütün kafir olanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyordu. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Habibim diyor, o nefslerinin afetlerine tabi olanları, onları kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Görüyoruz ki mürşitlerine ulaşamayanların kalpleri mühürlü. Ve bu mühürlü olan kalplerin sahipleri, mürşitlerine ulaşamayan bu insanlar bir problem içerisindeler. Kalplerinde küfür yazıyor ve onlar mümin olamıyorlar. İşte bir insanın kalbine iman yazılmadıkça kişi mümin olamıyor. Burada insanların mümin olabilmeleri için mutlaka ahiret gününe, ahire, yani ruhun Allah'a ölmeden evvel, o kişi ölmeden evvel ulaşacağına kişinin mutlaka inanması lazım. Böyle bir inanç ahiret gününün asıl manasını ihata ediyor. Ahiret gününün asıl manası ruhun Allah'a ulaştığı gün. Böyle olunca tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmayı da dilemiyorlar. Bugün alimlerimizin %90'dan fazlasının söylediği gibi onlar insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Bu konuda bir fikirleri de yok. Hatta İslam'da böyle bir şey yoktur diye kestirip atıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e uymayan ne kadar yanlış inanç varsa hepsini kendilerine meslek edinmişler. İşte Allah'tan ki bu emri aldık da sizlere bu konudaki tefsir standartlarını sunmaya başladık. Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Allah razı olsun. 9. ayet-i kerimeye gelince Allah-u Teala diyor ki يُحَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَهْتَعُونَ اِلَّا اَنْفِسَهُمْ وَمَا يَشْكُرُونَ. Allah Teala diyor ki onlar zannederler ki Allah'ı ve Allah ile birlikte amen olanları, Allah'a teslim olmayı dileyenleri aldattıklarını zannederler diyor Allah Teala. Oysa ki arkasından da söylüyor. Sadece diyor kendilerini aldatırlar. Ve bunun şuuruna da varmazlar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse buradaki aminu tabirine dikkat edin. Aminu tabiri bütün Kur'an-ı Kerim'i ihata eden bir tabir olarak çıkıyor karşımıza. Amin olmak. Nedir amin olmak? Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlayan bir vasıftır. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes amini olmuştur. Amin olmak burada biter mi? Hayır, bitmez. Mürşidinize ulaştığınız zaman gene amin olursunuz. Amin olmanın ikinci kademesi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman gene amin olursunuz. Amin olmanın üçüncü kademesi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman gene amin olursunuz. Amin olmanın dördüncü kademesi. Nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman gene amin olursunuz. Amin olmanın beşinci kademesi. Eğer bunu hidayetle karşılaşırsak, başlangıç, hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ön hidayetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz hidayete erer. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz hidayete erer. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz hidayete erer. Böylece 5 tane hidayet kavramını görüyoruz. Başlangıç hidayeti, ön hidayet, hidayet, tekber hidayet, azim hidayet. Böylece muhtevaları gerçek anlamda yerlerine oturtursanız 28 basamaklık bir dizayn içerisinde amen olmanın birinci safhasını üçüncü basamakta yakalarsınız. Yedinci basamakta realize olur. 14. basamakta İkinci defa amin olursunuz. Mürşidinize ulaşıp ona teslim olduğunuz zaman. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğinizde üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde dördüncü defa amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde beşinci defa amin olursunuz. İşte Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ilk defa amin olan Allah'a ruhunu teslim olmayı, teslim etmeyi dileyenlerden bahsediyor ve amin olanları söylüyor. Bu birinci defa amin oluştur. Ondan sonra Allah-u Teala buyuruyor ki nefsinizi tezkiye edin, böylece takva sahibi olun. Burada Allah-u Teala'nın amel-i salihat yapın dediği kişi mürşidine ulaşma safhasında olan kişidir. Çünkü mürşidine ulaşamadan hiç kimse amel-i salihat yapamaz, nefsini tezkiye edemez. Öyleyse ikinci amin oluş burada. Ve Allah Teala diyor ki ve takva sahibi olun ve amin olun. Burada da Allah Teala'nın daha sonraki düzeninde yeniden ıslah olun diyor. Yeniden amin olun, amin olun. Yeniden takva sahibi olun. Daha sonra yeniden amin olun. Yeniden nefs tezkiyesi yapın ve muhsinlerden olun diyor. Ahsen kılın diyor nefsinizi. Allah-u Teala'nın amin olmaktan, amin olma safhalarının beşini de ihata eden bir açıklamasıyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dileme safhası bir, amin olur. Mürşide ulaşıp da nefs tezkiyesi yapılarak ikinci defa amin olur. Ruhu Allah'a ulaştırarak üçüncü defa amin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek dördüncü defa amin olur. Nefsimizi Allah'a kul ederek, nefsimizi Allah'a teslim ederek, ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi üç teslimle gerçekleştirerek ahsen olmak ve beşinci defa amin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördüğünüz gibi beş defa kişi Allah-u Teala'ya amin oluyor. İşte bu amin olanları kandırdıklarını zannederler diyor Allah-u Teala. Halbuki onlar aldattıklarını zannederler diyor. Sadece kendileri aldanırlar ve aldandıklarının farkında da değillerdir. Öyleyse amin olmak kul olmakla at başı giden bir olaydır. Takva sahibi olmakla at başı giden bir olaydır. Hidayet ehli olmakla at başı giden bir olaydır. Hidayet de kul olmakta, takva sahibi olmakta beş tane safra oluşturur. Takva açısından başlangıç takvası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an durumunuz. Ön takva, mürşidinize ulaştığınız andaki durumunuz. Birinci takva, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz andaki durumunuz. İkinci takva, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz takva, ekber takva. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz nokta, azim takva. Öyleyse, üç ayrı takva ama başlangıç takvasıyla ön takvayı da buna eklediğiniz zaman beş tane. Tıpkı bunun gibi başlangıç kulluğu, düşüncedeki kulluk, ön kulluk, kulluğu gerçekleştirmek için üzere harekete geçiş, sonra Allah'a kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Üç hidayetin gerçekleşmesinden önce hidayete adım atış, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra bunu kuvveden fiile çıkarmak, mürşide ulaşmak. Ön hidayet, başlangıç hidayeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Ön hidayet, mürşidinize ulaştığınız an. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında birinci hidayete ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ekleyiz ayete. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde azim hidayete ulaşmıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın burada amenu olmayı ifadesi, bütün müsafaları ifadesi anlamına geliyor. Öyleyse her şeyin en güzeli ulaşacağı standartların Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu bilelim. Ayet Bakara Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi bu muhtevayı açıklıyor. Allah razı olsun. Ve 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki fi kulubihim meradun. Onların kalplerinde maraz vardır diyor Allah Teala. Hastalık vardır diyor. Fe zadehumullahi meraden ve Allah onların kalplerindeki bu marazı, hastalığı arttırır diyor. Ve lehum azabun elimin. Onlar için elim bir azap vardır. Bima kânû yeksibûn. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri sebebiyle. Derin bir azabın sahibi olacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kalplerinde maraz olan insanların durumuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsanların kalplerinde hastalık var. Kalbin kasiyet bağlaması bu hastalığın sebebi olarak gösteriliyor. Hac Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalpleri kasiyet bağlayanların kalplerinde maraz olduğunu ifade buyuruyor. Kasiyet hem kararmayı hem de sertleşmeyi ifade eden bir muhteva taşıyor. Kimin kalbinde maraz var? Kalpleri kasiyet bağlayanların, kalbi kararmış olanların ve kalbin sertleşmiş olanların. Kimlerin kalbi marazdan kurtuluyor? Kalpleri yumuşamış olanların ve kalpleri aydınlanmış olanların. Öyleyse maraz, kalbin kasiyet bağlamasını ifade ediyor. Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlamış olan, sertleşmiş ve kararmış olanlar gibi olmayın diyor. Öyleyse kalplerin kasiyet bağlaması, sertleşmesi, kararması söz konusu. Kalpler kasiyet bağlar mı? Evet, cinler için de aynı şey söz konusu. Allah Teala buyuruyor ki Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde

Bizim aramızda diyor cinler, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Öyleyse kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlar veya cinler, kalpleri kararmış ve sertleşmiş olanlar, kalplerindeki karanlık daha konsantre olmuş, daha koyulaşmış, bu insanlar söz konusu. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için kalplerin kasiyet bağlaması söz konusu, kararmış ve sertleşmiş kalpler, hasta kalpler, maraz kalpler, şifası mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayacak seviyeye ulaştıktan sonra zikir yapmak. Bir insan mürşidine ulaştığı gün kalbinde 7 tane kalp şartı

Allah'a. Sesle veya sessiz veya kalbindeki sesle kişi zikir yapar. Bu kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazmıştır. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu kişi zikir yapınca Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayınca bu kişinin kalbine Allah-u Teala katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. Ve bu nurlar Rabbani kapıya ulaşırlar. Nereden? Göğüse gelirler, göğüsten kalbi açılan yolu takip ederler. Kalbin mührü açılmış olan kapısına ulaşırlar nefsin kalbinin. Ve mührün üzerine baskı yaparak mührü kalbin dibine doğru, alt boyutuna doğru iterler. Ve orada kalbin içindeki zulmani kapıya ulaşan mühür, rahmetin fazlın, rahmetin salavatın dört grup nurun baskısıyla o kapıyı kilitler ve kilidi tutar. Bu süreç içerisinde, zikir süreci içerisinde o kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değildir. Buna karşılık bir muhteşem olay tahakkuk eder. Rabbani kapının üzerindeki mühür aşağı indiği için Rabbani kapı açılmıştır. Ve oraya ulaşan rahmet faz ve rahmet salavat partikülleri kalbin içine dolar. Kalbin içindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu çekim gücü kalbe ulaşan fazılları nefsin kalbinin içinde biriktirmeye başlar. Ve nefsin kalbinde biriken bunurlar sağlam bir zemine yapışık oldukları için, yapışık olarak tahakkuk ettikleri için iman kelimesine yapışırlar. Onun etrafında, onun çekim gücüne tabi olarak kalırlar. Zikir bittiği zaman mühür tekrar Rabbani kapıya girilirler. Zülmani kapı açılır. Şeytanın karanlıkları kalbe hücum ederler. Ama iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan nurları, fazılları oradan atamazlar. Onlar sağlam bir şekilde bir cazibe merkezine dayalı olarak orada kalacaklarmış. İşte bu nefsimizin kalbinin yavaş yavaş nurlar tarafından, fazıllar tarafından işgal edilmektir. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Kalbimizdeki karanlıkların ve sertleşmenin standartlarının yok olması, bu özelliklerle nefsimizin kalbinin korunması, yani kasiyetten ve marazdan kalbimizin korunması bu şartlarda tahakkuk eder. Kalbimiz kasiyetten, yani karanlıktan ve sertlikten adım adım ayrılıyor, yerine nur geliyor ve yumuşama söz konusu oluyor. İşte böylece kalbimizdeki maraz adım adım azalıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama bir insan Allah'ın yoluna girmedikten başka şeytanın emrettiği istikamette bir ilmin sahibi ise, yani insan ruhunun temizlenmesi diye bir şeye inanmıyorsa, insan nefsinin afetlerden temizlenmesi, nefs tezkiyesi diye bir şeye inanmıyorsa, Allah'ın zatına ruhunu göndermeyi dilemiyorsa, o zaman şeytanın dediklerine tabi olmuş olan bir insandır. Hiçbir zaman cennete ulaşması mümkün değildir. Kalbindeki maraz giderek artacaktır. Kalbi daha çok kesif karanlıkları ve sertliği toplayacaktır. Ama nefs tezkiyesi başladığı zaman bu marazın, hastalığın, kalpteki karanlıkların kurtuluşu buna bağlıdır. İşte bu standartlardaki kişi nefsinin kalbindeki karanlıklar giderek azalan, nefsinin kalbi giderek sertliğini kaybeden, yumuşayan bir insan hüviyetini alır. Eğer bu insan böyle bir panzehire başlamamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediği için hiçbir zaman da başlasa bile bir netice vermeyecekse, o zaman o kişinin kalbindeki karanlıklar her geçen gün Allah-u Teala tarafından daha çok arttırılır. Çünkü kalbine şeytan devamlı açık olan kapısından karanlıkları gönderir. Ama Rabbani kapı kapalıdır.
Ayrıca kişi yedi kalp şartının sahibi değildir.

0: hiçbir zaman kalbinin aydınlanması söz konusu değildir. Onun için Allah Teala diyor, onların kalbindeki karanlıkları ve marazı arttırırız diyor. Ve onlar için cehennemde elin bir azap hazırlık diyor Allah Teala. Sebebi de onlar Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için. Neyi tekzip etmişler? Konunun esası bu. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi tekzip etmişler. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip etmişler, yalanlamışlar. Ahiret gününü yalanlamışlar. Bundan evvelki ayetlerde Allah'ın açıklığa kavuşturduğu her şeyi yalanlamış insanlar. İşte bu insanlar için tekzip ettikleri, yalanladıkları ayetlerden dolayı Allah Teala'nın onları cehennemine göndereceği ve orada azaplandıracağı müessesesiyle karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesiyle zamanımız dolduğu için bugünkü tefsir dersimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Gelecek gün yarın inşallah
1: ise tasavvuftur. Yani tasavvuf adını verdiğimiz şey İslami yaşantıdır. İslam'ın yaşanmasının adı tasavvuftur. Öyleyse tasavvufun başlangıç noktasına ulaştığımız zaman bunun ilk insanla beraber başladığını görüyoruz. Hazreti Adem'le. İlk peygamber olan Hazreti Adem bütün evlatlarına, torunlarına Allah'a teslim olmayı emretmiştir. Allah-u Teala'nın Hanif dininin sahibi olarak değerlendirdiği, babanız İbrahim adını verdiği Hazreti İbrahim'in de gene Hanif dininin gereğini yaptığını görüyoruz. Hanif dini gene Allah'a teslim olma dini. Dinlere hangi ismi verirseniz verin, biliniz ki hepsi sadece Allah'a teslim olmayı içerir. Ne zaman içerir? Hangi peygambere Allah-u Teala din tefhimi yapmışsa o muhteva içerisinde o peygamberin mutlaka Allah'a teslim olmayı emrettiğini, kendisinin yaşadığını ve ona bağlı olanların da hepsinin yaşadığını görüyoruz. İşte meseleyi kitaplar açısından ele aldığımız zaman Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın emrettiği şeyin Allah'a teslim olmak şeklinde tecelli ettiğini görüyoruz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Bütün peygamberler için aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in ona teslim olanların, Hazreti Nuh'un ona teslim olanların, Hazreti Davud'un ona teslim olanların, Hazreti İsa'nın ve ona teslim olanların ve nihayet son peygamber olan, son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Öyleyse böyle bir dizayn görüyoruz. Allah'a teslim olma dini. Görüntüye de şahit. Sevgili dinleyenler, izleyenler, sevgili öğrenciler. Böyle bir dizayn görüyoruz. Yani birçok dinin zamanımızda yaşamakta olduğu bu devrede bir muhteva görüyoruz. Başka başka dinlerin var olduğu zannediliyor. Ama aslında sadece bir tek din var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer alıyor. Öyleyse sadece bir tek dinden bahsetmek söz konusu. İşte önümüzdeki devrede dünyadaki bütün dinlerin bir tek dini oluşturmak üzere bir birleşmeye gideceği kesinlik kazanmaktadır. Biz insanlar üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz. Bu söylediğim sıra içinde Allah'a teslimler söz konusu. Önce ruhumuzun Allah'a teslim olması, sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olması söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirleri yerine getirilir. Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim artık başka bir peygamberin gelmesi söz konusu olmayacağı cihetle kıyamete kadar dünyayı ve kainatı şer'i açıdan idare edecek olan son kitaptır. O muhtevada Allah-u Teala sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki devre değil, evvelki devirleri de ışık tutuyor. Bütün peygamberleri arasında fark gözetmediğini söylüyor. Ve Allah-u Teala'nın verdiği emirlere baktığımız zaman bütün nebilerin, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların bir müşterek hüviyet taşıdığını görüyoruz. Allah'a teslim olma. Bütün peygamberler devirlerinde aynı şeyler yaşanmıştır. Yani beş tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra tabi olmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, en sonra da nefsi Allah'a teslim etmek. İşte böyle bir dizayn var. Teslimlerin bir muhteva içinde gerçekleştiğini görüyoruz. (Gülüyor) bilindiği üzere iblis mukaddes kitaplarda birçok değişiklik yapmayı başarmış. Şu anda Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitaplar eski ahit ahd-i atik ve yeni ahit ahd-i cedid diye iki bölüme ayrılıyor. Old Testament and New Testament. Bu iki safhanın eski ahdi ifade eden kesimi Tevrat ve Zebur'u ihata ediyor. İncil de yeni ahdi temsil ediyor. Ve bu kitapların muhtevasına baktığımız zaman İblis'in pek çok şeyi değiştirmesine rağmen Allah'a teslim olma standartlarını değiştiremediğini görüyoruz. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermemiş. Ve görüyoruz ki Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hep Allah'a teslim olmuşlar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un Allah'a teslim olma standartlarından çok açık olarak bahsetmektedir. Torunlarına verdikleri emirler de aynı. Diyorlar ki siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah-u Teala'nın da emri o. Bütün insanlara ey insanlar siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Teslim her şeyden vazgeçerek kayıtsız şartsız bir hüviyetle insanoğlunun ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a vermesi halidir. Öyleyse teslim deyince bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçmek söz konusudur. İnsanoğlunun bir takım haklarından vazgeçmesi teslimin genel muhtevasını içerir. Ruhun Allah'a teslim edilmesi ilk merhaledir. Ve böyle bir şey için önce teslimi dilemek söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek. Böyle bir dizayn konunun başlangıcını temsil eder. Bir insanın cennet ve cehennem ayırımı, yol ayırımı nerede başlar? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi anında başlar. Bu noktadan itibaren her şey gerçekleşecektir. Öyleyse ancak ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyenler, onlar felaha ererler. kurtuluş onlar içindir. Böyle bir düzeyde baktığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bu bütün peygamberleri külliyen ihtiva etmektedir. Bütün peygamberlere ait bilgilerin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını görüyoruz. Bu bilgiler Allah-u Teala'nın aralarında fark gözetmeyiz ifadesiyle tamamlanıyor. İnsan adı verilen bu yaratık, bu mahluk Allah'ın indindeki en değerli mahluktur. Mahlukun muhtevasına baktığımız zaman üç vücuttan oluştuğunu görüyoruz. İnsanoğlunun ruhu var, insanoğlunun nefsi var ve bu ikisinin barındığı bir fizik vücudu var. Yani fizik vücut bir sığınaktır. Nefsin de ruhun da sığınağı fizik vücuttur. Mekanı fizik vücuttur. Veçtir. Öyleyse Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmeyi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse üç emanetin de Allah'a teslim olması asıldır. Bakıyoruz ki Allah-u Teala Bakara Suresinin 208. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz birlikte silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine girin diyor Allah-u Teala. Teslim bir defa daha emrediliyor. Ve Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en bitiyekümün azabe sümme la tunserun. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor. Allah-u Teala üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun buyuruyor. Açık bir teslim emrinin Kur'an-ı Kerim'de her safhada yer aldığını görüyoruz. Ve görüyoruz ki Allah'a teslim olmak asıldır. Ve Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu husus ne zaman Allah-u Teala peygamber olarak tayin ettiği Allah'ın nebilerine ne yapmaları lazım verdiğine dair emrini verdiği zaman şunu görüyoruz. Allah mutlaka teslim ediyor. Böyle bir dizaynda meselenin aslına girdiğimiz zaman görüyoruz ki Allah'a teslim olmanın bütün delilleri mukaddes kitaplarda yer almıştır. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da. Kur'an-ı Kerim'de bunun bütünleştirildiğini görüyoruz. Allah'ın indirdiğinden bu tarafa hiç değişmeyen bir kitap var oldu sevgili izleyenler, dinleyenler. O Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Hicr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde bu kitabı biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Biz onun koruyucusuyuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala tarafından korunan bir kitap sadece 14. sırdan bu tarafa var olan bir dini değil, ilk insandan biri var olan bir dini içeriyor. Bu din Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse nasıl Necm suresinin 42. ayet-i kerimesi insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyorsa, bu hem maddi hem de manevi çalışmayı ifade ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de dinler için teslimden başka bir husus yoktur demiş oluyor. Yani din sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. Her peygambere Allah-u Teala'nın verdiği bu emir o peygamberler yaşarken mutlaka gerçekleşmiş. Bütün peygamberlerle onlara tabi olan herkes Allah'a teslim olmak şerefine ermişler. Peki sonra ne olmuş? Sonra insan tabiatındaki yozlaşmaya kapı arayan şeytan insanları Allah'ın kitaplarına koyduğu temellerden uzaklaştırmayı başarmış. Ve adım adım insanların bir hedefe gittiklerini görüyoruz. Şimdi böyle bir muhtevada şunu görüyoruz ki her peygamberin bulunduğu devirde mutlaka Allah'a teslim olma olayı gerçekleşmiş. Her kitabın aslında bunun kesin olarak var olduğunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala'nın kitap indirdiği o peygamberden bir süre sonra teslimlerin ortadan kalktığını görüyoruz. Ve bunun sonucu nereye ulaşıyor? Allah'ın bütün kitaplarını indirdiği peygamberlerin yaşadığı devirlere baktığımız zaman, o devirde onların mutlak olarak gerçekleştirdiği Allah'a teslim keyfiyetini, o dinin bugünkü temsilcilerinin büyük kısmı unutmuşlar. Her din için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her peygamber zamanında yaşanan teslimler, aradan geçen zaman süresinin bugüne ulaştığı bu arenada dinlerin mensuplarının büyük kesiminin Allah'a teslim olmayı unuttuğunu görüyoruz. İstisna yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün dinler için gerçek bu. Adı Allah'a teslim olan, teslim olmak demek olan İslam dininin de bugünkü tatbikatında Allah'a teslimlerin büyük kitle tarafından gerçekleştirilmediğini görüyoruz. İslam dini 14 asırda Allah'a teslim olma dinin olmaktan çıkmış ve İslam'ın 5 tane şartını yaşama dini haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte deniyor, İslam budur. İslam 5 tane şarttan oluşur. 5 şart da bunlardır. İslam teslim demektir. Kim bunları yaparsa Allah'a teslim olur. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in derununda Allah'a teslim olmanın bütün standartlarını, emirlerini ve sonuçlarını görürüz. Dikkat ettiniz mi sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Toplumun büyük kısmı unutmuş diyorum. Bütün dinlerdeki toplumların büyük kısmı unutmuşlar Allah'a teslim olmayı. Ama küçük bir kısım hepsinde hangi dinin mensubu olduğunu insanlar düşünürse düşünsün, hepsinde Allah'a teslim olmanın bugün de yaşandığı, yaşanmakta olduğu küçük bir kesim, o topluma nazaran çok küçük bir kesim hala yaşıyor Allah'a teslim olmayı. Öyleyse Hazreti Musa'nın kavmine baktığımız zaman, Musevilerin zamanımızdaki büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Ama hala Hazreti Musa'nın yaşadığı o güzelliği, Allah'a teslim olmayı yaşayan bir kesim insan onların arasında yaşıyor. Hristiyan topluma baktığımız zaman insanların büyük kısmının Allah'a teslim olmayı unuttuğunu görüyoruz. Ama aralarında küçük bir kesim

Allah'ın temel emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'a teslim oluyorlar. Yani Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'ya Allah'ın verdiği, bütün peygamberlere verdiği aynı emri onların arasında da yerine getirenler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabenin hem ruhlarını, hem fizik vücutlarını, hem nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Ama 14 asır sonra bugünkü İslam'a baktığımız zaman artık teslimin unutulduğunu, sadece İslam'ın arasında küçük bir kesimin Allah'a teslim olma farzlarına riayet ettiklerini, ruhlarında, fizik bedenlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmekte olduklarını ve Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse büyük çoğunluklar Allah'a teslim olmanın gereklerini yerine getirmiyorlar. Getirmedikleri için insanların büyük kısmı hangi dinin mensubu olduğunu düşünürlerse düşünsünler, aslında Allah'ın dinini yaşamıyorlar. Museviler arasında da, Hristiyanlar arasında da, İslam arasında da Allah'a teslim olmak keyfiyeti büyük kitle tarafından unutulmuş. Öyleyse Allah'a teslim olmak asıl mıdır? Deliller kesin olarak giriyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor:

Onlar diyor sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor sahabe için. Hepsi ruhlarını hayattayken, ölmeden evvel, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere bütün sahabe Allah'a teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Sadece Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylemiyor bunu. Bütün sahabenin fizik bedenlerinin de Allah'a teslim ettiklerini ifade buyuran Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin Allah'a önce ruhlarını teslim ettiklerini, sonra fizik vücutlarını teslim ettiklerini ifade ediyor. Şöyle söylüyor Allah Teala: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, acaba onlar da

0: onların arasında da veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce hidayete ermişlerdir. Mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabede fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerine göre mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse birinci teslim tamamlanmış, ikinci teslim tamamlanmış ve Bakara suresinin 132 ve mütakip ayetlerinde sahabenin Allah'a teslimiyeti kesinleşiyor. Deyin ki diyor Allah-u Teala, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimun. Bu bir külli teslimdir. Ruhunda, fizik bedeninde, nefsinde külliyen Allah'a teslimi. Öyleyse dinin Allah-u Teala tarafından indirilen esaslarına baktığımız zaman temelde bunun mutlaka teslime dayalı olduğunu görüyoruz. Ve hangi dini incelersek inceleyelim hep aynı sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın bütün peygamberlere emri Allah'a teslim olma emri. Öyleyse başka başka dinler yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya da, Hazreti Davud'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsa'ya da ve özellikle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de emrettiği şey, onların ve onlara tabi olanların hepsinin mutlaka Allah'a teslim olmaları, üç vücutlarını teslim etmeleri ve bütün peygamberler zamanında gerçekleşmiş. Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben sana teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala diyor ki, ya İbrahim bu zor bir iştir. Hazreti İbrahim hazır olduğunu söylüyor. Ve Allah-u Teala aradan seneler geçip Hazreti İsmail büyüdükten sonra Hazreti İbrahim'e, bana teslim olmak istiyordun, artık bunu tamamlamanın zamanı geldi diyor. Oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum diyor. Hazreti İbrahim oğluna söylüyor. Oğlu da derhal kabul ediyor Allah'ın emrini. Ve Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail, Hazreti İsmail'in kurban edileceği yere doğru giderken şeytan çıkıyor karşılarına. İsmail'in yanına yaklaşıp kulağına eğiliyor. Senin baban sana fena halde kızıyor. Şu dünyadaki en büyük düşmanın o. Seni öldürmek için böyle bir yalan uydurdu sana diyor. Hazreti İsmail de yerden bir taş kapıp şeytanın gözüne vuruyor. Ve şeytanın gözü o günden bu tarafa sakattır. Netice mi? Hazreti İbrahim bilediği bıçağını oğlunun boğazına sürüyor ama bıçak kesmiyor. Hazreti İbrahim taşla deniyor bıçağı, bıçak taşı kesiyor. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i bir teslim imtihanına tabi tutmuş. Ne ile? Kendisinden daha çok sevdiği, canından daha çok sevdiği oğlunu ona kurban etmekle. Herkes şu gerçeği kesin olarak bilir ki annenin ve babanın evlatlarına karşı olan sevgisi evlatların anne babasına karşı duyduğu sevgiden daima fazladır. Bu sebeple Hz. İbrahim'in de oğluna karşı duyduğu sevgi kendi hayatına verdiği değerden daha büyük bir değer taşımaktadır. Öyleyse Hz. İbrahim'den Allah Teala en kıymetli şeyini istiyor. Kendisinden daha fazla değer verdiği oğlunu. Ya Hz. İsmail'den, onun için babası kendisinden daha kıymetli değil. Onun kendi hayatı daha kıymetli, ondan da kendi hayatını istiyor. İkisi de en fazla değer verdikleri şeyi Allah'a teslim etmek için hazırlar ve Allah Teala bunun bir imtihan olduğunu bir çağın kesmediği anda ispat ediyor onlara. Sonra da Cebrail Aleyhisselam'ın bir kurbanlık koşla indiğini görüyoruz. Geliyor ve kurban bu olayla ilk farz hüviyetini kazanıyor. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim asıldır. Ve dinlerin arasında birliği sağlayacak olan, işte bu hepsinde müşterek olan tek husus Allah'a teslim etmek olmaktır. Her dinin bugünkü tatbikatındaki merasimler birbirinden farklı hüviyetler gösterebilir. Bu önemli değildir. Önemli olan asıldır, strüktürdür, yapıdır. Bu yapıda
1: dinleyenler ve öğrenciler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve Amerika'dan yapılan yayınımızda sevgili mürşidimiz tasavvuf doktoru Sayın İskender Alimehir eşsiz sohbetlerine devam ediyorlar. Küçük bir arıza dolayısıyla biraz ara vermek durumunda kaldık ve tekrar sevgili mürşidimiz tasavvuf doktoru Sayın İskender Alimehir'in eşsiz sohbetinde kendileriyle sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Sevgili efendimiz, ellerinizden sonsuz hürmetle muhabbet ediyoruz. Sohbetinizin devamında inşallah sizi izleyen, dinleyen ve de değerli öğrencilerinizi baş başa bırakıyoruz efendimiz. Hürmet ellerinizi öperiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de gözlerinizi öperiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, elimizde olmayan teknik nedenlerle, hep böyle ifade ettim bu konu, birkaç dakika yayınımıza ara vermek mecburiyetinde kaldık. Sizlerden uzak kalmak mecburiyetinde kaldık. Ama görüyorsunuz ki Allah yardımcımız ve yayın hamdolsun ki tekrar başladı. Allah-u Teala'ya teslim olmanın asıl olduğunu söylüyorduk. Dünya üzerinde ne kadar din varsa aslında o dinler sadece bir tek dinin zaman içindeki değişmesinden kaynaklanıyor. Her toplum kendi yapısına göre aradan geçen asırlarca şekli, temel şekli şeytanın onların üzerine yaptığı telkinlerle, bütün insanların üzerine yaptığı telkinlerle kaybetmesinden kaynaklanıyor. Asıl şekil, Allah'a teslim olma şekli asırlar geçtikçe unutuluyor. Ve bir görüntü oluşuyor. sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi. Bu manzaranın daha da kötü bir yanı var sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyiciler. Her dinin içerisinde bir takım insanlar şu anda da var. Başka dinlere cephe alanlar, başka dinlere karşı olanlar, Hristiyanların içinde İslam'a karşı olanlar, başka dinlere karşı olanlar, Musevilerin içinde İslam'a karşı olanlar, başka dinlere karşı olanlar, İslam'ın içinde bütün başka dinlere karşı olanlar ne yazık ki mevcut. Oysa ki Allah'ın emrettiği temel açık ve kesin şekilde Kur'an'da yer alıyor. Vahdet, birlik, beraberlik, bütün inananların Allah'a teslim olma muhtevası içinde bir araya gelmeleri ve vahdeti, tekliği sağlamaları Allah'ın temel emri. Hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki asıl olan teslim kavramı kaybolmamış. Bunu ispat için uzun bir çalışma yapmaya gerek yok. Bütün dinlerin kitaplarında Allah'a teslimin verilerinin mevcut olduğunu görüyoruz. Allah'a teslim olma keyfiyeti açık bir şekilde bütün kitaplarda yer alıyor. İşte böyle bir dizaynda dünya platformunda yapılan international toplantılarda, konferanslarda bu konuyu dile getirdiğimiz zaman tasvip gördüğünü tespit ettik. Karşı çıkanlar olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse birlik ve beraberlik ruhun bir ihtiyacıdır. Ve insanlar bir dünya sulhunun ancak bir beraberlikle temin edileceği konusunda bir ittifak halindeler. Şimdiye kadar eksik olan konu neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eksik olan konu şuydu. Birliğe ulaşabilmenin bir asla, bir esasa, bir birleştirici unsura dayanması gerekiyordu. O konu ortaya çıkarılamamıştı. Ancak Rabbimizin bize verdiği bir işaretle bütün dinlerin müşterek unsurunun Allah'a teslim olduğu diğer kitaplarda yapılan araştırmaların sonunda da tebellüh etti, kesinleşti. Bütün başka başka din zannedilen dinlerin müşterek esası hepsinin aynı olduğunun ispatı hepsinde teslimin mevcut olmasıdır. Öyleyse asıl olan teslimdir sevgili kardeşlerim. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın şu sözünü hatırlamamız lazım. Ümmetler söz konusu değil. Bir tek ümmet vardır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar diyor, sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Allah-u Teala biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor. Ve aynı zamanda sizin ümmetiniz tek bir ümmettir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdet müessesesi yani Hanif dininin muhtevası artık şekilleniyor. Hanif dini hem Allah'ın tekliğinin hem de Allah'a teslim olmayı dileyenlerin tekliğinin işaretini taşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka dini yaşadıklarını düşünen o dinlerdeki kardeşlerimiz, eğer Kur'an'ın temel esaslarına farklı bir gözlükle bakıyorlarsa burada farklılığı insanları ayırıcı, insanları başka başka dinlerin standartları içinde toplayan bir faktör olmaktan çıkarmamız lazım. Anlaşmazlığa düşülebilecek olan konular kaldırılmalı. Zaman içerisinde mutlaka çözüme kavuşacaktır onlar. Ama müşterek olan Allah'a teslim çatısı altında bütün dinlerin mensuplarının aslında kendi dinlerinin de başka dinlerinin de tek bir din olduğu esasında birleşmeleri söz konusu. İşte yakın gelecekte bu büyük birliğe doğru bir yaklaşmanın başlangıç safhasındayız. Eşitten içeriye girdik sevgili kardeşlerim. Şimdi toparlanma devresine geldik. Öyleyse bu konudaki temel prensibi hiç unutmamamız lazım. Her zaman içerisinde değişiklik gösteren dinin merasimleri birbirinden ayrı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Zaman içerisinde farklı farklı yerlerde farklı disiplinler oluşmuş. Şekil şartları itibariyle farklı disiplinler. Bunların mutlaka tek bir disiplin oluşturmasını bütün dinlerin mensupları başka dinlerden istemeye kalktıkları zaman kaos olur. Öyleyse başka başka çatılar altında binlerce yılın getirdiği bir alışkanlık standardı devam etmektedir. O standartlar varsın devam etsin. Hangi çatının içinde olurlarsa olsunlar insanlar, eğer Allah'a teslimi esas alırlarsa o zaman dinlerin tek bir çatı altında toplanması rahatlıkla mümkün olur. Öyleyse konu hangi dinin temsil edilmesi söz konusu

0: bedeni hamdolsun ki atılmış durumdadır. Bundan sonraki adımlarda karşılıklı anlayışla adım adım daha büyük hacimlerin bir anlaşma çatısı içerisinde teslimi gerçekleştirecek bir hüviyete doğru yaklaştığını göreceğiz. Öyleyse Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmamıştır. Yalnız Allah'a teslim dini vardır. Bütün dinlerde büyük kitlelerin bunu unutmasına rağmen bütün dinlerin aslına dönmeleri, tek asıl olan aslına dönmeleri gelecek günlerin parlak güneşini oluşturacaktır. O güneş Allah'a teslim olma güneşidir. Bütün insanların müşterek saadeti bir sulh ve sükun ortamının dünyayı aydınlatmasıyla mümkün olacaktır. Bu ise inananların tek bir çatı altında toplanmasını temin edecektir. Öyleyse bunu sağlamak asıldır.
1: Sizlerle birlikteyiz ve Amerika'dan yayınımızda sevgili müşterimiz tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir kaldığı yerden sohbetlerine tekrar devam ediyorlar. Küçük bir kopuntudan sonra tekrar sizlerle birlikte kendileri ve sevgili efendimiz inşallah sohbetinizin sonundaki konuşmalarınızda sizi izleyen, dinleyen ve öğrencilerinizle baş başa bırakmak istiyor. Ellerinizden sonsuz ümmetle muhabbet ediyoruz efendimiz.
0: Allah razı olsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dünya inananlarını tek bir din çatısı altında toplayacak olan bütün dinlerin esasını teşkil eden Allah'a teslim standartları içinde bütün dünyayı kucaklayacak olan yeni bir güne açılıyor kapılar. Yeni bir güneşin doğması söz konusu. Allah'ın tek dini, Allah'a teslim dini, bütün dinlerde unutulan asla dönüşü, İstisnasız bütün dinlerde unutulan asla dönüşü gerçekleştirecek olan bir dünya birliği, aynı çatının altındaki Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir ufuk açılıyor önümüzde. Vahdet ufku. Dinlerde vahdet, bütün dinlerin esası olan tek dine dönüş. İnşallah Allah'ın nurlu ufkunda bu manzara var sevgili izleyenler, dinleyenler. Geleceğin tek dininin aydınlığı içerisinde, huzuru içerisinde sizleri selamlıyorum ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum bugünlere bizleri ulaştırdığı için. El-Fatiha me'as salavat.

0: Sağ olun. Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Durumunuzu bir saniye İstanbul'dan Hüseyin Bulkadir'den geliyor. Şöyle ki, Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Müslim Efendimiz, ellerinizden hürmet ve hasret ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enam suresi 97. ayeti kerimesi. O Allah ki, karaların ve denizlerin karanlıklarında onunla hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Andolsun ki, bilen bir kavim için ayetlerimizi tavsiye etmişizdir. Birinci suali. Burada zikredilen karaların ve denizlerin, karanlıklar, yani sizden öğrendiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların mağaraları andıran yarasaların uçuştuğu karanlık dünyalarıdır diyebilir miyiz diye sormuşlar. İkinci sualleri, hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Burada zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir dediği, her devirde aydınlığı ve Allah'a giden yolu insanlara anlatan hidayetçilerdir diyebilir miyiz diye soruyorlar. Üçüncü sualleri, bu insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerinin açıklamalarını yaptığı bir hakkın takvaya ulaşmış bilenler grubunu oluşturan insanlardır diyebilir miyiz? Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü diyorlar. Grubumuzun ikinci suali kendisi de soğan kuşmandan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Canımızdan çok sevdiğimiz Efendimiz, ellerinizden hürmet ederim. İzninizle değerli ilminizden faydalanabilmek için sorularımı sorabilir miyim? Allah razı olsun diyorlar. Allah Teala Bakara suresi 186. ayeti kerimesinde kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat olurlar buyuruyor. A şıkkında bu ayet-i kerimede burada Ali Bulaş Bey'in idrak ettiğiyle tam bir anlam oluşmuyor ama biz gene de hamdolsun sizden öğrendiğimiz ve idrak edebildiğimiz kadarıyla Allah-u Teala davete icabet edilince mümin yani iman sahibi olabileceği anlamını mı bizlere vermek istiyor? B şıkkı. Allah Teala kendisine Yunus suresi 25. ayet-i kerimesinde Eddar ve Esselam esmalarıyla davet ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeden yani davete icabet etmeden iman sahibi olunmadığı gibi kişinin duasının da kabul edilmediği anlamı çıkıyor mu diye sormuşlar. C şıkkı. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıracak vesile yani irşat makamı olmadan yukarıdaki ayetlerle bir bütüne bakıldığında Allah'a ulaşmayı dileyenler yani davete icabet etmek isteyenler mürşitsiz ne iman sahibi olabiliyor ne de duaları kabul oluyor anlamı çıkıyor mu? İblis onun için mi Allah ile kul arasına kimse giremez ve mürşit puttur diye insanları kandırıyor. Salih'in D şıkkı. Allah-u Teala Ahkaf suresi 31 ve 32. ayetlerinde Allah'ın davetine icabet etmemizi istiyor. Maide suresi 35. ayetindeki vesile imam olmadığına göre Ahkaf suresi 31 ve 32. ayetinde Allah'a davet edenler dönemin imamı diyebilir miyiz? Hem davete hem de davetçiye icabet etmek gibi anlam çıkıyor mu? Değerli açıklamalarınızda bizleri aydınlatır mısınız? Allah razı olsun demişler. Ve grubumuzun son suali İstanbul'dan Tarık Bey'den geliyor şöyle ki Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz mübarek ellerinizden hürmet yapıyor. Ve inşallah müsaadenizle sorularımı arz etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresinin 31. ayetinde Yüce Rabbimiz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Allah gafurur, rahimdir buyuruyor. Sualinin A şıkkı. Görüyoruz ki Allah tabiyet öncesi kişide oluşması gereken bir sistemden bahsediyor. Allah'ı sevmek. Tabiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış. Bu durumda ayetteki Allah'ı sevmek ibaresi Allah'a ulaşmayı dilemek ile aynı manayı mı itibar etmektedir? B. Ayetteki mağfiret olayının gerçekleşmesi, Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir arada teşekkül etmesine bağlıdır diyebilir miyiz diye soruyorlar. C. Allah'ın tüm insanları ve onların mutlu olmalarını istediğini inşallah sizden öğrendik. Fakat görüyoruz ki bu ayette Allah Teala'nın tabi olan kişiye aşk bir söz konusu. Tabi öncesi ve sonraki sevgiyi bizlere anlatırmış. Ve tabi öncesi sevginin Allah'ın kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde dizayn ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilirmiş demişler. Ve son olarak en şıkkında da şöyle diyorlar sualinin. Allah'ı sevmek ile Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki var diyor. İnşallah dinleyenimiz bu grubumuzun son sualine muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun Berhan. Berhan, bu ayetlerin Türkçeleri nereden alınıyor? Mesela Bakara suresi bizim Kur'an-ı Kerim'imizde var olduğu halde başka bir yerden geldi.
1: Evet.
0: Bu konuda evet. Şeyden sonra senden bilgi almak istiyorum.
1: İnşallah.
0: Eğer bizim sözlüğümüzde varsa ve ayetleri yazdığımız o cipte varsa oradan alacaksınız.
1: İnşallah.
0: Allah razı olsun. Gözler meselenin selamı aleyküm. El-Fatiha, as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümüzdiniyyâkenâhudu. Nusrata mustakim, nusrata ezinânem talihim kalb. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha mutluyuz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim bizleri bir araya getiriyor diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz suallerimize cevaplar ulaştırmak. Ve sıra İstanbul'dan Hüseyin Burkacık kardeşimizde. Diyor ki Enam suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve huvellezî ceâle lekumün nucûme. Odur ki, o yüce Allah'tır ki size yıldızları kıldı. Li ehtecu biha, onunla hidayete eresiniz diye. Onunla ulaşasınız diye. Li ehtedü, hidayet için. Hidayete eresiniz diye. Ulaşasınız diye. Hidayet, ulaşmak demek. Ermek demek. Biha, onunla, o yıldızlarla. Fî zulümâtin berri, gecenin karanlıklarında. Vel bahri fi zulümatin, karanlıklarında, berri karanın, yani karaların, deniz olmayan yerlerin, vel bahri ve denizin, denizlerin ve karaların karanlıklarında hidayete eresiniz diye. Bir ifade bu, yani Allah'a ulaşasınız diye. İkinci ifade, fizik standartlarda, karanlıklarda, hem karada hem denizde yıldızlara bakarak yönünüzü tayin edin diye. Kat fassalnel ayati, andolsun ki böylece ayetlerimizi açıklarız. Açıkladık. Likavmin yalemun, bilen bir kavme. Şimdi Hüseyin'in birinci suali burada zikredilen karaların ve denizlerin karanlıkları, yani sizden öğrendiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların mağaraları andıran yarasaların uçuştuğu karanlık dünyalarıdır diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Hidayet bu karanlık mağaraların aydınlanmasıdır. Nasıl karanlık mağaralarda yarasalar yaşarsa, o yarasaları da küfür kelimesi olarak kabul ederseniz, karanlık olan bir mağarayı henüz mürşidine ulaşmamış olan, ihsanla ulaşmamış olan tabii, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa zaten hiçbir zaman o karanlıklardan kurtulamayacak demektir. Kalbindeki küfür yazısının var olduğu, kalbi mühürlü olan, afetlerle dolduğu için, sadece afetlerden oluştuğu için kapkaranlık olan, yetmez, aynı zamanda sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan bir kalbi denizlerin ve karaların karanlıkları olarak kabul edebilirsiniz. Küfür yazan kalpler o denizlerin ve karaların karanlıklarını ifade eder. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkinci suali, hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Burada zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir dediği, her devirde aydınlığı ve Allah'a giden yolu insanlara anlatan hidayetçilerdir diyebilir miyiz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Bu sureyle, bu ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Enam suresinin 97. ayeti kerimesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi birbiriyle bir illiyet rabıtası taşıyor. Ve o sahabesini söylüyor. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peki bu bir sahih hadis midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Benim hadisim mutlaka Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Uygun değilse benim hadisim değildir diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ölçü. Ne diyor şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Şimdi beraberce Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evelin, hayırlarda yarışıp da birinci, ikinci ve üçüncü dereceleri alanlar, yani salaha en üst basamak, ihlasa ikinci basamak, ulul elbab noktasına üçüncü basamak ulaşanlar. Sabikunel evelin, evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensardandı, Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı Muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. İhsanla tabi olanlar. Tabi. Ne yapmışlar? Tabi olmuşlar. Kim onlara tabi olursa hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayete ermişler mi? Sabikun el evvelin olmuşlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmış. Tabi. Öyleyse demek ki sahabeye tabi olanlar hidayete eriyor. Bunlar dört hidayetin dördüne de ulaşmışlar. Bu durumda yolu, Allah'a giden yolu insanlara anlatan, insanları onunla uyaran hidayetçilerdir diyebilir miyiz diyor kardeşimiz. Allah Teala da yıldızlardan hidayeti kastettiğine göre elbette diyebiliriz. Üçüncü suali, bu insanları Allah Teala'nın ayetlerinin açıklamalarını yaptığı bir hakkın takvaya ulaşmış bilenler grubunu oluşturan insanlar da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Böylece Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde bize ulaşıyor. Üç ayrı grubun oluşması söz konusu. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. En başta devrin imamı var. Sonra bütün kavimlerdeki Resuller var. Hepsi bu standardın içine giriyor. Yıldızlar. İrli ufaklı yıldızlar. Ondan sonra salah makamının beşinci mertebesine ulaşıp da bu beşinci mertebede bir hakkın takvada Allah-u Teala'ya iradesini de teslim etmiş olup Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle yetkili kıldığı kişiler var. Öyleyse bu yıldızlar üç ayrı grubu ifade ediyor. Devrin imamı, ondan sonra bütün kavimlerdeki Resuller, bir de bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler. Allah razı olsun. Denizden doğan kuşman diyor ki Allah-u Teala Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde ve izâ se'eleke ibadî, kullarım beni senden sordukları zaman anni fe inni karibu, ben onlara yakınım de. Bil ki ben onlara yakınım. Ucibu davetet da'i izâ de'ani, beni davet edenlere, bana dua edenlerin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li, ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Vel yu'minu bi, ve benim davetimle mümin olsunlar. Benim davetime icabet ederek mümin olsunlar. Lâllehum yâşudûn, ve böylece irşâbe ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada açık ve kesin bir hüküm var. Allah'ın icabet etmesi için kişinin mümin olması gerek ve irşada ulaşmak istikametinde gayretlere sahip olması gerek. Neticede de irşada ulaşması söz konusu. Davetin icabeti de kişinin içinde bulunduğu kademelere göre devamlı değişiklikler gösterecek. Şimdi Doğan soruyor. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala davete icabet edince mümin olunabileceği anlamını mı bizlere vermek istiyor? Elbette. Allah-u Teala'nın daveti var. Davetinin muhtevasına bakalım. Nereye kadar götürüyor davet bizi? Davet bizi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor davet. Mümin olmaya götürüyor. İkinci safa. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeye götürüyor. Üçüncü safa. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye götürüyor. Dördüncü safa. Nefsimizi Allah'a teslim etmeye götürüyor. Beşinci safa. İrşada ulaştırıyor. Altıncı safa. Onun ötesi otomatik olarak gerçekleşiyor. Yedinci safa. Bir hakkın takvanın sahibi olmamız. Yani irşad makamının sahibi olmamız. İrşada ulaştığımız ana kadar biz talebeyiz.
2: Ama ne zaman ki irşada ulaşırız, kalbimiz müzeyyen olur, o zaman Allah'a irademizi teslim ederiz. O zaman Allah'a iradesini teslim eden herkes Allah'ın irşat makamının sahibi olur. Burada irşada ermenin ötesi, irşad etmek müessesesi söz konusu oluyor. Şimdi davete icabet edince mümin olunacağı intibarını mı vermek istiyor diyor. Elbette böyle bir dizayn söz konusu. Mümin olmak intibarının verilmesi, mümin olmak hedefi. Çünkü Allah-u Teala bütün insanları davet ediyor. İmana davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu istikamette. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 insanla mürşidine ulaşan, önünde diz çöküp tövbe eden ve bu hedefe dayalı olarak böyle bir dizaynda o kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kalbine imanın yazılması ve böylece kişinin mümin olması söz konusu oluyor. Allah'ın daveti, Allah'a davet, Allah'a davetin başlangıç noktasında neyi görüyoruz? Allah'a davetin başlangıç noktasında o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini görüyoruz. Birinci kademede amenü olmak. Amenüler takvası sahibi kişi. İkinci mertebede 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşıyor, ona tabi oluyor. Ve tabiyetinin oluştuğu an, o kişinin tabiyetinin oluştuğu an kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinin içine imanı yazıyor. Ne olur? Kalbinin içine iman yazılan kişi, kalbinin içinde küfür yazılı olan bir kişiyle eşit değildir. Kalbinin içinde küfür yazılı olan kişi, kalbindeki küfür yazısının sahibi olan kafir adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbinin içine iman yazılan kişi, kalbinin içindeki iman yazısının sahibi olan mümin adıyla anılıyor. Öyleyse mümin ve kafir sadece iki kelimenin kalpte bulunuşuna göre bir dizaynını ifade ediyor Allah-u Teala'nın. Öyleyse kimin kalbine Allah imanı yazmışsa o kişi mümindir. Davete icabet eden önce mümin olur. Ta sonunda mümin olmak onu ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim edileceği kademelere birer birer götürür. D sualinde diyor ki Doğan, vallahi yedi ila darüsselam, Yunus suresi 25. ayet-i kerime ve Allah darüsselama davet eder. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya darüsselama, selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol bildiğiniz gibi. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net olarak geliyor. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Şimdi Doğan soruyor. Eddar ve Esselam esmalarıyla davet ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeden, yani davete icabet etmeden iman sahibi olunmadığı gibi kişinin duasının da kabul edilmediği anlamı çıkıyor mu? Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Kalbinde küfür yazanların davetine icabet etmem diyor Allah Teala. Kafirlerin duasına icabet etmiyor Allah Teala ama müminlerin duasına icabet ettiğini söylüyor. Alt sınırını müminlik olarak koymuş. Mümin olmak standartları olarak koymuş. Öyleyse mümin olması için kişinin başlangıçta ne olması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi Doğan soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden, yani davete icabet edilmeden iman sahibi olunmayacağına göre kişinin duasının da kabul edilmeyeceği söz konusu mu diyor? Evet, söz konusu. C şıkkında diyor ki Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminettekullâhe vettegû ileyhil vesilete ve cahidun fî sebillihi lealetum tuflihun. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olun ve Allah yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Böylece lâleküm tuflihûn. Umulur ki felaha erersiniz diyor. Kurtuluşa ulaşırsınız. Şimdi burada Doğan soruyor, Allah'a ulaştıracak vesile, yani irşat makamı olmadan yukarıdaki ayetleriyle bir bütüne bakıldığında Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani daveti icat etmek isteyenler mürşitsiz ne iman sahibi olabiliyor ne de duaları kabul ediyor anlamı çıkıyor mu? İblis onun için mi Allah ile kul arasında kimse giremez ve mürşit puttur diye insanları kandırıyor? Evet, onun için kandırıyor Doğan. Burada çok açık bir olay var. İblis katiyen insanların mürşitlerine ulaşmalarını istemiyor. Çünkü ulaştıkları anda kalplerine iman yazılacak ve şeytanın onların kalplerinde karanlıkları arttırmak yönündeki gayretleri artık semere vermeyecek. Çünkü kalbin içinde karanlıkları kalbin içinde tutacak olan küfür kelimesi artık kalpten siliniyor. Devre dışı kalıyor, dışarıya atılıyor. Kalbin içinde tam onun zıttı olan Allah'ın nurlarını kalbin içinde toplayıp orada fix edecek olan, sabit tutacak olan iman kelimesi yazılıyor. Biliyorsunuz ki zikir yapıldığı zaman Allah Teala'nın katından gelen rahmet, fazl-ı selavat partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun atraktivitesine katılarak onun çekim gücüne katılarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyorlar. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını alıyor. Böyle bir birikim ancak kalbine bir insanın iman yazılmasından sonra gerçekleşebilir. Peki şeytan ne yapıyor? Şeytan nefsimizin bütün karanlıklarına, bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi. O zaman nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Öyleyse bütün afetlerimize %100'üne şeytan tesir edebilir. Ama %7 nefsimizin kalbindeki afetleri azalttıkça, onların yerine iman kelimesinin etrafında faziletleri toparladıkça, 7. kademede, tezkiye kademesinde nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor, %51'e ulaşıyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yarıdan daha aşağıya düşüyor. İşte şeytan bundan korkuyor. Ya sonra daha devam ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %91. Daimi zikre ulaştığımız zaman %100. Şeytanın hakimiyet alanını sıfırlamışız. Artık şeytan hiçbir şekilde bize tesir edemez. İşte böyle bir duruma düşeceğini çok iyi bilen İblis, bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibidir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak istikametinde büyük bir gayretin sahibidir. Öyleyse İblis onun için mi Allah ile kul arasında kimse giremez, mürşit tuttur diye insanları kandırıyor diyor. Evet, sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi D şıkkında diyor ki Ahkâf suresinin 31-32. Ayetlerinde ya kavmena ecibu dâiyallâhi ve âminu bihi yâfir leküm min azâbin elîm. Ey kavmimiz, Allah'a davet edin, icabet edin ve ona iman edin. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir, elin bir azaptan korusun.

Ve 32. ayet-i kerime ve men la yucib gayyallahi feleyse bu mucizin fiil ardı. Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنُهِ اَوْلِيَاهُ Onlara Allah'tan başka dost da yoktur. اِلَٰيكَ فِي دَلَالٍ مُب۪ينٍ Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Allah'ın davetine icabet etmeyenler, Allah'a, Allah'ın davetçisine icabet etmeyenler, Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın davetçilerine icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Hem davete, Allah'ın davetine icabet etmemizi istiyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesindeki vesile imam olmadığına göre, Ahkaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde Allah'a davet edenler dönemin imamı diyebilir miyiz? Burada Allah-u Teala ile biz aynaya beraberce baktığımız zaman Allah'a, Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler,

Allah'a davet edenler sadece dönemin imamları değil tabii. Dönemin imamı da Allah'a davet eder. Onun etrafındakiler de Allah'a davet ederler. Ve Allah'a davet etmek sadece dönemin imamına has bir, ona ait olan bir imtiyaz, sadece ona ait olan bir olgu değildir. O da davet eder. Başkaları da davet eder. Ama o hidayete vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Farklılık orada teşekkür ediyor. Hem davete icabet söz konusu hem de davetçiye icabet etmek söz konusudur diyebilir miyiz diyor. Elbette zaten davete icabet etmek demek davetçiye tabi olmak demek. Öyleyse hem davete hem davetçiye icabet etmek söz konusu. Nitekim Allah Teala Taha 123'te diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Sonra ne diyor? Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Hem hidayetim gelecek diyor, hem de hidayetçim gelecek diyor. Hem hüden kullanmış hem de hidayet kullanmış. Öyleyse hidayet kendi kendisine kişiye ulaşmaz. Hidayete tabi olduğu takdirde hidayete ulaşılır. Öyleyse hidayete tabi olmak, hidayete tabi olmak demektir. Öyleyse hidayetçiye tabi olunarak hidayete erilir.

Allah razı olsun. İstanbul'dan Tarık Bey kardeşimiz der ki Ali İmran suresinin 31. ayetinde kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yafir leküm zunubeküm vallahi gafurur rahim. De ki diyor kul de ki in kuntum tuhibbunallaha eğer Allah'a muhabbet duyuyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana o zaman bana tabi olun. Bana ittiba edin. Bana tabi olun. Yuhbib kümullahi Allah da sizi size muhabbet duysun. Sizi sevsin. Ve yafir leküm ve sizin sevaba çevirsin zünübeküm günahlarınızı vallahi gafurun rahim Allah gafurdur. Günahları sevaba çevirendir. Rahimdir. Rahmet gönderendir. Şimdi diyor ki kardeşimiz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınıza mağfiret etsin. Allah gafurur rahimdir. A şeklinde sualini soruyor. Görüyoruz ki Allah tabiyet öncesi kişide oluşması gereken bir sistemden bahsediyor. Allah'ı sevmek. Tabiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış. Güzel. Bu durumda ayetteki Allah'ı sevmek ibadesi Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı mı istiva etmektedir? Elbette sevmek farklı, Allah'a ulaşmayı dilemek farklı iki tane mahiyet. Ama bir insan Allah-u Teala'yı sevmezse Allah'a ulaşmayı zaten dilemez. Öyleyse burada başka bir açıdan daha bakıyoruz olaya. Hani sizlere hep bahsediyorum Allah-u Teala bazı insanları seçiyor. Kalbinde hayır gördüklerini seçiyor. Bir, kalbinde zevk olmayanları seçiyor. İki, isyan etmeyenleri seçiyor. Yani isyan etmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeselerdi isyan etmiş olacaklardı. İsyan etmiş olanların başka bir özelliği var. Fesat çıkaranlar. Başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan alıkoyarak, yoluna ulaşmaktan men ederek yeryüzünde fesat çıkaranlar. Onları da seçmiyor. Kalplerinde hayır gördüklerini seçiyor. Kalplerinde maraz olanları seçmiyor. O zaman bunların ortak bileşkesi acaba Allah'a karşı duyulan sevgi mi diye soruyorsa kardeşimiz, evet. Allah kalbinize baktığı zaman Allah'a mı sevgi duyuyorsunuz yoksa şeytana mı? Bunu baktığı anda görür. Sevginiz Allah'a dönükse Allah'a ulaşmayı dileyecek olan baz sizde var demektir. Diğer faktörler dolaylı olarak mutlaka vardır. Kalbinizin kafiyet bağlaması mı? Herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşidine ulaşmadan herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. Herkesin kalbinde hem karanlık vardır hem de kalpler sertleşmiştir. Herkesin kalbi öyledir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir farklılığı oluşturmak Allah-u Teala'nın başka başka bakış açılarından devreye girmesini icap ettiriyor. Kalbinde zevk olanlar kimlerdi? Müteşabih ayetlerden hareketle bir yerlere ulaşanlar. Nereye ulaşıyor bu insanlar müteşabih ayetlerden hareketle? İnsanların arasına fitne sokmayı amaçlıyorlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlar.
kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu insanlar kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleri, kalplerinde maraz olanlar Allah'a karşı sevginin kalplerinde sahibi olmayanlar. Kalplerinde Allah'a karşı sevgiye sahip olmayanlar. Kim bu insanlar? Bunlar genel çerçevede mutlaka kafirler. Bunlar genel çerçevede mutlaka dalalette olanlar. Allah'a karşı sevgi duymak veya Allah'la şeytan arasında mukayese yapıldığı zaman kalbi şeytandan yana olmak. Bir başka açıdan başkalarına hep kötülük yapmaya meyilli olan insanlar vardır. Bir de başkalarına iyilik yapmaya meyilli olan insanlar vardır. İki gruba ayrılır insanlar. Bunlar kalplerinde hayır gördükleridir Allah-u Teala'nın. Bunlar yeryüzünde fesat çıkarmayanlardır. Kendileri Allah-u Teala'nın yoluna girmedikleri gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlardır. Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Şimdi kardeşimiz çok güzel, haklı bir konuya değiniyor. Demek ki diyor Allah'ı sevmek, tabiyet meselesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış diyor. Allah'ı seveceksiniz ki tabi olacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Sevgi, sevgiyi çekecek. Çekmesi için tabiyet şart. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse sevsin, tabi olmadığı sürece bu sevgisi onu Allah'ın sevgisini kendisine ulaşacak olan bir noktaya getirmez. Allah onu sevmez, az sever. Sevmezden muradımız hiç sevmez, mümkün değil. Allah-u Teala herkesi sever. Ama sevginin bir derecesi varsa eğer, kişinin sevgisine karşılık Allah-u Teala'nın onu sevmesi, Allah'ın yoluna girmesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı her şeyden evvel. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, Allah-u Teala'yı daha çok sevenlerdir. Normal sevenlerden, kulvara eşit şartlarla giren insanlarda Allah'a karşı bir sevgi varsa, bu sevgi Allah'a ulaşmayı dileyenlerde mutlaka daha yüksek boyuttadır. Çünkü insanların bir kısmı şeytana karşı sevgi duyuyorlar. İşte büyü yapanlar, hüddam yapanlar, zulmani ilimlerle uğraşanların hepsi şeytanla Allah'tan çok daha yakın bir ilişki içerisindeler. Adamlar 8 tane uydudan dünyaya yayın yapıyorlar ve okültizmi, şeytani kültürü insanlara yamamak için. Sevgili kardeşlerim, biz bir uydunun sahibi olabilmek için 1000 dereden su getiriyoruz. Ama Allah her şeye kadirdir. Şimdi kardeşimiz soruyor. Ayetteki Allah'ı sevmek ibaresi Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı mı ihtiva etmektedir diyor. Hayır. Ondan evvel de Allah-u Teala'yı seversiniz. Sevenlerden birisi olabilirsiniz. Belki de insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin farkında bile olmadıkları için, bilmedikleri için Allah'ı sevmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani Allah'ı sevmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı ihtiva ediyor demek mümkün değil. Biraz mantık ölçülerinin azıcık dışında kalıyor. Aslında sadece Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Mesela kardeşimizin suali bu olsaydı, bu durumda sadece Allah'ı sevenler mi Allah'a ulaşmayı diler? Evet, sadece Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Bunların hepsi mi diler? Hayır, hepsi dilemez. Keşke hepsi dilese.
Ama hepsi dilemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ile eşdeğer değil. Aynı paralelde, aynı oranda değil. B şıkkında diyor ki kardeşimiz, ayetteki mağfiret olayının gerçekleşmesi Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir arada teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz? Evet. Başka türlüsü mümkün değil. Kişi Allah-u Teala'yı seviyor, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve ondan sonra Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verip mürşidini de göstererek mürşide ulaşmasını sağlıyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Yani ona mağfiret ediyor. Öyleyse Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir yere teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz diyor mağfiret olayı. Evet diyebiliriz. Bu tam olarak yerlerine oturuyor. C şıkkında diyor ki kardeşimiz, Allah'ın tüm insanları sevdiğini ve onların mutlu olmalarını istediğini inşallah sizlerden öğrendik. Fakat görüyoruz ki bu ayette Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye ayrı bir sevgisi söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonrası sevgiyi bizlere anlatır mısınız diyor. Evvela şunu söyleyelim. Diyelim ki siz Allah'ı bir ünite seviyorsunuz. Allah-u Teala size en az 1000 ünite sever. Siz Allah'ı 2 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite sever. Sizin 1000 katınız bir sevgi Allah'tadır. Bu rakam her bire karşı rakam 1000'dir şeklinde düşünülmemeli. Yani sizin ona olan sevginizin çok büyük ölçüde misliyle Allah-u Teala sizi sever. Biz bir rakam mukayese imkanı bulunsun diye, ortaya konulabilsin diye 1000 diyoruz. Belki çok daha fazla. Öyleyse sizin sevginiz 2000 ünite oldu. Allah-u Teala'nın sevgisi 2000 üniteye çıkar. Sizin sevginiz 3 ünite oldu. Allah'ın sevgisi 3000 üniteye çıkar. O sizi, sizin sevginizin çok katlı misliyle sever. Şimdi bir insan tabiiyetten önce Allah-u Teala'yı seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ı sevmeseydi, şeytana karşı bir sevgi duysaydı, kötülüğe meyil olsaydı kişi, Allah-u Teala'nın kalbinde hayır görmeyecekti. Sevgi görmemekle hayır görmemek birbirine çok yakın iki tane mefhum. Allah'a karşı Allah'ın sevgi görmediği insanlar kalplerinde hayır görmediği insanlar. Eğer hayır görseydik onları eşittirirdik diyor Allah-u Teala. Hayır görmediği bir kişiye Allah'ın eşittirdiğini düşünün. İşittirse de kalbinde hayır olduğu olmadığı için, Allah'a ulaşmaya meyli olmadığı için kişi yine davete icabet etmeyecekti. Davete icabet etseydi bile neticede mutlaka yeniden fıska düşecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetten evvel Allah'ı seversiniz. Allah-u Teala sizin gözünüzdeki hicab-ı mesureyi aldıktan, kulağınızdaki vakayı aldıktan sonra, kalbinizdeki ikineti alıp yerine ifat koyduktan sonra, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtıktan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra en son size mürşidinizi isteme noktasında kalbinizde kesin bir temayülü görür Allah-u Teala ve size mürşidinizi gösterir. Ulaşıp tövbe ettiğiniz zaman, onun önünde çöküp tövbe ettiğiniz zaman kalbinizdeki küfür kelimesi yok olacaktır, yerine
iman kelimesi yazılacaktır. İşte sevginin artması bundan sonra hızla gerçekleşecektir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde her %7 nur birikimi öfke, kin, gayz, düşmanlık, nefret afetlerinin her birinde mutlaka %7 azalmayı ifade eder. Buna karşılık ruhunuzun bunların karşıtı olan hasletleri gelirler. O noktalardaki, o safhalardaki, o kesimlerdeki yerlerini alırlar. Yok olan afetlerin yerini hasletler, onların zıttı olan hasletler mutlaka tamamlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki Allah-u Teala ortalama standartlarda bir insanın her birine 10'ar derecelik afet veriyor. 19 afet söz konusu olduğuna göre 19 çeşit, 190 puan eder bu. 10 puan veriyor her birine. Ama birisi 3, birisi 6, birisi 9, birisi 15, birisi 18, birisi 7. Böylece bunların toplamı mutlaka 190 eder. Öyleyse nefsinizin afetleri 10 puansa, ruhunuzun hasretleri de 10 puansa, ikisinin toplamı mutlaka 20 çıkar. İhsan afeti 6 olan bir kişide, 6 puan olan bir kişide, itaat hasreti 14 puandır. İkisinin toplamı 20 çıkacak. Nefret afeti 8 puan olan birisinde, sevgi afeti 12 puandır. Böylece toplam 20'ye tamamlanıyor ya, daimi zikre ulaştığınız zaman bütün hasretler 0, affedersiniz, bütün afetler 0, bütün hasretler 20 oluyor. İşte bunun için devam ettikçe nefs tezkiyesine, birincide %7 azalır. Nefsinizdeki nefret afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti. İkincisinde %14 azalır. %7 daha, %14. Üçüncüsünde %21. Hangi noktadaysa ona göre yüzde değerlerini vereceksiniz. Çünkü bittiği anda hepsi birden sona erecek. Ve böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri devamlı olarak azalacaktır. Siz 7 kademede tezkiyeyi tamamladığınız zaman, nefsiniz tezkiye olduğu zaman, nefsinizin kalbinde %51 nurlar yerleştiği zaman bütün afetlerin %51'i azalmıştır. Boyutlarına göre %51. 18 puanlık nefreti olan birinde 9 puan azalırken, 6 puanlık nefreti olan birinde 3 puan azalır. Öyleyse yüzdeler buna göre tezik tayin eder ve nefretler, sevginin karşılığındaki afetler azaldıkça nefs tezkiyesiyle sevgi çoğalır.

seversiniz. İnsanları sevdikçe Allah'ı daha çok seversiniz. Allah'ı daha çok sevdikçe insanları daha çok seversiniz. Ve sevgi bir müşterek dizayndır. Bütün etrafınızdaki her şeye karşı. Zannetmeyin ki Allah'ı daha çok seviyorsunuz diye başkalarına karşı sevginiz azalacak. Gene zannetmeyin ki başkalarını daha çok seviyorsunuz diye Allah'a karşı sevginiz azalacak. Hayır, biri çoğaldığı zaman diğeri de çoğalır. Sevgi sonsuz bir vesiredir. Öyleyse tabiyet öncesi sevgide nefsinizin afetleri azalmıyor ki sevgi hasreti çoğalsın. Ama tabiyet sonrası sevgide nefsinizin afetleri devamlı azalıyor. Sevgi hasreti de devamlı çoğalıyor. Birbirinden çok farklı iki betere. Hele daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı en çok sevenlerin sonsuz sevginin içine gireceksiniz. Allah razı olsun. B şıkkında diyor ki kardeşimiz, tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde dizayn ettiği olaylarda o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz? Hepsi kardeşimizin söylediklerinin hepsi yerlerine oturuyor burada. Tarık kardeşimiz İstanbul'dan. Evet. Tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini söyleyebiliriz. Ve çevresinde dizayn ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dinlemenin kapılarını açtığını söyleyebiliriz. Buradaki sevginin, o kişinin kalbindeki Allah'a karşı olan sevginin artması nefs tezkiyesiyle gerçekleşmiyor. O kişinin kalbine faziletler gelip de nefsin afetlerini yok ettiği için değil. Burada bu başlangıç sevgisinin nefsin afetlerine bir tesiri yok. Nefsin afetlerini azaltmıyor. Ama sevgi Allah'ın bir başka boyutunda artıyor. Onu nasıl yaptığı Allah'a ait olan bir olay. Ama sevginiz mutlaka artıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması biliyorsunuz ki nefs tezkiyesine bağlı. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikir yapsanız bile nefs tezkiyesine ulaşamazsınız. Nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi çıkmış değil. Göğsünüzden kalbinize yol açılmış değil. Kalbinizin mührü açılmış değil. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbindeki afetler azalmaz. Sevgi de ona paralel olarak o tarzda bir nefsin afetlerinin azalması yoluyla sevgi oluşmaz. Ama sevgi mutlaka nefsinizin kalbiyle alakalı bir konu değildir. Ruhunuzun kalbi sevgiyle doludur %100. Öyleyse sevgi hasreti ruhun en büyük özelliğidir. Bu sevgi Allah'a göre bir başka dizayn içinde Allah'ın yolunda ilerledikçe, yani uzak dalaletten yakın dalalete ve hidayete ulaştığınız 10 kademelik süreç içerisinde devamlı Allah'a karşı olan sevginiz artar. Ama bu artış nefsinizin kalbinde bir değişikliği oluşturmaz. Öyleyse bu sevgi ruhunuzun da kalbindeki durumu değiştiremez. İkisinin toplamı her zaman eşit çıkacağı için birinde azalma olmadan ötekinde çoğalma olması söz konusu değildir. Öyleyse burada farklı bir ortam var. Sevginin düşünce platformunda yükselmesi, artması, hissiyat açısından genişlemesi söz konusu. Ama nefsin afetleri ve ruhun hasretleri arasında bir değişme yapmadan hissiyat oranı açısından genişlemesi söz konusudur. Allah razı olsun.

0: D şıkkında diyor ki tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde düzen ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz? Evet, net olarak bunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki sevgi artışının mahiyeti söylediğimiz gibi. E şıkkında da diyor ki Allah'ı sevmek ile Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Sadece Allah'ın bildiği bir ölçü içerisinde Allah'ı kişinin mutlaka sevmesi gerek. Allah'ın kalplerinde hayır görmeyenler, görmediği kişiler Allah'ı sevmeyenlerdir. Kalpleri maraz olanlardır, kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir, isyanda olanlardır. Kalpleri maraz olanlardır, hasta olanlardır. Bunların hepsi de aslında kalpleri kasiyet bağlanmış olanlardır. Hem karanlıktır kalpleri hem de sertleşmiştir. Ama buna rağmen iki grup insan var gene. Bir, Allah'a olan sevgileri hakim. İki, şeytana olan sevgileri hakim. Bir başka ifadeyle iyiliğe dönük olan insanlar, başka insanlarla ilişkilerinde özellikle onların kötülüğünü istemeyen insanlar, yani onların kötülüğünü hedef almamış olan insanlar, başka insanların kötülüğüne yönelmemiş olan insanlar, özellikle kötülük etmek istemeyen insanlar, yani bir kısım insan vardır, özellikle kötülük etmek ister. Yani bütün gayretiyle başka insanlara bir kötülük yapabilir miyim diye yaşar. Bir kısım insanlar da vardır, onlar gibi değillerdir, onlar başkalarına kötülük yapmak istemezler. Ama asker kadar birisi onlara bir kötülük yaparsa, o zaman belki onlar da kötülük yaparlar. Ama özellikle başka kimse ona bir şey yapmadan, özellikle başkasının kötülüğünü isteyerek davranış biçimleri onların yoktur. İşte onlar, o insanlar Allah'ın kalplerinde hayır gördükleridir. Allah'ı sevmekle Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir doğru orantı vardır. O bir insan Allah'ı ne kadar çok severse Allah-u Teala tarafından seçilme imkanı o kadar büyüktür. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir başka kardeşimize gelemiyoruz. Çünkü Berhan'ın bize yeni sualleri söylemesi lazım. Buradaki dizaynda bu suallerin sonuna gelmişiz. Ve kardeşlerimizin suallerinin cevaplarını vermişiz inşallah. Şimdi yeni bir grup suale ulaşmak üzereyiz inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun Berhan.
1: Kimmetiniz ekşanımı temizlediniz. Müsaadenizle İstanbul'dan Serhat Bey'in sualini arz edeceğiz inşallah.
0: İnşallah Berhan. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem efendimiz, sevgili hürmet efendim. Birinci suali. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Resul'ün en ahsen örnek olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki Resul'ün bizler için ahsen örnek, ahsen bir örnek olabilmesi için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak, Allah'ı çok zikretmek. Bu üç kavramla Resul'ün ahsen örnek olması arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız demişler. İkinci suali. 28 basamaklık Allah'a ulaşma süreci içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağı, Allah'a ulaşmak 21. basamağı ve çok zikretmek en alt seviyede zühd makamını yani 24. basamağı ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bu birbirinden farklı fakat aynı hedefe yönelik 3 basamağı ayette nirengi noktası olarak kullanmasındaki hikmet nedir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü diyorlar. Diğer bir sualimiz Ankara'dan Seda Hanım'dan geliyor. Şöyle ki, Muhterim Efendimiz, Zeynep'ten Hasret ve Hürmet Efendim, birinci suali, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Muhammed Suresi 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Buna karşılık Nisa Suresi 45. ayet-i kerimesinde de Allah bir dost olarak, bir yardımcı olarak yeter buyuruyor. Sualinin aşıkı. Kişinin Allah'a yardımcı olması ne demektir? B şıkkı. Allah'ın yardımının kişinin Allah'a yardımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Ve diğer bir suali, ikinci suali. Efendimiz, Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Buna karşılık Allah Teala kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Efendimiz, buradaki iki ölü arasındaki fark nedir? Allah razı olsun diyorlar. Ankara'dan Bekir Bey de sualinde şöyle demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hasret ve hürmet ederim. Birinci suali. Efendimiz, daimi zikre yönelik çalışmalarımızda sohbetlerinizi dinleyince iştiyakla zikre sarılıyoruz. Bir veya iki hafta güzellikle, mutluluklarla devam ediyor. Sonra sanki kopmak, hata yapmak zorundaymışız gibi ipin ucunu kaçırıyoruz. Bu durum kardeşlerimizde de monoton bir şekilde devam ediyor. Temel bir eksiğimiz var da onu tamamlamamız gerekiyor gibi. Acaba daimi zikre son sırat koşuyorken geride yarım bıraktığımız şeyler nelerdir ki mutlaka hata yapıyoruz? İkinci suali. Allah'ın yoluna insanların amelle değil, niyetle girdiğini sizden öğrendik. Daimi zikre çalışırken de niyetin önemli bir fonksiyonu olduğu muhakkak. Sualinin aşıkı. Düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? Aynı sualin B şıkkı. Efendimiz, Allah'ın büyük evliyaları daimi zikre varan dik yokuşu seneler süren çalışmalarla aşmışlar. Siz de Allah'ın razı olsun bize bir yıllık reçete verdiniz ama henüz başaramadık. Onlarca sene sürebilen yolu bir seneye sığdırmanın sırrı nedir? Biz iki kardeşiz. İkinci denememizde birimiz 19, birimiz 32 dakikadayız. Bazen sanki yeni başlamışız gibi geliyor. Bu kadar kısa sürede nasıl yetişeceğiz diye sormuşlar. Ve programımızın inşallah son saniyede şöyle diyor Amerika'dan öğrencileriniz. Muhterem Efendimiz, saygı ve sevgiyle mübarek ellerinize öperiz. Rica etmek ile arz etmek arasındaki farklılık nedir? Ne zaman rica etmeliyiz, ne zaman arz etmeliyiz? Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Allah razı olsun demişler inşallah programımızın son sualine muhterem Efendimiz.
0: Allah razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. İşte saatlerdir bir aradayız. Namaz kılarak, sohbet yaparak, Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparak, dinlerin birleştirmesi konusunda konuşarak, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepinize karşı çok muhabbet duyuyorum. Sizleri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bizler Allah'ın yolundayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu çağa damgasını vuracak olanların, bu çağ hidayet çağıdır. Dikkat edin ki bu dergahın dışında hidayetten bahseden insanlar yok. Hidayetin ne olduğu bile bilinmiyor. Oysa ki çağın adı hidayet çağı. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. İşte onun için buradayız. Hepimiz görevliyiz. Sizler de, biz de. Hamdolsun ki emirlere veren o yüce Allah. Öyleyse onun hedef gösterdiği bir statü içerisinde sonsuz bir mutlulukla güzellikleri insanlara ulaştırmakla vazifeliyiz. İnsanları da Allah'a ulaştırmakla. Öyleyse şu güzel hayatımıza bir bakın, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer ben buradan sizlere seslenebiliyorsam, dünyanın neresinde olursanız olun, beni bu bilgisayardan izleyebiliyorsanız, sesimi duyabiliyorsanız, diyelim ki Avustralya'dasınız, var kardeşlerimiz. Öyleyse siz oradan bizi izleyebiliyorsunuz. Diyelim ki kutuplardasınız, oradan da izleyebiliyorsunuz. Nerede olursanız olun, biz sizinle beraberiz. İşte çağımızın tekniğinin geliştirdiği böyle bir imkanla, bir bilgisayar ağıyla Allah'ın üniversitesi sizlere her yerde ulaşıyor. Duvarsız bir üniversite ne demekmiş görüyoruz. Duvarımız yok. Bir bilgisayar üniversitesi. Ama size dünyada hiç kimsenin ulaştıramayacağı Allah'ın, Allah'tan gelen bilgilerini ulaştırıyor. İşte böyle bir dizayn içindeyiz. Beraberiz, el eleyiz, gönül gönüleyiz. Şimdi İstanbul'dan Servet Bey kardeşimiz bakalım ne diyor. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Lekad kâne leküm fî resulullâhi. Üsvetin hasenet. And olsun ki diyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulü'nde sizin için ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Kimler için? Sizin için. Sizlerden şunlar için diyor Allah-u Teala. Limen kâne yercullâhe. Allah'a ulaşmayı dileyen, vel yevmel ahire, Allah'a ulaşanlar, ve zekerallahe kesira, ve Allah'ı çok zikredenler. Şimdi burada

Yürüyüş Resulün bizler için ahsen bir örnek olması için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ve Allah'a ulaşmak, Allah'ı çok zikretmek. Bu üç kavramla Resul'ün ahsen örnek olması arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyorum.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'ın Resulüne örnek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. Ötekiler hiçbir zaman Resul'ü örnek almayı dilemezler. Onlar kibir sahipleridir. Onlar Allah'ın irşat yolunu görüp de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, irşat yolunu kabul etmeyenlerdir. Gay yolunu kabul edenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Amelleri boşa gitmiştir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Resul'ü örnek almaz. Allah kimin kalbinde hayır görürse, bu akşam epey bahsettik bu konudan, onların etrafında öyle olaylar oluşturur ki o kişiler Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte bu noktadan itibaren Resul onlar için örnektir. Burada Yercullahi olarak Allah Teala ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerler. Femen kânu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi ehad. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut 5. Ellezine la yercune likaina. Onlar bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. İşte iki tane birbirine zıt ayet-i kerime. Birincisinde Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka yevmül ahire ulaşacaktır. Yevmülahir, Allah'a ulaştığınız gün. O kişi mutlaka yevmülahire ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme ulaşacaktır. Öyleyse ikinciler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Resul bir mana ifade etmemek şöyle dursun. Bir mana ifade etmediği gibi onlar Resul'e her zaman, bu insanlar, bu türdeki insanlar her zaman her devirdeki Allah'ın Resullerine sahtekar demişlerdir. Onları Allah'ın Resullerine mutlaka sahtekarlıkla itham etmişlerdir. Ve ona asla Allah'ın Resulüne inanmamışlardır. Hiçbir zaman Allah'ı sormayı akıl edememişlerdir. Oysa ki hacet namazını kılsalar, sorsalar, Allah Teala onlara da cevap verecek. İnkar edemeyecekleri bir şekilde Resul'ün Resul olduğunu Allah onlara ispat edecek hacet namazı kılmaları halinde. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Bu ayet onlar için değil. Onlar hiçbir zaman Resulü örnek olarak almazlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ancak ona 10 tane ihsan verir. Ancak o mürşidine ulaşır. Ve Resul onun için mutlak bir örnek olur. Resul o Resul'e veya mürşidine, kendisine en yakın olan mürşide ulaştığı zaman artık ruhu kendisinden ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve zikri giderek artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır, zikri günün yarısına varmamıştır. Fena makamındadır. Beka makamındadır. Zikri günün yarısına varmamıştır.
Ama ne zaman zikri günün yarısını aşarsa beka makamını aşar ve züht makamının sahibi olur. Burası 24. basamak. Sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. En sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Resul daimi zikriyle bir örnektir. Resul Allah'a erdiren başın üzerindeki nimetle bir örnektir. Resul Allah'ın kendisine verdiği ilimle bir örnektir. Öyleyse Allah'a varmayı murad eden bir kişi için Resul ulaşılabilecek bir yerdeyse kendisine ulaşılması lazım gelen bir örnek ifade eder. Bu noktaya ulaşıp da Resul'e vasıl olduğu zaman kişi, o zaman Resul Allah'a ulaşmayı hedef alanların daha evvel Allah'a ulaşmış olması itibariyle bir önde gelen örneğidir. Daha sonra ise kişi günün yarısını aşacak bir zikrin sahibi olacaktır. Her birisi onun yolunda bir merhaledir. Daha ötesi Resul'ün daimi zikri o kişiyi daha sonraki hedef olarak yakalayacaktır. Allah razı olsun. İkinci sualı kardeşimizin, Servet kardeşimizin, 28 basamaklık Allah'a ulaşma süreci içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağı, Allah'a ulaşmak 21. basamağı ve çok zikretmek en alt seviyede züht makamını yani 24. basamağı ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bu birbirinden farklı fakat aynı hedefe yönelik 3 basamağı ayette nirengi noktası olarak kullanmasındaki hikmet nedir diyor kardeşimiz. Her birisi yolun bir dizaynını gösteriyor. Daimi zikre varmadan önce günün yarısını aşmak mecburiyetindesiniz. Zikir açısından Allah-u Teala 3 hedef gösteriyor. 1- Allah'ı zikredin ara sıra. 2- Allah'ı çok zikredin, günün yarısından çok zikredin. 3- Daimi zikrin sahibi olun. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerimesinde Rezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ı zikrederek Allah'a dönmemiz açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Ahzab Suresi 41. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Bu zikir müessesesi 24. basamağı ifade ediyor. Günün yarısından daha fazla zikredin. Bir de Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki feskürullâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, cemisi yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'yı daimi zikretmemiz emrolunuyor. Görüyoruz ki 3 zikir muhtevasının ortasında çok zikir var. Günün yarısından çok zikir var. Nefsimizin kalbine bakıyoruz.
nefsimizin kalbi açısından meseleyi değerlendirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinin orta noktası, alacakaranlık noktası, nefsimizin kalbinin %50 nura kavuştuğu nokta. Bunu huşudaki 2 ile beraber %51 olarak düşündüğümüz zaman bu da orta nokta. Birinde zamanın orta noktası var. İkincisinde nefsimizin kalbinin orta noktası var. Allah'a ulaşmayı dilemekse, dilemekle dilememenin arasındaki orta nokta. Dilemeyi bir bütün, dilememeyi de bir bütün olarak kabul edersiniz. Dilediğiniz anda birinci bütünü bitirmiş oldunuz. Dilememeyi bitirmiş oldunuz. İkinci bütüne geçtiniz. Dilemeyi, dilemekle dilememek arasındaki standartlara göre dilediğiniz anı iki tane yarımı birleştirici bir nokta olarak düşünebilirsiniz. Allah'a dilememek, Allah'a dileme konusunun yarısıysa dilemek öteki yarısını oluşturacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bütün orta noktaları burada açık bir şekilde koymuş ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemekle dilememenin orta noktası. Birleştiği şu nokta. Zikrinizin günün yarısını aşması, günün birinci yarısı bu, ikinci yarısı şu, onların birleşki noktası, günün yarısını zikrinizin aştığı nokta. Ve nefs tezkiyesi açısından bakıyorsunuz, nefsinizin kalbinde %50 nur, başlangıçta %100 karanlık var. Sonra %50 nur oluşuyor, %50'si hala karanlık. Bu da orta nokta. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala 3 ayrı cepheden 3 ayrı orta noktayı tespit etmiş. Hikmeti bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayrı ayrı cephelerden konuya baktığınız zaman Allah'ın neleri işaret ettiğini yakalayabiliyorsunuz. Tabii Allah'ın yardımıyla. Allah razı olsun. Ankara'dan Seda Hanım kardeşimiz der ki Allah-u Teala Muhammed Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu in tensurullâhe yensurküm ve yüsebbüt akdemekum. Ey aminu olanlar, eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sağlam basmanıza sebebiyet verir. Ayaklarınızı sabit kılar. Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Buna karşılık Nisa suresi 45. ayet-i kerimede Vallahi alemu bi adaikum ve Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir, iyi bilir. Ve kefa billahi veliyen. Ve Allah dost olarak kafidir. Ve kefa billahi nasiran. Ve Allah yardımcı olarak da kafidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki Allah bir dost olarak, bir yardımcı olarak yeter. Buna bu iki ayete dayalı olarak suallerini soruyor. A. Kişinin Allah'a yardımcı olması ne demektir?
Allah yolunda bir gayretin sahibi olması demektir. İşte biz Allah'a yardımcı mıyız? Elbette. Niçin yardımcıyız? 30 küsur yıldır Allah için var olduğumuz için. Allah'ın öğretisini bütün dünyaya yaymak konusunda bir faaliyetin sahibi olduğumuz için. Kur'an'ın varlığına rağmen Kur'an'dan sonra çıkarılan Kur'an'ın bir kısmının unutturulmasına sebebiyet veren bidatları ortaya çıkardığımız için. Allah'a nasıl yardımcı olunur? Bunu tespit etmek hiç de zor değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın sizlerden ne istediğine dikkatle bakın. Ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk iki safhada gerçekleşiyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet saadetini elde ettiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları saadete davet ediyorsa, mutluluğa davet ediyorsa, bütün insanlara mutluluğu garanti ediyorsa ve Allah Teala bütün insanlar için bir mutluluk peçetesi olarak çıkarmışsa Kur'an-ı Kerim'e, burada ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah Teala bütün insanları bir yerlerde görmek istiyor, mutluluk standartlarında. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine erer. İşte Allah'a yardımcı olmak ne demek burada? İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırın. Kimler buna icabet ederse siz onlara yardımcı oldunuz. Ama Allah'a da yardımcı oldunuz. Neden? Çünkü Allah Teala o kişilerin kalbi Allah'ı işitecek noktaya gelmeden önce onlara hitap etmez. Onlara sesini işittirmez. Allah'ın sesini işittirmesi için kişinin buna liyakati asıldır. Öyleyse o insanlara sesini işittirecek olan başkaları var. Biz varız. Sizler varsınız. Kimleri Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmişseniz, siz tebliğinizi yaptınız. O insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, mutlaka cennetlerini kurtardılar. İşte siz o insanlara yardımcı olmakla Allah'a yardımcı oldunuz. Neden? Çünkü Allah'ın istediği de o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın cennetine girmesiydi. Temin ettiniz onu. O insanlara açıklama yaptınız. Onlara ikna ettiniz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Diledikleri an onlar kurtuluşa erdiler. Allah size o bilgileri bizim vasıtamızı ulaştırarak yardımcı oldu. Siz de o insanlara bu bilgiyi ulaştırarak yardımcı oldunuz ve onların cenneti kazanmalarına sebebiyet verdiniz. Öyleyse Allah'ın yardımcısı oldunuz. Ondan sonraki kademelerde gene kişiye anlatacaksınız ki onunla işler bitmiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verecektir. O 10 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Bunları anlattığınız zaman o konuda bir faaliyetin sahibi olacak, öğrenecek bunları ve yaşayacak. Allah'ın o güzelliklerini yaşayacak. Mürşide ulaşmayı dilediği bir an gelecek. Anlayacak ki bu kendisinden değil, Allah ona yardım etmiş. Ama siz de ona yardım ettiniz. O kişiyi mürşidine ulaşmakta teçhiz ettiniz. Ona yardımcı oldunuz. Kişi mürşidine ulaştı. 10 tane de nimet aldı Allah-u Teala'dan. İkinci kat cenneti kazandı. Mümin olmak şerefine erdi. Dalaletten kurtardı. Kendisine hidayete ulaştı. Bütün günahları sevaba çevrildi. Bakın ona ne kadar çok yardımcı oldunuz.
Allah'ın istediği neydi o kişiden? Bunları gerçekleştirmesi. Öyleyse Allah'a da yardımcı olsunuz. O hedeflere onları ulaştırmakla. Ulaştırmakta yardımcı olmakla. Daha sonraki safhalarda da onlara yardımcı oldukça adım adım bir yerlere gidecekler. Bir süre sonra onlar da başkalarına yardımcı olmaya başlayacaklar. Ne olacak? Onlar da Allah'a yardım etmeye başlamışlar demek ki. Allah bizden ne istiyor? Mutluluğumuzu. Öyleyse Allah'ın bize öğretilerini başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabiliyorsak, onlar da onları gerçekleştirip bu gerçek mutluluğu yaşamaya başlıyorlarsa, onların yaşaması sizin için bir mutluluk vesilesi değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım ne diyorsunuz? İşte o zaman Allah'a, onlara yardım etmekle Allah'a yardım ediyorsunuz. Siz bu güzellikleri yaşadığınız zaman bu güzellikleri yaşayarak Allah'a yardım etmiş oluyorsunuz. Çünkü Allah Teala sizin öyle olmanızı istiyor. Cennet saadetini hemen elde etmenizi istiyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Mürşidinize ulaşıp ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'ın evliyası olacaksınız. Dünya saadetinin yarısına sahip olacaksınız. Allah Teala bunları sizden istiyor. Oraya ulaştığınız zaman siz Allah'a yardım ettiniz. Mürşidiniz ve Allah da size yardım etti. Daha üst kademelerde dünya saadeti giderek artacak. Fizik vücudunun tesliminde %90'ı geçecek. Nefsinizin Allah'a tesliminde dünya saadetinin de %100'üne ulaşacaksınız. Ve başkalarını Allah'ın yolunda teçhiz ettikçe, onlara mutlulukları Allah'ın yaşatmasına vesile oldukça hep Allah'a yardım etmiş olacaksınız. Allah razı olsun. Allah'ın kişiye yardımcı olması ne demektir? Misali ben vereyim. Eğer Allah bize yardım etmese bu söylediklerimizin hiçbirisini size ulaştırmamız mümkün olmazdı. Diyelim ki gene de bir gün öldüğünüzü olurduk. Ne olurduk? Şu anda size o din öğreticileri niye öğretiyorlarsa, Allah'ın kurtuluş reçetesinin dışında olan her şeyi biz de size öğretiyor olacaktık. Ve hiçbir işe yaramayacaktı. Ne Allah'ın yardımcısı olabilecektik, ne de sizin yardımcınız olabilecektik. Sadece faydasız bir ilmin gereksiz savunucusu olacaktık. İnsanları cehenneme götüren bir imam olacaktık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah'a yardım etmek, Allah'ın sevgilisi olmak kolay bir olay değildir. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Düşünün ki çağımız hidayet çağı ve biz bu hidayet açıklamalarını yaptığımız güne kadar insanlar hidayetin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değillerdi. Şimdi öğreniyorlar hidayetin ne olduğunu. Eğer Allah Teala bize bunu öğretmeseydi biz size ve onlara öğretebilir miydik? İşte Allah Teala bize onları öğretmekle ve sizlere öğretmemizi temin etmekle bize yardım ediyor. Siz de başkalarını öğretmeye başladığınız zaman Allah'ın yardımını net olarak hissedeceksiniz aranızda. Devamlı konuşmalar yapan kardeşlerimiz var. Anlatıyorlar ve anlattıkları zaman hissediyorlar Allah-u Teala'nın yardımının kendilerine nasıl ne boyutta geldiğini. Ondan büyük mutluluk ve huzur duyuyorlar. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyleyse işte Allah bize yardımcı olduğu için bunları size söyleyebiliyoruz. Şu anda söylediklerimiz bize ait şeyler değil, hep ona ait şeyler. Şu anda dünyadaki insanların, din öğreticilerinin bilmediği hidayetin ne olduğunu biliyorsak, takvanın ne olduğunu biliyorsak, Allah'a kul olmanın ne olduğunu biliyorsak, teslimin ne olduğunu biliyorsak, 28 basamağı biliyorsak,
Bunların hiçbirisi onların literatüründe mevcut değil. Biz söyledikçe bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok diyorlar baştan. Hepsini birer birer ispat ettiğimiz zaman sus oluyorlar ve çekiliyorlar. Cevap veremeyeceklerini biliyorlar. Ya demagoji yapacaklar, yani o öyle manaya gelmez deyip konuyu saptırmaya çalışacaklar veya hakikatleri kabul edecekler. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah bize yardımcı olduğu için bu kadar bilgiyi sizlere aktarabiliyoruz Kur'an'ın ışığı altında ve bunlar bu çağın kesin işaretleri. Hidayetçi olmanın, hidayete erdirmenin kesin işaretleri. C. Allah'ın yardımının, kişinin Allah'a yardımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Allah'ın yardımı, bize olan yardımı, bizim sizlere bunu anlatmamızı, bunların hepsini anlatmamızı, size teçhiz etmemizi, sizin de başka insanları teçhiz etmenizi sağlıyor. Öyleyse Allah bize yardım ediyor, biz size yardım ediyoruz. Bizim yardımımızla Allah da size yardım etmiş oluyor. Siz başkalarına öğretmeye başladığınız zaman Allah size özellikle yardım etmiş oluyor. Onlara da yardım etmiş oluyor öğrenmelerini sağladığı için. Ve böylece bir karşılıklı insanlarla Allah arasında yardımlaşma söz konusu. İkinci söyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Buna karşılık Allah-u Teala kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Buradaki iki ölü arasındaki fark nedir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki onlar bakarlar, seni gördüklerini zannedersin. Ama görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar diyor ölüdürler. Onlar seni dinlerler. İşittiklerini sanırsın ama işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezarlardaki ölülere işittirecek değilsin diyor Allah Teala. Öyleyse bakan görmeyen, duyan ama işitmeyen insanlar söz konusu. İşte bunlara ölüler diyor Allah Teala. Gözleri var, bakıyor ama kişinin mürşit olduğunu görmüyor. Kulakları var, dinliyor. Ama manasına varamıyor irşad makamının irşada mütalik söylediklerinin. İşte bu insanlara ölü diyor Allah-u Teala. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmeden evvel ölünüz dediği ölüler farklı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunda olmasaydınız, ruhunuz ancak öldüğünüz gün sizden ayrılacaktı. Nereye gidecekti? Allah'a gidecekti. Ruhunuzun öldüğünüz an vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması müessesesini hatırlayın. Şimdi siz bunu sağ iken yaptınız. Mürşidinize ulaştınız. Aynı anda devrin imamının ruhu başınız üzerine geldi, yerleşti. Ruhunuz vücudundan ayrıldı. Çoğunuzun ruhu hamdolsun ki Allah'a ulaştı. Bu çatının altında hamdolsun ki çok sayıda evliya var. Ruhunuz Allah'a erdiği için evliya oldunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmanın bahtiyarlığını, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Peki nasıl oldu bu? Tabi olduğunuz gün ruhunuz sizden ayrıldı. Bu olmasaydı ölünceye kadar ruhunuz hep sizinle beraber kalmak mecburiyetindeydi. Ancak öldüğünüz gün sizden ayrılacaktı, Allah'a ulaşacaktı. Ama şimdi ölmeden evvel ulaştı. Yani öldüğünüz zaman vücuda gelecek olan vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması olayı siz hayattayken gerçekleşti. Yani siz ölmeden evvel öldünüz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki diyor ey sahabe.
Allah size 700 katını versin. Ölmeden evvel ölmeniz, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Ama ulaşıncaya kadar, geçen süreç içerisinde Allah-u Teala'nın size vereceği 1:100 nefsi emmarede, 1:200 nefsi levamede, nefsi mülhimede 1:300, mutmainede 1:400, radiye madiye tezkiyede 500, 600, 700. Ne oldu? Gene ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldükten sonra Allah'a ulaşacak olan ruhunuz, o zaman hiçbir şey kazanmadan Allah'a ulaşacaktı ve cehenneme gidecektiniz. Ama şimdi de ulaştı. Hem Allah'ın cennetine gideceksiniz, hem de üçüncü kat cennete, hem de her kazandığınız derecenin 7 defa 1:100 kazandığınız için her kazandığınız derecenin 700 katını Allah Teala size verecek. Ruhunuz gene sizden ayrıldı hayattayken. Gene Allah'a ulaştı. Aynı şey Allah'a ulaşması. Ama hayattayken yaptınız bunu ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse buradaki ölmeden evvel ölme işlemini gerçekleştirdiniz. İşte hayattasınız. Ama ölmüş olsaydınız ruhunuz Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken de ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaştı. Yani ölmeden evvel öldünüz. Siz de bir ölüsünüz ama siz çok hayırlı bir ölüsünüz. Çünkü çoğunuzun güzel şeyleri var. Bir kısmınızın kalp gözü açılmış durumda. Bir kısmınızın kalp kulağı açılmış durumda. Güzel kokular duyuyorsunuz. Zikriniz adım adım ilerliyor. Güzellikleri yaşıyorsunuz. Bu güzel bir ölüm. Ölmeden evvel ölüm ruhunuzun Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrılması demek. Ve Allah'a vardığınız zaman 1:700'ü alıyorsunuz demek. Öyleyse o baş gözleri bakanlardan değilsiniz. Siz bakıyorsunuz ve bizim irşat makamının sahibi olduğumuzu görebiliyorsunuz. Sözlerimi anlayabiliyorsunuz. O yüz binlerce insan anlayamazken, üstelik din adamı olmalarına rağmen, profesör olmalarına rağmen anlayamazken, siz anlayabiliyorsunuz. Çünkü siz o ölülerden değilsiniz. Onlar o ölülerden. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz diyor ki, daimi zikre yönelik çalışmalarımızda sohbetlerinizi dinleyince ihtiyatla zikre sarılıyoruz. Bir veya iki hafta güzellik ve mutluluklarla devam ediyor. Sonra sanki kopmak, hata yapmak zorundaymışız gibi ipin ucunu kaçırıyoruz. Bu durum kardeşlerimizde de monoton bir şekilde devam ediyor. Temel bir eksiğimiz var da onu tamamlamamız gerekiyor gibi. Acaba daimi zikre son sürat koşuyorken geride yarım bıraktığımız şeyler nelerdir ki mutlaka hata yapıyoruz? İşte söylüyorsunuz, son sürat koşuyorken diyorsunuz, son sürat koşmanız gerekmiyor. Bekir kardeşim, mesele araları kapatmak. Anahtar burada, sır burada. Yarım bıraktığınız bir şey var. Araları kapatamıyorsunuz. Diyelim ki 20 dakikadasınız. Diyelim ki 30 dakikadasınız. Bir günde hiç değilse 5 tane yarım saati birbirine bağlamalısınız. Bir ara 2 tanesini bağladınız. Sonra gene 2 tanesini bağladınız. Sonra gene 2 tanesini bağladınız. Bir günde 6 taneyi bağlamış oluyorsunuz. Güzel. Daha aşağı indiğinizde bu 8 tane olmalı, 10 tane olmalı, 15 dakikada mesela. 10 dakikada 20 tane olmalı. Araları birbirine bağlamak, hedefiniz bu olacak.
İşte hepinizin ihmal ettiği şey bu. Biz başlangıçta 52 dakikalık bir zaman sürecinde iki tanesini birbirine bağlamanız çok güç olur diye düşünüyoruz. Ve bunu da sizden istemiyoruz. Başlayın diyoruz zikre, sonra unuttuğunuz anda kalsın. Zarar yok. Ama mesafe kısaldıkça araları birbirine bağlamak temel hedefiniz olacak. Bağlamayı yapamadığınız sürece bu işi başaramazsınız. Ama bağlamaları hangi ölçüde gerçekleştirirseniz o zaman göreceksiniz ki o ölçüde başarıya koşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuzda Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz. Sonsuz şükredeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde son derecede önemli bir konu. Çünkü daimi zikir üzerinize farz. Farz olduğu cihetle değil, onun size ulaştıracağı, daimi zikrin size ulaştıracağı o sonsuz zevkleri düşünün. Kalp gözünüz açılmış, gece seccadenin üzerindesiniz, uyumuyorsunuz. Kalp kulağınız açılmış, Rabbinizle konuşuyorsunuz. Onun size gösterdiği bütün kainatı görüyorsunuz. Bir gün onu da göreceksiniz. Bütün bunlar daimi zikre ulaşmanıza dayalı. Öyleyse araları birleştirmeyi usul haline getirin. Birleştirebildiğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Araları işte o yarım bıraktığınız şey araları birleştirmek ve daimi zikrin en önemli yönü ihmal edilmemesi lazım gelen, üzerinde çok çalışılması lazım gelen yönü budur. Onların 30-40 sene uğraşmaları da hep bu araları bağlamak istikametinde olmuştur. Ama başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, yeni bir asr-ı saadete girmek üzere dünya. Sevgili kardeşlerim, zaman hızlı ilerliyor. Ahir zamandayız. Bizim zamanımızda bir insanın Allah'a ulaşması 1,5 yıllık bir veteriydi. Mesela ben 1,5 yılda Allah'a ulaşabildim. Ama sizin aranızda 1 ayda Allah'a ulaşanlar var. Bunun normal süresinin 6 ay olduğunu düşünelim. 6 ay da olsa 1,5 yıl 6 aya inmiş durumda. Ama söylediğim gibi 1 aydan daha kısa bir süre içinde, mesela 28 günde vuslatını tamamlayanlar oldu aranızda. Öyleyse 1,5 yıl nerede? 1 ay nerede? Zaman hızla ilerliyor. Onun için onların 30 senede ulaştığı yere siz kısa sürede ulaşabilirsiniz. 1 yılda ulaşabilirsiniz. Ama araları bağlamayı unutmazsanız. Sakın unutmayın. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'ın yoluna insanların amelle değil, niyetle girdiğini sizden öğrendik. Daimi zikre çalışırken de niyetin önemli bir fonksiyonu olduğu muhakkak. Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, Allah'ın yolunda olmayacaktınız. Niyet amelden üstündür. Ama ait olduğunuz yerin değerini bilin. Kıymetini bilin. Ve bunu başaracağınızdan emin olmanızı isterim. Allah razı olsun. Düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? Şu düşüncenize, zihninize araları bağlamayı mutlaka gerçekleştireceğinize dair bir inancı, kesin inancı, idefiksi yerleştirmelisiniz. Sabit bir düşünce standardı. Ben bunu mutlaka yapacağım demelisiniz. Ve bütün gücünüzle sarılmalısınız. En başta size en kolay gelen saatlerde deneyin. O iki tane noktanın arasını mutlaka birleştirmelisiniz. Bir taneyi birleştirdiğiniz gün ilk zaferi kazanacaksınız. Bakalım en üst noktada
hangi noktada kazanacaksınız? Kim 52 dakikayı birbirine ilk günde daha veya birkaç gün içinde bağlayabilirse, yani 52 dakika boyunca hep Allah-u Teala'yı zikrederse, ilk başarıyı kazanmıştır. İkinci başarı, iki tane 52 dakikayı birleştirmesi. Belki onu bir dakika içinde, bir hafta içinde gerçekleştiremez. Belki 51 dakikayı, iki tane 51 dakikayı birbirine bağlar. Ama vakit küçüldükçe zaman farkları, sinyaller arasında

Şimdi kardeşimiz A şeklinde diyor ki düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? İşte önemi budur. Sizin için bunu net olarak yerlerine oturtmanız asıldır. Bütün gücünüzle iki tane sinyal arasını birbirine bağlamaya çalışacaksınız. İlk başarınızı da bana haber vereceksiniz. Ben de buradan herkese söyleyeceğim. İşte diyeceğim bu birinci. 52 dakikadan başlayın. Bir yarış çıktı aranızda şu anda. 52 dakikadan itibaren bakalım hanginiz ilk 52 dakikayı birbirine bağlayabileceksiniz. Ondan sonra vazgeçmemeniz asıldır. Bakalım hanginiz iki tane 52 dakikayı birbirine bağlayacaksınız? Bakalım hanginiz üç tane 52 dakikayı birbirine bağlayacaksınız? Daha çoğunu bekleyemiyorum. Ümidim de yok. Ama ya beni mahcup ederseniz, o zaman çok sevinirim. Beni mahcup etmeye çalışın. Ümidim yok diyorum madem. Buna çok çalışmalısınız. Hadi bir gayretin içinde olun. Beraberce sevinelim. Diyor ki kardeşimiz Allah'ın büyük evliyaları daimi zikre varan dik yokuşu seneler süren çalışmalarla aşmışlar. Siz ise Allah razı olsun bize bir yıllık reçete verdiniz. Ama henüz başaramadık söylediğim sebeple. Onlarca sene sürebilen yolu bir seneye sığdırmanın sırrı nedir? Sırrını demin söyledik. Biz iki kardeşiz. İkinci dönemimizde birimiz 19, birimiz 32 dakikadayız. 19 dakikada olan kardeşimiz en az 4 tane 19 dakikayı birbirine bağlamadı bir gün içinde. Yani 4 tane 19 dakika ard arda gelecek. Yaklaşık 80 dakikalık bir zamanı bu kişi zikirle kesintisiz bir şekilde geçirebilirse büyük başarıdır bu. Her gün en az bu kadar. Göreceksiniz ki hemen arkasından bunu başardığınız zaman beşinciye ulaşmak için büyük bir güç hissedeceksiniz içinizde. Layık oldunuz çünkü ona. Daha üstün başarıya ulaşmak için alttaki zemini doldurdunuz ve layık oldunuz. Öyleyse bu konuda büyük bir gayretin sahibi olun. Şeyden sonra diyeceğim. Öyleyse bazen sanki yeni başlamışız gibi geliyor diyor kardeşimiz. Evet. Yeni başlamış olun, yeni başlamamış olun. Ama başarı sizin önünüzde. Gayretin sahibi olursanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mutlaka başarırsınız. Gayret sizden. Allah-u Teala'nın nusreti Allah'tan. Bize gelince biz bir duacıyız. Allah'ın sizler hakkındaki taleplerimizi kabulünü dileriz. O zaman himmet olur. Allah razı olsun. Ve son sual Amerika'daki öğrencilerimiz. Diyor ki rica etmek ile arz etmek arasındaki farklılık nedir? Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir konu bu. Adab-ı maşeret açısından ki tasavvuf edep demektir. Son derece önemli bir konu. Ne zaman rica etmeliyiz? Ne zaman arz etmeliyiz? Şimdi bizim devlet kademelerimizde mafevk madun ilişkilerinde yani asla üst arasındaki ilişkilerde mafevk üsttür. Madun alttır. Asttır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler askerden misal verelim bir yüzbaşıyla bir teğmen. Teğmen yüzbaşıya söyleyeceklerini arz eder. Bu rütbe itibariyle geçerli olduğu gibi makam itibariyle geçerlidir. Diyelim ki

0: İki tane yüzbaşı arasında bir dizayn var. Birisi bölük kumandanı, öteki bölük kumandan yardımcısı. İkisi de yüzbaşı olmasına rağmen bölük kumandan yardımcısı bölük kumandanına arz eder. Arz, üste yapılan takdimin adıdır. Osmanlı geleneğinde hep arz söz konusudur. Üst olana arz edilir. Bunun karşılığında üst olan alt olandan rica eder. Bunu emrederim demez. Bunun yapılmasını rica ederim der. Bunun manası emrettim demektir. Ama geleneğin güzelliği itibariyle emir kelimesi kullanılmaz. Rica edilir. Öyleyse bir müessesede mesela bankacılık geleneğinde bir müfettiş genel müdürü temsil etmektedir. Bir şubeyi teftiş ettiği zaman şube müdürüyle olan muhaberatında, konuşmalarında, yazılarında sözlerini rica ederim diye bitirir. Genel müdürün temsilcisi olduğu için şube müdüründen hangi şube olursa olsun mutlaka üstün bir pozisyonu vardır. Üst olduğu için o şube müdürüne hitaben yazdığı bütün yazılarda rica ederim ifadesini kullanır. Her şube müdürü de müfettişe genel müdürü temsil ettiği cihetle tekrar ediyorum. Arz ederim diye sözlerini bitirir. Yazılı bir beyanatında mutlaka sözlerini arz ederim diye bitirir. Bu Osmanlı geleneğinin bir neticesidir. Konuşmalarınızda da üst makama hitap ederken ona rica ederim demeniz yanlış olur. Bir emir gibi değerlendirilir. Yanlış bir dizayndır. Yani çalıştığınız müessesede siz bir müdürsünüz, genel müdürünüzle konuşuyorsunuz. Ona rica ederim demeniz yanlıştır. Emirlerine arz edeceksiniz. Arz kelimesini kullanacaksınız. Tasavvufta ise bunların ikisinin de yerini dilemek alır. Öyleyse tasavvufta üst asta rica eder. Ast üste arz eder. Eğer bir talebi varsa bunu dileme kelimesiyle ifade eder. Kim olursanız olun Allah ile konuşuyorsanız dilemekten başka hiçbir kelime kullanmayın. Hep Allah-u Teala'ya dilerim diye dua edin. Öyleyse o bizim yaratıcımızdır, sahibimizdir. Hepimizin ona hitabı dilemek olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üste sorduğunuz zaman bir dileğiniz var mı diye değil, bir emriniz var mı diye sormak durumundasınız. Eğer tasavvufun adab olduğuna inanıyorsanız, tasavvuf adaptan ibaret ise, o zaman bir dileğinin olup olmadığını değil, bir emrinin olup olmadığını soracaksınız. Buna karşılık alacağınız cevapta onun rica ettiğini göreceksiniz. Emretmediğini göreceksiniz. Öyleyse seçim üst makamınsa ona sunduğunuz şeyler arz etme kelimesiyle sunulmalıdır. Emirlerinize, görüşlerinize arz ederiz şeklinde. Ondan alacağınız cevap şunu rica ederim tarzındadır. Olması lazım geleni işaret edecekler. Öyleyse rica kelimesi üst makamın kullanacağı bir kelimedir. Emir vermek istikametinde emir vermenin adaba uygun hale getirilmiş şeklidir. Ama üst makamla konuşurken siz bir şey diliyor musunuz derseniz, dilediğiniz bir şey var mı derseniz yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Yani adab ölçüleri içinde konuşuyoruz. Herkes dilediği gibi konuşmakta aslında serbest. Ama tasavvuf adaptan ibarettir. Öyleyse böyle bir standartta devam edeceğiz. Böyle bir standartta Allah-u Teala'nın boyutu bunu gösterir. Sevgili öğrenciler, öyleyse her geçen gün daha güzel bir dizaynı, daha güzel bir adabı yerlerine oturtmanın mutluluğunu, huzurunu beraberce yaşayabileceğimizi hem biliyorum hem de ümit ediyorum. Daha güzel günlere ulaşmak üzere sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Bütün sualler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra artık dualara geliyor zaman inşallah. Suallerimizin cevapları burada tamamlanıyor. Bakalım Berhan kardeşimiz dua taleplerini inşallah ulaştıracak. Bakalım neler söylüyor. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendimiz, hikmetinize, mübarek yerinize, sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir sizlerin din konusunda ulaştırmış olduğunuz suallerinize cevaplardaki meclis sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Alibekir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, mübarek yerlerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz ve şu ana kadar bizlere ulaşmış bulunan dua taleplerini, bilgilerinizi arz ediyoruz inşallah.
0: İnşallah Allah razı olsun. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinde, içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka, birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez, o kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mühürü. Rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mühürü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir edilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: Ame as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eczubillahi mineşşeytan edemiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta. Ezzelâ ilâbtu aleyhim gâilul maddûbi aleyhim velâdâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf mefhumları konusunda bir araya getirdi. Bu konuşmamızda inşallah sizlere nebileri ve resulleri anlatmak istiyoruz. Resul, elçi manasına giren bir kelime, gönderilen manasına giren bir kelime. Resul kelimesi, Risale kelimesi, Risalet kelimesi, İrsal kelimesi, Mürsel kelimesi, hepsi aynı kökten gelmiştir. Kur'an-ı Kerim boyunca Resul kelimesi birçok yerde geçer. Evvela şu gerçeği geldiğini unutmalıyız ki her ülkede mutlaka Allah-u Teala bütün zaman parçalarında bir Resul bulundurur hayatta, bunun hayatta olarak. O kavmindekilere Allah'ı anlatması için Allah'ın güzelliklerini o insanlara bildirmesi için. Allah Teala buyuruyor, küllü kavmin min resul. Bütün kavimlerde resul vardır. Allah Teala buyuruyor, biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme, hiçbir topluluğa, hiç kimseye azap etmeyiz diyor. Yani mutlaka kişi şu dünyada Allah'ın söylediklerini birisinden mutlaka işitecek. İşte o Allah'ın öğrettiğini başkalarına öğretmekle, söylemekle Allah'ın görevli kıldığı, risaletle vazifeli kıldığı kişi Resul'dür. Allah'ın Resulüdür. Resul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın resullerini anlatmaz. Birçok farklı resul tarifi yer almıştır. Ve konumuzun bir parçası da nebilerdir. Nebi haber veren demek lügat manası itibariyle. Resul irsal edilen, gönderilen, nebi haber veren. Allah'tan aldığı haberi insanlara ulaştıran, Allah'tan aldığı bilgiyi insanlara ulaştıran kişi nebidir. Allah-u Teala'nın nebileri aynı zamanda mutlaka resuldürler. Bütün nebiler risaletle vazifelidir ve resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Peygamber kelimesi dilimize Farsçadan gelmiştir. Peygamber deyince bilirsiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nebi kelimesini de kullanıyor Allah-u Teala. Resul kelimesini de kullanıyor. Risalet meclisine baktığımız zaman her kavimde Allah-u Teala'nın Resuller beyaz ettiğini görüyoruz. Nâhl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller kılarız diyor. Biz bütün kavimlerde Resuller kılarız. Bir başka ifadeyle bütün kavimlere Resul göndeririz. Ama burada beas ederiz kullanmış. Yani orada doğarlar, orada dünyaya gelirler. Orada hayat veririz onlara. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan iştinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Resullere tabi olmak suretiyle hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her kavimde mutlaka Resul var. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Birbiri ardınca ara vermeksizin, fetret devri olmaksızın biz bütün kavimlerde Resuller bahsettik diyor Allah-u Teala.

hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ama bütün kavimlere ve ard arda Allah-u Teala'nın Resul gönderdiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse Resul dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi lazım gelen şey bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün bütün zaman parçalarında var olması. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman Allah-u Teala onun yerine derhal bir başkasını Resul olarak tayin ediyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah-u Teala tarafından vazifelendiriliyorlar. Bir kısmı nebi olarak görevlendiriliyor. Yani peygamber olarak görevlendiriliyor. Onlar aynı zamanda da Resuldürler. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeleri lazım gelen dinlerini kitaplardan öğreniyorlar. O zaman bir ilim çıkıyor ortaya. Ama din ilmi, ama Kur'an'a aykırı birçok sakatlıkları bulunan bir ilim çıkıyor. Bir başka ifadeyle faydasız ilim çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nebiler, Türkçedeki peygamber kelimesinin tam karşılığıdır. Ama Resuller, onun karşılığı değildir. Bütün Resuller söylediğimiz gibi mutlaka nebi değillerdir. Ama bugün üniversitelerimizde okunan akaid dersinde bunun tam tersi iddia edilmektedir. Akaidin dört temel kaidesinden birincisi, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Bu gerçektir. Dört dörtlük olarak Kur'an'a tam bir uyum sağlıyor. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Tamam. Ama ikinci kaideye bakın. Bütün Resuller nebidirler. Böyle diyor akaid. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayır. Bütün Resuller nebi değillerdir. Akaidin ikinci kaidesi kendinden yekundur. Böyle bir kaide yok. Kur'an'a uymuyor. Üçüncü kaidesi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Gene kendilerine hüküm tam tersi geçerli. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu geçerli. Ama Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi Kur'an'a uymuyor, ters düşüyor. Peki akaidin dördüncü kaidesine, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullere verilen şeriat kitaplarının şeriat kitaplarıyla
idare edenlerdir. Onlar da peygamberdir. Ama böyle de söylemiyorlar nebiler. Kendilerine kitap verilmeyen ve resullerin sahip olduğu kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorlar. Şimdi burada da yanlışlık kesin. Resuller bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Yani bütün resullere aynı zamanda ne bilir demek geçerli. Ama bütün resuller aynı zamanda, affedersiniz, bütün nebiler için aynı zamanda resuldürler demek geçerli. Ama bütün resuller için aynı zamanda nebidir sözü geçersiz. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebileri topladık, onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebilere Allah Teala onları topladığını ve kitap verdiğini söylüyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hikmet de resullere de nebilere verilmesi muhtaç olan diyor. Allah Teala'nın nimeti. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nebi ve Resul kavramları birbirine öylesine karışmış ki o kadar çok yanlışın içinde herkes bocalıyor ve işin içinden çıkamıyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim son derece açık ve net olarak konuyu açıklığa kavuşturmuş. Akaidin birinci kaidesi, bütün nebiler Resul'dür. Aynen geçerli, bütün nebiler Resul'dür. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala bunu birçok yerde kullanmış. Bakıyoruz ki gerçekten bütün nebiler Resul. Ama ikinci kaide, bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değildir. Kur'an-ı Kerim bu açıdan gözden geçildiği zaman bütün resullerin nebi olmadığı sonucuna kesin olarak ulaşıyoruz. Öyleyse insanların iddiaları akaidin ikinci ayağı, ikinci esası kendine mümkündür, geçersizdir. Yoktur, yok sayılmalıdır. Bütün resuller nebi değildir. İşte Yusuf Suresi 50. ayet-i kerime. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git ve onu bana getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Resul adını kullanmış Allah-u Teala. Alelade bir ulak. Ulak. Yani Firavun'dan aldığı emri götürüp Yusuf'a tebliğ edecek olan kişi. Bir haberciliğin dışında bir yetkisi olmayan bir kişi, üstelik de bir kafir. Ama Allah-u Teala Resul diyor. O zaman şimdi böyle bir insanın peygamber olması söz konusu olabilir mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman bütün resuller nebidir sözü geçerli değil. Bu birinci açıdan geçersiz kılıyor olayı. İkinci açıdan meseleye bakıyoruz.
Allah Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu, sizlerden olan resullerimiz size gelmediler mi? Ey insan ve cin topluluğu diyor, sizlerden olan resullerimiz diyor. O zaman insanlardan da resul varmış, cinlerden de resul varmış demek ki. Ama cinlerden hiçbir zaman bir nebiden bahsetmiyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cinlerden bir nebiden hiç bahis yok. Cinlerden, Resul'den bahis var ama nebiden bahis yok. Cinlerin arasında hiç peygamber olmamış. Ama onların da her toplumunda, her şehrinde mutlaka olan bir Resulü, onlarda da vazifeli. Her millette, cinlerinde bizler gibi ayrı ayrı milletleri var. Her milletten cinlerde de Resuller var. Ama bir cin nebiden Kur'an-ı Kerim hiç bahsetmiyor. Cinlerden peygamber yok. Kavimlerdeki Resuller söz konusu. Nebi neden Allah-u Teala Resullerden vermiyor? Çünkü huzur namazının imamı insan. Ve nebi olsa huzur namazının imamlığını yapması lazım. Huzur namazının imamı insan. Cinlerden bir nebinin mevcut olmadığını biliyoruz. Ama ayet açıkça söylüyor ki cinlerden Resul var. Gelelim meleklere.

Allah-u Teala biz onlara iki tane Resul göndermiştik. Melek Resul göndermiştik. Sonra bir tane daha gönderdik diyor Allah-u Teala. İnsanlara Allah-u Teala meleklerden Resul gönderdiğini söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın meleklerden bir nebi gönderdiği hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Meleklerden de nebi yok. Cebrail Aleyhisselam için Allah-u Teala diyor ki o bir Resul'dür diyor. Cebrail Aleyhisselam bir melektir. Ama o bir Resul'dür diyor. Bizim elçimizdir diyor. Nebidir demiyor. Melekler arasındaki en üstün yeri Cebrail Aleyhisselam oluşturur. Eğer bir nebi söz konusu olsaydı onun olması gerekirdi. Ama Allah-u Teala onun Resul olduğunu söylüyor. Nebi olmadığını, nebi olduğuna dair hiçbir işaret yok. Allah-u Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim boyunca hep bir şeyler anlatıyor. Resuller arasında fetret devirleri yok. Resuller ard arda gelirler. Bütün kavimlere Allah-u Teala ard arda arkası kesilmek için Resul göndeririz diyor. Yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak o da bir Resul'dür. Aynı zamanda Nebi'ydi. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Allah-u Teala Nebiler göndermiş. Ama Nebilerin arasında fesret devirleri var, boşluk devirleri var. Hazreti Musa'dan sonra 2000 yıl sonra Hazreti İsa geliyor. O aradaki boş devrede Allah-u Teala başka bir Nebi'yi göndermiş mi? Bu konuyu bilmiyoruz. Ama Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 4000 yıl var. Affedersiniz, 2000 yıl var. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl. Ondan evvel 2000 yıl, Hazreti İsa'dan sonra da 600 yıl dünya peygambersiz kalmış. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vazifelendirmiş nebi olarak. O peygamber olmuş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıl geçmiş, peygamber yok. Olması da mümkün değil. Bundan sonra kıyamete kadar geçecek olan zamanda da bir peygamberin olması mümkün değil. Allah Teala çünkü diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de mührüdür. Sonuncusudur diyor. Nebilerin hatemidir diyor. Yani nebilik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hitam buluyor. Hatem kelimesi mühür demek. Hitam da mühürlenmesi bir şeyin ve sona ermesi demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki
1400 yıl geçmiş aradan. 1400 yıl dünyada peygamber yok. Şimdi de yok. Bundan sonra da kıyamete kadar olmayacak da. Şimdi Allah-u Teala'nın kullandığı ifadeye bakın. Hazreti Muhammed, aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin de hitamıdır, hatemidir, sonuncusudur. İfade aynen böyle. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur, hitamıdır, hatemidir. Hatemül Enbiya diyor Allah-u Teala. Nebilerin hatemi, sonuncusu. Ama Hatem-i Resul demiyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Çünkü Resuller kıyamete kadar bütün kavimlerde var olması devam edecekler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kavimlerdeki Resuller, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman her ülkede mutlaka Allah'ın bir Resulü olduğunu görüyoruz. Resullerle Nebileri ayıran, demek ki bir hakikatte Nebiler arasında fetret devirleri olması, ama Resuller arasında fetret devirlerinin olmaması, hiçbir milletin hiçbir devrede Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaması. Her devirde, her zaman Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu olmuş. Her devrede hep Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş. Diyor ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde onların, o kavimdekilerin dilleriyle konuşan Resuller göndeririz ki onlara söylediklerimizi onların lisanıyla açıklasın diye. Öyleyse bütün kavimlere Allah'ın Resul gönderdiğini ve onların dilleriyle onlara açıkladığını görüyoruz. Oysa ki Nebiler, her kavim için ayrı bir Nebi söz konusu değil. Nebi bütün dünya, hatta kainat içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kainat şumul yapısına Allah-u Teala işaret ediyor, seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni bu dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor. Bütün alemlere. Yani yedi alemin yedisi için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet. Cinler için de, bizler için de, berzah alemindeki nefsler için de, emr alemi için de, zülmane alemi için de, cinlerin berzah alemi için de ve yokluk için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet olarak ifade ediyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nübüvvet müessesesinin evrensel olduğunu görüyoruz. Bir tane Allah var ve huzur namazı yalnız onun indi ilahisinde kılınır. Onun imamlığı söz konusudur. Ve bütün neviler
yaşadıkları devirde huzur namazının mutlaka imamlarını deruhte etmişlerdir. Öyleyse üstlendikleri bu imamet görevi asaleten yapılan bir görevdir. Bütün nebiler huzur namazının imamlarının asaleten sahipleridir. Yani gerçek huzur namazının imamı nebilerdir. Ama nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin olmadığı devreler. Peki huzur namazının imamlığı boş mu kalacak? Allah'ın huzurundaki binlerce ruh orada namaz kılmayacaklar mı? Kesintisiz.

Bu tayinin muhtevasına baktığımız zaman Resul'ün fıcr namazının imamlarını üzerine alması bir farz oluyor. Allah-u Teala'nın emri gereği fıcr namazının imamlarını devam ettiriyor. Her devirde Allah'ın kavimlerdeki resullerinden bir tanesine böyle bir görev verdiğini görüyoruz. O resul bir kavimdeki resuldür. Kavimlerden Allah'ın seçtiği kavimdeki.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde vardır. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor ve o bulunduğu kavmin lisanıyla kendi kavmine açıklamalarda bulunuyor. Öyleyse böyle bir müessesede Allah'ın her devirde bütün kavimlerde Resul bulundurduğu bir vaka. Ama eğer peygamber yoksa, nebi yoksa, huzur namazının imamının boş kalmaması asıl olduğu cihetle mutlaka Allah-u Teala kavim resullerinden birini huzur namazının imamlığına tayin ediyor. Huzur namazının imamı bu görevi Allah'ın huzurunda yapar. Huzur namazının imamı başka yerlerde de vazifeli kılınan Allah-u Teala tarafından mutlaka dünya üzerindeki dergahta huzur namazının imamı 7. kata kadar çıkabilenlerin öğretisini alır üzerine. Bu çağda huzur namazının imamı Ümmül Kitap'ta da vazifelidir. İkinci katta da vazifelidir. İnce ilahide zaten huzur namazının imamı olarak vazifelidir. Öyleyse huzur namazının imamı her yerde vazifelidir. Onun sayısız ruhu kim dünyanın başka hayatta başka bir yerde hangi insan yaşayan sayında birisi tövbe ediyorsa o tövbe eden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de o insan olmak suretiyle tövbe eden bu kişinin başının üzerine mutlaka evrin imamı gelir. Devrin imamı Kur'an-ı Kerim'de genellikle arşı tutan meleklerle beraber ifade edilir. Arşı tutan meleklerle beraber. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arşı tutan meleklerle beraber vazife yapan devrin imamı

bütün insanlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmesini istiyor. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Aşık tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'dan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunur diyor. Ve bu mağfiret talebinde bulunma müessesesi bir açıklamayı ifade ediyor. Kim diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın, rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip de Allah'ın yoluna girerse, amin olan bu insanlara sen mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve huzur namazının imamları Allah-u Teala tarafından tasarruf altına alınır. Huzur namazının imamlarına kim tayin edilirse o mutlaka Allah'ın tasarrufuna girer. Dünya üzerindeki Allah'a en yakın makam insanlar için huzur namazının imamlarıdır. Böyle bir makam insandan başka hiçbir mahluka layık görülmemiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nübüvvet ve risalet birbirinden farklı iki tane müessese ifade ediyor. Üstün olan nebilerdir. Yani peygamberlerdir. Peygamberden sayesinde ise bunların sonuncusudur. Allah-u Teala'nın acaba peygamber göndermekten, Resul göndermekten muradı ne? Muradı bütün dünyaya ve kainata Allah-u Teala'nın o insanları mutlu kılmak için bir vasıta göndermesidir. Bütün nebiler, bütün nesiller birer vasıtadır. İnsanları Allah'ın yoluna davet eden vasıtalar. Sevgili kardeşlerim, eğer Resuller tebliğlerini yapmasalar, o zaman dünya ilimsiz kalırdı. İnsanlarla Allah arasındaki bir müessesedir bu. Hani şeytan insanlara diyor ya, Allah ile insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُ بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah Teala da aksini söylüyor. Biz diyor insanlarla aramıza İmamlar koyarız. Huzur namazının imamları. Öyleyse risalet Allah'ın öğretisidir. Nübüvvet de Allah'ın öğretisidir. Her kavimde mutlaka bir Resul bulunur. Allah'ın öğretisini o kavimdeki insanlara anlatmak üzere. Nebi ise bütün kainat için vazifeli kılınır Allah-u Teala tarafından. Her kavimdeki resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilen kişi de aynı görevle görevlidir. Pekaleten yaptığı görevde bütün kainat için görevli kılınmıştır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber nübüvvet müessesesi tamamlanmıştır. Ama insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece son resul değil, son nebi değil, aynı zamanda son resul olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir asla dayalı olmayan birçok iddia boşlukta asılıp kalmış. Bunlardan bir tanesi de işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son nebi olduğu gibi aynı zamanda da son resul oluşu. Ayet-i Kerime son derece açık. Allah-u Teala buyuruyor, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Böyle bir dizayn bütünüyle Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş ve insanların iddiaları Allah-u Teala tarafından geçersiz kılınmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecektir. Kesin. Ama iddialar Resul de gelmeyecektir şeklinde. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerde bir Resul yaşıyor. Bu nasıl bir iddiadır ki Kur'an'dan hiçbir kaynak aramaksızın insanlar içi boş, kof iddialarda bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son Resulü'ymüş. Şimdi Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Biz nebilere dedik ki diyor, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, siz nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır sözü, bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dedi ki, kabul ettik, dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyurdu, siz şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor Allah-u Teala? Ey nebiler, sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Şimdi bizim aklı evveller diyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin arasında yoktu. Allah-u Teala da Ahzab suresinin Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Ahzab mıydı, Duha mıydı? Bakalım, emin olalım. Ama şunu söylüyor Allah-u Teala, biz onlardan Hazreti İbrahim'den ve nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor Allah-u Teala.

Diyor ki Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde ve iz ehazna minen nebiyyine misakühüm. Biz o zaman ki nebilerden onların misakini almıştık. Ve minke ve senden de almıştık. Ve min Nuh'in ve Nuh'tan ve İbrahim'e ve İbrahim'den ve Musa ve İsa ve Hazreti Musa'dan ve İsa ibni Meryem'e ve Meryem oğlu İsa'dan ve ehazna minhim misakan galiza. Onlardan ağır bir misak aldık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık hürriyette karşımıza çıkıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah-u Teala o gün misak almış ve o gelecek olan resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sonraki bir resul. Hayır diyorlar, orada Allah-u Teala'nın söylediği şey o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son resuldür. Ondan sonra bir daha resul gelmeyecektir. Son nebi olduğunu zaten açıkça yazmış. Nebi de gelmeyecektir, resul de gelmeyecektir. Nübüvvet, risalet de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bitmiştir. Bu kadar cahilane bir iddiayı insanlar yapabiliyorlar sevgili kardeşlerim. Resulün ve nebinin olmadığı bir ortamda insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman başlarının üzerine gelecek olan bir ruh olması lazım kalplerine imanın yazılabilmesi için. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. 10 tane insanla mürşidine ulaşıp da önünde bir çekip tövbe eden kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Eğer yoksa hidayet de yoktur. Adamlar öyle bir iddiada bulunuyorlar ki Kur'an'daki hidayeti bir lahzada Kur'an'dan söküp alıyorlar. Böylesine cehalet üzere olan iddialar gerçekten alim geçinen insanlara aslında sürülen bir lekedir. Onların kendilerine sürdükleri bir lekedir. Kur'an hakikatleriyle bağdaşmayan iddialar boş iddialardır. Ve bu sebeple Allah-u Teala onların ilimlerine faydasız ilim adını veriyor. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet müessesesi peygamberlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Risaletle, risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda da bütün devirlerde olduğu gibi bütün kavimlerin içinde Allah'ın resulleri yaşamaktadır. Allah'ın bütün kavimlerde resul bulundurması da kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamete kadar huzur namazının imamları da risalet yoluyla sürdürülecektir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse görevleri Allah'ın söylediklerini öğretmek olan insanlar kendilerinden bir şey ilave etmeden sadece Allah'ın söylediklerini ifade etmek mecburiyetindedirler. Tamam, Allah-u Teala'dan vahiy almıyorlar. Bu bir problem değil. Kur'an-ı Kerim var ellerinde. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini söylemek mecburiyetindeler. Ama şeytanın uydurduğu birçok yanlış insanlara devamlı olarak yanlış öğretiler şeklinde ulaşmakta ve yanlışlar öğretmekte. Konumuzun başında söylediğimiz akaidin 4 genel kaidesinden 3'ü yanlış, bir tanesi doğru sadece. Ve insanlara üniversitelerimizde
bu yanlışlar öğretilmeye devam ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bu akşam sizlere İslam dini ve tasavvuf konusunda anlatacaklarımızın bir bölümünü tamamladık. Sizlerle birlikte sizlere anlattığımız şey bu akşam Nebiler ve Resuller, Nübüvvet ve Risalet müessesesi. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Teşekkürler.
2: Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Yarenlik etmek üzere. Dostlukların tazelenmesi, sohbet, Allah, bizler, her şeyin iç içe olduğu, dostluğa dönük, sevgiye dönük, mutluluğa dönük bir beraberlik düşündüm sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin sizinle beraberce bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğunuz yerlerden ayrılın. Benimle beraber yukarıya gelin. Orada sadece güzellikler var. Sizi dünyanın hapishanesinden kurtaracak olan bütün güzellikler orada, yukarıda, indi ilahide. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden uzaklaşalım. Dünyanın bir türlü sıkıntısı, huzursuzluğu bizden bırak olsun. Bir saat Allah-u Teala'dan kâm alalım. Bir saat biz bize olalım. Her şeyden elimizi, eteğimizi çekerek Allah'la bir olalım. İşte burası huzur namazının kılındığı yer. Sonsuz bir genişlik. Çimenler üzerinde seccadeler. Sol tarafta tahtlar var. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda sıralanmış olan, hiçbir şeyle, hiçbir yere dayanmayan altın tahtlar. Sevgili kardeşlerim, o tahtlarda olmak istemez misiniz? Allah'ın birinci sınıf dostları. Kim fena makamını tamamlarsa, o kişi mutlaka o tahtlardan birine sahip olur. Allah-u Teala onun yeni bir ruhunu vücuda getirip o tahtlarda ona bir yer mutlaka ihsan eder. Böylece Yunus'un dediği olay vücuda gelir. La mekana kavm olmak. İşte oradayız. Dünyadaki bütün renklerden güzel bütün renkler. Hayır, ağaç yok. Sadece çimenler var. Her taraf yemyeşil. Göz alabildiğine uzanan, sonrasına kadar uzanan bir dizayn. İşte oradayız. İndi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah mı? O yoklukta ama sizi görüyor. Sizi her an sizden haber alarak sizi yaşıyor. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Her şeyi ilmiyle kaplamıştır sizleri de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak, onun velisi olmak, evliyası olmak, onun sizin Mevlanız olması, hepsi sizin gayretinizle gerçekleşecek. Bir kısmınız için gerçekleşti. Öyleyse bırakınız dünya adı verilen bu gezegende bir ülkedeki problemleri, dertleri, sıkıntıları bir an için unutun onları. Onların dışındasınız. Bizimle berabersiniz. Orada mekansızlıkta, mekanın en üst noktasında etrafın pırıl pırıl aydınlık olduğunu göreceksiniz. Ama ışığın kaynağını bulamazsınız. Şimdiye kadar kimse ışığın kaynağını tespit edemedi. Ama her taraf pırıl pırıl.

Her şey orada da adım adım değişiyor. Önce sadece baştaki 3 kişi kefeliydi, geri kalanlar sarıklıydı. Ama şimdi 4. kişi de kefeli. Bir kişi, arkasındaki 2 kişi, o 2 kişinin arkasındaki 1 kişi, hepsi kefeli. Sonra gelen 2 kişinin sağ taraftaki gene kefeli. Tarihe dönük bir yeni düzenleme. Sonra onarlık evvela 7 kişi geliyor. Hepsi sarıklı. Sağdaki kefilinin 2 kişiden sol taraftaki gene sarıklı. 7 tane sarıklı o 2 kişinin arkasında. Bunlar devrin imamının baş yardımcıları, 2 kişi ve yardımcıları, üzerleri 7 kişi, 9 oluyor sayısı. Sonra yine 7 kişi, bunların elbiseleri bembeyaz. Her şeyleri beyaz. Sağ tarafta yine Kutbül Aktab, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onu diğerlerinden hemen ayırırsınız. Hayır, beyaz sakallarından değil. Onun farklı bir dizaynı var. Buradan aşağı doğru inen bir sırıma bağlı tam şurasında bir kese göreceksiniz. Şu büyüklükte bir kese. Kesenin içinde mi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mührü var. Onu görenler var mı içinizde? Yıllar önce bir kardeşimiz Kadiri Tarikatı'ndandı ve bizi gördüğümüz gün, ilk defa gördüğü gün ismimizle hitap etmişti ve mürşidi yanındaydı. Allah Teala'dan talepte bulunduk. Onun üzerinde görebilir miyiz dedik. Allah Teala mürşidini de gösterdi. Yanında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. İlk defa o gün gördüm. Belki 20 sene evvel. Arkadaşımın mürşidi simsiyah sakallıydı. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri her şeyiyle pembeyazdı. İkisi beraberdiler. Sevgili kardeşlerim, orası bir güzellikler yeri. Sizi bir an dünyadan ayırmak istedim. Güzelliklerin var olduğu, sadece Allah'ı terennüm ettiğiniz, onu şarkıladığınız, onu her şeyinize sindirdiğiniz bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Orada, indi ilahide. Aslında eğer siz Allah'ın dostu olursanız, her yer sizin için cennet olur. Başkalarına cehennem görünse de. Şu dünyadaki her gün sizi daha büyük huzursuzluklara iten şartlar, ekonomik durum, onların hepsini unutun. Hadi onlara bir perde çekelim, arkamızda kalsın. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Onunla mutluyuz. Onun
zatını görmenin, o büyük şerefinin sahibiyiz. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Allah-u Teala'yı ta şuranızdan, kalbinizden, kalbinizdeki gözle, basiretle, kalbinizdeki kalp gözünün basar hassasıyla, çalışmasıyla göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hepinize ihsan ettiği bir güzelliği, eğer etmediyse ihsan edeceği bir güzelliği, daimi zikri, bir gün mutlaka yaşayacağınızı size müjdelemek istiyorum. Unutmayın, sizler Allah'ın yolundasınız. Tabi olduğunuz günden itibaren artık sizler Allah'ın yolundasınız. Daha o gün vücutlarınız sizden ayrıldı. Birçoğunuzunki Allah'a hamdolsun ki ulaştı. Allah'ın evliyalarından oldunuz. Bu büyük şerefin içinde onun mutluluğunu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak hem bize dost olmaktır ama asıl Allah'a dost olmaktır. O Allah, sizin onu sevdiğinizin binlerce katı daha fazla sizi seven bir Rabbiniz var. Aranızda mutsuz olanlar mı var? Onlara sesleniyorum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Gözleriniz görüyor mu? Diyelim ki gözlükle. Olsun. Ama görüyor. Kulaklarınız işitiyor mu? Bir tanesi ağır işitiyor. Olsun. Ama işitiyor. Kalbiniz çalışıyor mu? Allah'ı hissedebiliyor musunuz? O var. Sizinle beraber. Size gözlerinizi, kulaklarınızı göresiniz, işitesiniz diye, ağzınızı kuluçasınız diye, yemek yiyesiniz diye vermiş Allah-u Teala. Muhteşem bir dizaynla sizi yaratmış. Mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz, akciğeriniz, karaciğeriniz, her şeyinizle sizi yaratmış. Bunları size bedavadan vermiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan düşünürseniz hepiniz birer trilyonersiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer şu anda gözleriniz görmeseydi, bütün servetinizi, sahip olduğunuz her şeyi gören gözlere sahip olmak üzere vermez miydiniz? Bir düşünün bakalım. Belki bunun gerçek ölçüde düşünülebilmesi sizin için pek mümkün değildir. Allah'ın size bedavadan verdiği gözlerin sahibi olduğunuz için size böyle bir şeyi düşünmek bile belki muhal gelir. Ama ya olmayanlar? Onlardan biriyle konuşun.
sizin sahip olduğunuz o bedavadan Allah-u Teala'nın size verdiği şu görme yeteneğine sahip olmak için acaba bütün servetini, kendine ait olan her şeyi vermeye hazır değil midir o kişi? Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine bağlanan bir insan, böbreklerinin normal çalışabilmesi için neleri bağışlamazdı ki? Dili tutulduğu için konuşamayan bir insan, konuşabilmek için acaba neleri sarf ederdi? Duymayan bir insanın duyabilmek için neleri feda edebileceğini biliyor musunuz? Çalışmayan bir mide, bir ülser, bir kanser, çalışmayan uzuvların sahipleri, ancak onlar ne demek istediğimi onlarlar. Mutlu olmamız için Allah-u Teala'nın bize şükretmemizi gerektiren ne kadar çok ihsan ettiğini, ne kadar çok şey ihsan ettiğini bir düşünün. Neleriniz var? Bunların onlardan yoksun olan insanlara göre olan değerlerini toplayın bir araya. Bir trilyoner çıkacak karşınıza. İşte sizler, uzuvları normal çalışan sizler, hepiniz birer trilyonersiniz. Yetmez. Aklınız normal standartlarda çalışıyor. Söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu da büyük bir nimet değil mi? Deli olanları düşünün. Akli dengeleri bozuk olan insanlar, onlar yaşamıyorlar. Kendi küçücük dünyalarında, bir farklı dizaynda, kendilerinden bir şey istenmiyor Allah-u Teala tarafından. Akli dengesinde bozukluk olanlar teklife muhatap değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden bir şeyler istiyor. Ya da bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Hangi emri vermişse sadece bu hedefin bir vasıtasıdır. Belki bu vasıtalar arasında da hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşmanız birer hedeftir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, fizik vücudunuzu Allah'a aslen kılarak teslim etmeniz, nefsinizi aslen kılarak Allah'a teslim etmeniz, iradenizi Allah'a teslim etmeniz, hepsi birer ara hedeftir. Nereye taşırlar sizi? Nereye götürürler? Sizi mutluluğa götürürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar için konuşuyorum. Kendinize dikkat edin. Yanlış davranışlarınız var. Doğruları tatbik edemiyorsunuz nefsinizin afetleri sebebiyle. İblise kapılarınızı açmayın. Kapılarınızı Allah'a açın. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlardan size ulaşacak olan doğru işaret, Allah'ın işareti, sevgi adlı bir kelimede toplanır. Sizi seviyorlar mı? Allah'la aranızdaki ilişki sevgiye dayalı, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O hangi şartların içinde olursanız olun sizi sever. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir yelpazesi,
bir spektrumu söz konusudur ama sever. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Sevin, nefret etmeyin. İnsanları sakın size düşman olarak görmeyin. Herkes bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış davranışlarda bulunabilir. Belki etrafınızdaki insanlardan size de yanlış davranışlarda bulunanlar olacaktır. Onları hoş göremez misiniz? Allah-u Teala'nın nasıl bir sonsuz sabırla sizi hep hoş gördüğünü unutmayın. Bütün insanlar sadece Allah'ın evliyası olana kadar değil, evliya olduktan sonra da hata yaparlar. Ne zaman bunların sonuna ulaşırsınız? Kesbi olarak daimi zikre sahip olduğunuz zaman. Eğer Allah-u Teala bunu ihsan ederse, o zaman vehbi bir standart söz konusudur. Siz kendi ölçülerinize göre layık olmadığınız bir şeyin Allah'ın ölçülerine göre layık olmanız sebebiyle sahibi oldunuz demektir. Allah'ın bütün Resulleri vehbi olarak daimi zikrin sahibi kılınırlar Allah-u Teala tarafından. Siz gayret edin. Ne kadar çok zikrin sahibiyseniz o kadar mutlu olursunuz. Ben daimi zikre bir türlü ulaşamıyorum. Mutlu olmam böyle olduğuna göre mümkün değil mi diye mi düşünüyorsunuz? Mümkün. Kendinizi başka insanlara adayın. Kendinizi unutun. Başka insanlara ne sağlayabileceğinizi düşünün. İşte şu anda sizinle beraber Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın size verebileceği, vermeye muktedir olduğu her şeye kadirdir. Mutluluktan, o mutluluğa sahip olabilirsiniz. Unutun etrafınızdaki dünya şartlarının negatif etkilerini. Unutun. Allah'ı düşünün. Bizi düşünün. Sizinle beraber olduğumuzu düşünün. Baştan söylediğim olayda nasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve o kardeşimizin mürşidinin ruhlarını Allah-u Teala bana gösterdiyse o kişinin başının üzerinde, siz de bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde biz hep varız. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama bir gün Allah-u Teala buradaki gözünüze bizi gösterecek. Sizi hiç terk etmediğimizi, terk etmemizin mümkün olmadığını düşünün. Siz fıska düşmedikçe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse beraberiz. Biz buradayız. Ama aynı zamanda sizinle beraberiz. Allah da orada, yoklukta, ama o da sizlerle beraber. Bilemeyeceğiniz bir şekilde hiçbir an sizden ayrılmaz. Her zaman her birinizle beraberdir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Kainatı yaratan,
sizi yaratan ve sizi çok seven Allah sizinle beraber. Siz onu az sevseniz de o sizi sever. Nefret edenleri, Allah'tan nefret edenleri de sever. Ama sevgisi kişisel duruma göre onu kabul edemeyen, idrak edemeyen, ona düşman olanlar için giderek azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizler kendinizle iftihar edin. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, Allah'ın yolunda bunca gayret sarf eden kardeşlerinizle iftihar edin. Hepiniz bir bütünün birer parçasısınız. Arabayı çeken atlar olun. Ne zaman kendinizi başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Kendinize ait olan bütün dertler bitti demektir. Tekrar ediyorum. Ne zaman kendinizi size ait olan her şeyinizle başkalarına adarsanız, adadığınız zaman parçası içerisinde kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manası, kendinizle meşgul olamamanızın manası, sizin bütün problemlerinizin kendinizi başkalarına adadığınız zaman parçası içerisinde bitmiş olmasıdır, yok olmasıdır. Bunu zamanın bütününe teşmil ettiğiniz zaman, ulaştırdığınız zaman, şamil kıldığınız zaman, o zaman her zaman siz kendinize ait bütün problemlerden uzaklaşmış olursunuz. Yani zamanınızın her parçasında sadece mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olamadım diye sakın üzülmeyin. O konuda gayret edin. Bunun zor bir şey olduğunu gördünüz. Denediniz, saatler yaptınız, saatlerinizi ayarladınız. Ama şeytan ve zayıf olan iradeniz sizi daimi zikre ulaşmaktan hep men etti. Ama unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikri başarmışlardı. Bugün sizler bugünün sahabelerisiniz. Bugünün yıldızlarısınız. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri için? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte tabi'in sahabeye tabi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi olanların İslam tarihindeki adı tabi'indir. Sonra tabiine ihsanla tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, bu zamana kadar tabiyet hep geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen tabiyet, bir, Hazreti Ali kanalından, iki, Hazreti Ebu Bekir kanalından ulaşıyor. Hitap ettiğim sizler, Hazreti Ebu Bekir standartlarına tabisiniz. Yani hafî zikir yaparsınız. İçinizdeki bir sesle, kalbi sesinizle
zikredersiniz ve sizi daimi zikre götürecek olan da budur. İçinizde yankılanan bir ses. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir kasetlerimizi dinleyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede bir hasta görürseniz ona deyin ki bizim kasetlerimizi dinlesin, sohbet kasetlerimizi. Manasına varması gerekmiyor ama sesin tedavi süresi içinde hep ona ulaşması gerek. Elinizde şu anda dünyadaki en geçerli iyileştirme vasıtası var. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimiz birçok insana inanılmaz gelir. Sadece bu sözümüz değil, pek çok sözümüz. Ama Halep oradaysa, arşım burada. Bugüne kadar deneyenler hep aynı güzel sonucu aldılar. Neden birçokları için inanılmaz geliyor? Bu bize ait olan bir olgu değil ki. Bu Allah'ın bir ihsanı. Allah oraya bize nasip kıldığı o sesin içine bizim hiçbir zaman anlamamız imkanı olmayan bir şeyler katıyor. İşte o hüviyet, o kişinin vücuduna ulaştığı zaman ses olarak orada bizlerin anlayamadığı bir tesir vücuda getiriyor. Bu ise şifayı oluşturuyor. Hayır, bize ait olan bir şey değil. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu. Sevgili kardeşlerim, birçok insan sözlerimize hayalmiş gibi bakar. Ama tatbik ettiği zaman, doğru olduğunu gördüğü zaman da gözleri büyür. Demek ki doğruymuşlar. Allah-u Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor sadece. Sadece mutluluk. İnsanlar üzerinde iki türlü tesir söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah'ın vücuda getirdiği pozitif tesir. İki, şeytanın vücuda getirdiği negatif tesir. Şeytan insanların üzerine onları mutsuz edecek olan dalga boylarını gönderen bir sistemin sahibidir. Bunun adı büyüdür. Şeytan insanların üzerine Allah'ın yoluna girmemiş olan zulmani cinleri gönderme yetkisinin sahibidir. Bunun adı hüddandır. Her ikisi de insanlara büyük ızdıraplar verir. Allah-u Teala ise insanların üzerine sadece mutluluğu gönderir. Onları kendi formülleriyle iyileştirir. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadir. Bütün güzellikler O'nun. Düşünün, A'dan Z'ye kadar her şeyiyle Allah sizleri sadece mutlu etmek için var. Sizden istediği tek şey sizin saadetiniz. Öyleyse hedef buysa, o zaman neden Allah-u Teala bizim namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, istiyor, istiyor, istiyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep vasıta. Mutluluğu yakalayabilmeniz için nefsinizdeki afetlerin azalması mutlaka gerekiyor. Bunun için de Allah'ın reçetesini tatbik etmek durumundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize ulaşacaksınız. Nefs tezkiyesi adı verilen bir dizayna başlayacaksınız. Ve nefsinizdeki afetlerin hegemonyasından, şeytanın size olan tesirinden adım adım kurtulacaksınız.
pozitif tesirin artışı, Allah'ın tesirinin artışı, negatif tesirin azalması sadece nefsinizdeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Ne demek istiyorum? Şeytan nefsinizdeki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Ve başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Tam bir denge ile kulvara girersiniz. Nefsiniz aynı boyuttadır ruhunuzla. %100 afetlerle doludur. Ruhunuz aynı boyutları taşır. O da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsiniz Allah ne emretmişse onu asla yapmamak ister. Gene nefsiniz Allah neyi yasak etmişse mutlaka onu yapmak ister. Allah'a inat onu mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse, Allah neyi emretmişse gene Allah'a inat onu yapmamak ister. Nefsiniz baştan aşağı böyle bir çerçeve içerisindedir. Ruhunuza gelince o saftır, tertemizdir. 100 üzerinden 100 de hasletlerle doludur. Aynı boyutta bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Bunların başında da sevki gelir. Nefsinizde ne var? İsyan. Ruhunuzda itaat var. Nefsiniz

Kişi her an huzursuzdur. Her an Allah'ın emirlerine uygun olmayan şeyleri, Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Her an Allah'a isyan halindedir. Her an Allah neyi yasak ettiyse onları da işlemek ister. Akıl zaten Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarınınsa rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerini hiçe saymak, yasak ettiği şeyleri nefsin yapmasına müsaade etmek akıl için gayet normal bir olaydır. Ve kişi hep Allah'ın yasak ettiklerini işleyeceği için huzursuzdur. Hep Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmeyeceği için huzursuzdur. Her fiilinden sonra Allah'ın bir emrine itaatsizlik ettiği zaman Allah Teala size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Her Allah'ın yasak ettiği fiili nefsiniz sebebiyle işlediğinizde Allah size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz huzursuzluk duyarsınız. İşte o azaptır. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Gene bir azapla karşı karşıyasınız. Öyleyse böyle bir ortamda neden huzursuz olduğunuzu düşünün. İç dünyanızda huzursuzsunuz, dış dünyanızda huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde huzursuzsunuz. Çünkü nefsinizdeki afetler size hakim. Şeytan onlara tesir ederek onları daha da azdırıyor. Allah neyi yasak etmişse onu işliyorsunuz. Allah neyi emretmişse onları da işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın yoluna girene kadar genel çerçeve budur ve insanlar hep mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama Allah'ın yoluna girdikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 ihsan aldıktan sonra tâibiyetiniz gerçekleştiği andan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bunun tabi neticesi olarak ruhunuz Allah'a doğru her %7 nefsinizin kalbindeki nur birikiminde yolculuğa çıkar. Bütün gök katlarını aşar. Nefsinizin kalbinin yarıdan fazla temizlendiği bir noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbi tamamen temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama yarıyı aştınız. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse nefsiniz Allah'ın emirlerine %50'den fazla itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın kulu olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. İşte bu noktaya geldikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bunun manası iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde giderek daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela şununla mutlu olmalısınız. Siz öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetinin anahtarını ele geçirdiniz. Düşünün ki onlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu mutluluğun sahibi olamıyorlarsa

Sadece bilmedikleri için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? İnsanlar bilseler ki Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer mutlaka cennet, Allah garanti etmiş cennetini. O zaman herkes dileyecek Allah'a ulaşmayı. Öyle zannediyorsunuz, değil mi? Ama dilemiyorlar. Öğrendikleri halde şeytan insanların bir kısmına Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'ın yoluna sülûk ettiniz. Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma süreci içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ruh olarak fizik vücudunuz Allah'a teslim olma süreci içindeki ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerinde. Nefsiniz, o da ahsen olarak Allah'a teslim olma hususunu gerçekleştirecek olan kendi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kemal derecelerinde fizik vücudunuzda, nefsinizde olgunlaşıyor. Her geçen gün mutluluğa doğru yol alıyorsunuz. İşte o Allah, Allah olmasa size 10 tane ihsanı kim verecek? 10 tane ihsanı alamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde ard arda 10 tane ihsanı Allah size veriyor. 10. ihsan ile gösterdiği irşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane de nimet veriyor. Bütün bunlar size olan derin sevgisini ifade etmiyor mu? Öyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi o kadar çok sevmeseydi, sırf bir talebiniz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah size 10 tane ihsan verir miydi? Mürşidinize ulaştığınızda 10 tane nimet verir miydi? Bütün günahlarınızı sevaba çevirir miydi? Kalbinizin içine iman yazıp da sizi mümin kılar mıydı? Ruhunuzu kendisine doğru yola çıkartır mıydı? Sevgili kardeşlerim, o Allah ve sizi çok seviyor. Öyleyse sorun kendinize, neden mutlu değilim diye. Allah beni bu kadar çok seviyorsa, bana 10 tane ihsanı vermişse, ben mürşidime ulaşmışsam, 10 tane nimet almışsam, Allah'ın yolundaki seyri sülükümü tamamlamışsam, Allah'ın evliyası olmuşsam, o zaman nasıl oluyor da olaylar beni bu kadar tesir altına alabiliyor diye kendi kendinizi hesaba çekin. Allah'ın sizinle beraber olması yetmez mi? Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. En kuvvetli sizlersiniz. Allah'a güvenenleriniz. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan mutlaka sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, o sizinle beraber sizi yaratan, bütün kainatı yaratan Allah
sizinle her an beraber size yardım etmek için hep bekliyor, arıyor, fırsat arıyor. Ona o fırsatı vermeyen zavallılardan olmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakın Allah Teala size neler ihsan edecek. İrşat makamına ulaştığınız zaman başlangıçta ihsan buyurduğu 10 tane ihsan ötesinde 10 tane de nimet almak söz konusu. Sadece insan olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Ne zaman kendinizi mutsuz hissederseniz, o zaman Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. 10 ihsanın ötesinde, 10 nimetten sonra aldığınız, her Allah'tan aldığınız güzellik bir nimettir. Ne zaman huzursuz olursanız, Allah'ın üzerinize sekinet indirmesini isteyin. İndirir. Bir nevi uyuklama haline girersiniz kısa devrede. Eğer bir topluluksanız, o zaman her birinizde Allah Teala ayrı bir zaman parçasında bir sekinet verecektir üzerinize. Nerede huzursuzluğunuza sebebiyet veren bir olay vücuda gelmişse, o olayın üzerinizdeki tesirini Allah Teala mutlaka alacaktır sekinetiyle. Diyelim ki 15-20 kişisiniz. Bir kısmınız sizi dinlerken, bizim anlattıklarımızı dinlerken uyuklama haline girerler. Ama kulakları ve kalpleri bizi dinler. Sonra onlar normal standarda giderler. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar Allah-u Teala'dan. Onlar normal haline girer. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar. Ve böylece devamlı olarak Allah'ın sekineti toplum arasında dağılır ve insanlar Allah'tan gelen bu güzelliklerle huzura kavuşurlar. Düşünün bir sevgili kardeşlerim, o Allah kainatı yaratmış, sizi ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle o yaratmış sahibiniz. Ve sizden hiçbir şey istemiyor sizin mutluluğunuzdan başka. Bütün vasıta emirler, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, zikir yapmak gibi, hepsi sizi o saadete, saadetinizi oluşturacak olan teslimlere birer birer ulaştırmak için. Teslimlerin her biri bir ara hedeftir. Son teslimden sonra ulaşacağınız yer mutluluktur. Öyleyse dizaynda birinci takvada birinci cennet, ikinci takvada ikinci cennet, üçüncü takvada üçüncü cennet ve dünya saadetinin yarısı. Dördüncü takvada dördüncü cennet, dünya saadetinin %90'ı, beşinci takvada dünya saadetinin %100'ü, beşinci cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı cennet, yine dünya saadetinin bütünü. Bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Sadece mutlu olmanızı. Bunun için her şeyi yapmaya hazır. Talep ettiğiniz her şeyi size vermeye hazır. Siz vazgeçmedikçe onun sizden vazgeçmesi mümkün değil. Sizi o kadar çok seviyor ki o sevgiyi idrak edebilmeniz mümkün değil. Ama bütün bu şartlarda gene de mutsuzsanız, o zaman bunu Allah-u Teala'ya yüklemeniz yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Siz size düşeni yapmıyorsunuz. Nefsinizdeki afetleri temizleme konusunda
bir gayretiniz yoksa mutluluğunuzun devamlı artacağı bir dizayn içinde olamazsınız. Ama kendinizi başkalarına adadığınız, başkalarına hizmet verdiğiniz, onların mutluluğu için çalıştığınız sürece Allah'ın ilkesinde daimi zikrin sahibi olan bir insan hangi mutlulukları yaşıyorsa o süre içinde aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse düşünün bir defa sevinecek ne kadar çok şeyiniz var. Allah sizinle beraber yetmez mi? Tek başına bu nimet Allah'ın sizinle beraber olması. Diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben onlara galip gelirim diyor Allah Teala. Gene diyor ki bütün dünya sizinle beraber olsa ama ben size düşmansam eğer benimle savaş halindeyseniz dememiz daha doğru. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor Allah Teala eğer benimle savaş halindeyseniz gene ben size galip gelirim diyor Allah Teala. Öyleyse ne kadar çok sevinmeniz lazım geldiğini bir düşünün. Allah her an sizlerle yani bizlerle beraber bizleri birbirimize dost kılmış, sevgili kılmış, Allah için sevmeyi öğretmiş ve Allah için olmayı bizlere nasip kılmış. Her şeyimiz Allah için sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız. Daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için,
İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey ne kadar çabuk sona eriyor, farkında mısınız? Bir saatlik bir beraberlik bir anda başladı, bir anda bitti gibi geliyor bize. Bu kadar çabuk mu geçecekti zaman? Bu kadar çabuk mu birbirimizden sohbet açısından ayrılacaktık? Ama bu sohbetlerin her biri bir hazinenin bir parçası olarak bilgisayarlarınızın hafızasında sizleri bekliyor. Ne zaman bize ulaşırsanız 5000'in üzerindeki sualin cevabını orada bulacaksınız. Sizinle her zaman beraberiz. Sorularınızı ulaştırın, cevap verelim. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırarak sizleri zülcenahin kılması dualarımızda mutluluğu yaşamanızı bütün gönlümüzle dileyerek ve sizden bunu isteyerek, mutlu olmanızı isteyerek Allah'ın istediği gibi sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir yarenlik sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alimihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böyle bir sohbetinize daha ulaşmayı bizlere nasip oldu inşallah. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde tekrar zaten bizlere birlikte olabilmek ümidiyle bizler için inşallah çok kıymet olan dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz hürmetlerimizi öpüyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: katıyorum sen veriyorsun diye de.
1: Tamam, inşallah. Merhaba.

0: sıcaklık arttı. Bir derece yükseltsinler şeyi. Şey, düşürsünler. Bir derece sadece.
1: Efendimiz inşallah şu anda görüntüyü, sesi beraber canlı durumdayız. Hazır mı inşallah efendim?
0: Tamam. Hay Allah razı olsun. İnşallah biz hazırız. Başlayabiliriz ben. Allah razı olsun.
1: İnşallah hizmetinize geçiyorum şu anda efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, inşallah kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde inşallah Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretlik sohbetinizde zaten bizi Muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz ümitlerimizi yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözünü öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Ben sıratı el müstakim, sıratı ezine en amte aleyhim gayrı makdur ve aleyhim velette halim amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınıza, dizlerinize ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Her zerrenizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanetin olmak zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanetin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o sizden çıkmakta olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve oraları düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir ferme hissedeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın dizaynını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza ve hissedeceksiniz. Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla, Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, sizde değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gönderseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah, Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşidi diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşit değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kanitin olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır, o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakemenizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin diyeceksiniz, değil Allah'a ulaşması, birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa, o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Vahdet-i vücut sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşıyor. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İşte Allah Teala her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin aranızda bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemi de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kainatın Olmanın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O külhüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra sizlere geri gelmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşündüğünüze paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır. Ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çenenize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek. Ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kainatın olmanızın temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir, yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Bir evzi besmele çekin. Sonra 3 defa ayetel kürsi okuyun. Ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın huzurundayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken, içiniz ürperiyor. Ama onunlasınız. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez. Sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa girdiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Asırlar boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'laştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci kat cennetsizin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete, bir hakkın takvaya sahip olanlar, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olurlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle, bütün ülkelerdeki resullerden, nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala gene 7. katta bir 8. cennet oluşturmuş. Ama 7. katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanı ne ölçüde mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük zevki kaynatım olmayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerimiz. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerimden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misiniz? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört teketi de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kanitin oluyorsunuz. Öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz. Onunla birlikte oluyorsunuz. Evet. Sonsuz uzaklıkta tamam. Ama ona kanitin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada. Yine tamam. Ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinizden mutluluk akmalı. Paçanızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim, İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam Allah-u Teala da onun çok ötesinde benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır.

zamanımızda benim seyri sülukum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete, ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sülh ve sükunun hakim olması. İkinci asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki, şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi usul haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayan olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurda, sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da gene göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel. Sabah namazı daha girmeden önceki devre. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözleriniz açık, iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz.
Zannetmeyin ki

ki bu gözlerinizle görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay öyle olmadığını. Kapatın gözlerinizi. Gene onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccademizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılarda mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi onurlarla mücehhez kıldı diye, kalbinizi onurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu söylediklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yemeyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışırsınız ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerini de. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz beni? Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutsuz eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata böyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan alabildiğine nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice sıfır sıfır, elde var sıfırdır. Yani nefsinizin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasletidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her haslette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasletinizle bir afet ve onun zıttı olan haslet
veya bir haslet ve onun zıttı olan afet, ikisinin toplamı da daima eşittir. İsyan afetiyle itaat hasleti, nefret afetiyle sevgi hasleti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasletlerin ortalamasının, ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hiç zedelenmez. Ama bir hasletin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasletin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasletin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasletin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasletleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız, sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hiç zedelenmez ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi, ötekinin ise tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır, değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasletlerinin geçmesi ve bu hasletlerin fazilet adıyla nefsinizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız bu noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinizde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey ya daimi zikre ulaşmak ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini
her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen, size çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece Resuller mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşat makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeyle vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınız üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir imtihan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmiş de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona ismiyle hitap ederek iyi de demiş senin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibiyim. O da demiş ki katiyen böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle, hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra ondan zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gelip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek fakr-ı zaruret içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın emrinin gereği olarak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini ondan, Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Ve zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kaseti hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımıza, dileklerimize. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni bir sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Her şeyi insanın emrine koymuş. Ve insandan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutlu olmasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu. Saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz bilgisayarlar aracılığıyla. Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha bir aradayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah. Bir tarafta da bu hayrı yaşayanların bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, Biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız. Allah-u Teala bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır. Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız o engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki, eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o da tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim. Onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Ama onun diyelim 1000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz Allah Teala sizi 1000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisi 2000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz, Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz, Allah da sizi çok sever. Öyleyse Ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Şimdi bu bir günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğa ulaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinizle bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? %10 mu? Allah da size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi, zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekliyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'ı değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin o kör rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı. Bir zevk olacaktı. Kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre 1000 kattır. Siz sevginizi artırabilirseniz onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi, yabani otlar hep birer engelse neşv-i nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, güllerin, köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer %90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz? Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şehri pençeden. Babası diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız. Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse, Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkaladeye ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz, bir yanılgının içindesiniz demektir. Öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin affetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse, Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasretleri öndeyse, o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda. Hayata nefsinizin afetleriyle başlarsınız. Başladığınız noktada hayat geceyi ifade eder. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla kaplanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, her türlü kötü afet içinizi kapkaranlık bir standartta sarmıştır. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. %100 zifiri karanlık bir gecedir nefslerinin kalpleri. Marifet bu karanlığı, bu zifiri karanlığı güneş aydınlığına çıkarmaktır. Nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan hasretler, eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı aştınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde %100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür, karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, O'nun ait olduğu yere, Rab mevkiine mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah-u Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edindiği bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca önde kendileri vardır, kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi, çoğunluğun böyle olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezliği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir, Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz. Geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup batıdan battığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. Bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Ve şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Siz her halükarda Allah Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar ahlaksız olsunlar. Varsın şeytanla işbirliği yapsınlar. Yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız.

en büyük sahibidir. El Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günü dostlarım, bir defa daha beraber sizlerle, bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursa olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek